0: haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yeniledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolara aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci, "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, "Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran ordusu da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Yine bir Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da sizler için programımızı hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, bu hafta Teknik Masa'da Berkay Yıldız ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir gün dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Evet, Sayın Alabar'da stüdyomuza hoş geldiniz bu haftada.
1: Teşekkürler. Türkiye'den Bakış dinleyenlerine her hafta olduğu gibi en kalbi duygularımızla buradan selamlıyoruz.
0: Evet, Sayın Alabar'da başlayalım. Bu hafta darbeleri konuşacağız değil mi hocam?
1: Evet, çünkü 15 Temmuz sürecinde çok konuşuldu. Fakat 15 evet. Temmuz'dan ibaret değil Türkiye'deki darbeler süreçleri. O yüzden 15 Temmuz'un da dışında Türkiye ve darbeler konusunu daha geniş bir kapsam içerisinde Türkiye'den Bakış dinleyenlerine sunmak istedik.
0: Eline
1: O yüzden böyle bir konuyu getirdim.
0: Masaya yatıracağız. Peki öncelikle darbe süreçlerini konuşalım. Geçmişte neler yaşandı ve darbe süreçlerinden korunmak için neler yapılmalı?
1: Evet, şimdi şöyle, 15 Temmuz konuşulduğunda sıklıkla 15 Temmuz gecesinde tanklara çıplak elleriyle direnen insanların o kahramanlığını, destansı mücadelesini konuştuk. Ne kadar konuşsak azdır. Ne kadar konuşsak tanımlamakta, tasvir etmekte kifayetsiz kalabiliriz. Fakat Türkiye'deki darbeler süreçleri 15 Temmuz'la limitlendirilmiş, mahdutlandırılmış değil. Yani çok daha geniş bir yelpaze içerisinde konuşulması lazım. O yüzden 15 Temmuz süreçlerinde bu konu başta TRT olmak üzere bütün Türkiye'de çok yoğun bir şekilde konuşulunca, nedir bu darbeler? Türkiye'de neden sıklıkla darbeleri görüyoruz da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, İngiltere'de bu şekilde darbeleri görmüyoruz? Daha geniş bir sayfa açıp Türkiye'den Bakış dinleyenlerini bu geniş sayfa çerçevesinde bilgilendirmenin daha anlamlı olacağını düşündüğümüz için bunu getirdik. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde darbeler süreçleri bir vesayet sistematiğinin parçası olarak dizayn edilmiş adeta. Nedir peki bu kadar karışık cümlenin özü? O da şudur. Türkiye'de seçilmiş iktidar batıdaki bir takım güçlerin siyasetleriyle ters düştüğü anda medya, jüristokrasi, mahkemeler, kapatma davaları, iş adamları dernekleri gibi birçok şeyle yıpratılmış ve bunun sonucunda da bir sonuç alınamadıysa askeri anlamda bir darbe yapılarak hükümet etmekten el çektirilmiş. Bunun adı vesayet sistematiği. Şimdi geldiğimiz noktada vesayet sistematiğini silahlı kuvvetlerin kullanımı dışındaki unsurları sahneden tek tek indirildi. Ama bakteri olarak varlığını devam ettiriyor. Elverişli ortamı bulursa bu bakteri tekrardan çoğalmaya başlar. Nedir mesela bu vesayet sistemi? Örneğin şunu söylüyorum. Türkiye'de darbeyle iktidarı ele geçirmekle partiyi kapatma davası açıp %47 oy almış, %50 oy almış bir partiyi kapatıp onun da başbakan olarak milletten yetki almış liderini hapse tıkmak mahkeme yoluyla bir darbedir. O yüzden buna jüristokrasi diyoruz biz vesayet sistematiği açısından. Ya da Türkiye'de hükümetleri titrek hale getirip her denileni yapması için medyada yapılmış olunan yalan yanlış haberler keza mücadele edilmesi gereken bir vesayet mekanizması. Bugün gördüm daha Mehmet Şimşek'in yapay zekayla bir şeye oturtulmuş, televizyon stüdyosuna, daha doğrusu olan görüntüleri kullanılmış ama dudak hareketleri de dahil olmak üzere diyor ki, İşte güneşlenen insanlardan güneş vergisi alacağız. Tabii bunu parodi olarak yapmışlar ama dudak hareketleri aynı, sesi aynı. Şimdi bunu sosyal medya içerisinde ya da konvansiyonel medya içinde sürüme kattığınızda buna inanacak birçok insan var. Çünkü birçok şeyin vergilendirilmesi ekseninde tartışmalar yürüyor. Tam bu esnada Maliye Bakanı güneşlenen insanlardan güneş vergisi alacağız falan. Şimdi dolayısıyla medya da bu anlamda çok önemli. Ama biz bunun asker ayağını konuşacağız. Fakat darbelerin asker ayağını konuşurken darbelere eşlik eden garnitürleri yani jüristokrasiyi, medyayı, iş adamlarını falan es geçmememiz lazım. İşte Türkiye'de darbeler süreçleri 1960 alçaklığıyla başlamıştır. 1960 yılında milletten yetki alarak iktidara gelmiş Başbakan Menderes, emperyalizme mücadele adı altında alaşağı edilmiş. 28 Mayıs darbeden bir gün sonra emperyalizme karşı mücadele ettiği iddiasıyla askeri bir darbeyle millet iradesini gasp etmiş Cemal Gürsel, dönemin Türkiye-Amerikan elçisi Warren'la para pazarlığı yapmıştır. Yani biz şu maaşları ödeyemiyoruz, bunları yapamıyoruz, bize ne kadar para verebilirsiniz? Hani darbe emperyalizme karşı verilmişti? Menderes Amerika'ya Türkiye'yi satıyor diye darbe yapmıştınız. 27 Mayıs'ta darbe yaptınız, 28 Mayıs'ta Amerikan elçisiyle görüşüp para dileniyorsunuz. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Ve bunları söylerken kaynak kitap veriyorum. Fahir Armaoğlu, Türk-Amerikan İlişkileri. Orada Amerikan arşivlerinden yapılmış çalışmalar. Yani hiçbirisini Yusuf Alabardo olarak burada gelip de efendim suizanlım olarak ortaya koymuyorum. Şimdi böyle baktığınızda 1960 darbesiyle birlikte Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ülkeyi satmaktan dolayı idam edildiler. Satma suçlamasını o çukur mahkemelerinde işlediler. Düşükler diye Türk sinemasında her gün dalga geçen filmler oynattılar, radyo programları yaptılar. Peki vatan ihanetiyle yargıladıkları Adnan Menderes'in ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun altına imza atmış olduğu Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük anlaşmasıyla da 74 Barış Harekatı yaptılar. Orada da kendilerini kahraman ilan ettiler. Yahu sen Kıbrıs'a garantör devlet olarak çıktın, kendinizi kahraman ilan ediyorsunuz. Hakikaten de kahramanlıktır Kıbrıs Barış Harekatı. Sapla samanı hiçbir zaman karıştırma. Ama o anlaşmanın altında vatana ihanetten şehit ettiğiniz Menderes'le Fatih Rüştü Zorlu'nun imzası var. Hani hainlerdi bu adamlar gibi. Şimdi 60 darbesi Türkiye'de yapılınca anayasal anlamda da vesayetçi bir yapı oluşturuldu. Ve 60 darbesine hesap sorulmadığı için ondan sonra gelen darbeler hep birbirini mayaladı. 60 darbesi 71 muhtırasını mayaladı. 71'de Süleyman Demirel hükümetine muhtıra verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli senatörü Nihat Erim'i başbakan yaptılar. Nihat Erim Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ceketinin düğmelerini ilikledi. Süleyman Demirel'in direndiği Afyon yasağı dahil hepsini uygulama sözü verdi. Selam çakarak geri döndü. Fotoğraflarıyla ortada. Hatta Türkiye'de 15 Temmuz darbesinin öncesinde Türkiye'nin Amerikan Büyükelçiliği, Google'da var bunlar. Nihat Erim'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ne mesaj vermeye çalışıyorsun? Yani diyorsun ki sen gönüllü olarak hükümeti bırakıp gitmezsen biz sana bir darbe yaptırırız. Yerine de Nihat Erim gibi bir adamı buluruz. O da gelir senin bugüne kadar direndiğin hangi konular varsa hepsini yapar. Sen de hapisten bakarsın diyorlar. Bunları yaşadık biz. Amerikan Büyükelçiliği Nihat Erim'in Amerika ziyaretini, ziyaretin yıl dönümü falan da değil, zamanlı zamansız sosyal medya hesabından yayınladı. Ricardione zamanında. Şimdi bunları yaşadık biz. Hala da yaşamaya devam.

0: muhtırasının hazırlık safahatı ve onun öncesinde Çankaya Protokolü diye bilinen darbeci generallerin bir araya toplanıp 71 muhtırasında ne yapabiliriz şeklindeki konuşmaların içerisinde Kenan Evren var. 1971 öncesi. Aynı Kenan Evren baktı ki 71 yılında muhtıra verildi. Hükümet düştü. Süleyman Demirel çekti gitti. 60 darbesi de yapılmış. Hiç kimseye hesap sormamış. Başbakan asılmış. O zaman dedi ben de dedi 12 Eylül yaparım. Hiç kimse hesap sormuyor nasıl olsa. Yaptı da nitekim. Şimdi 1960-71'i yaptı. 71'de 1980 darbesini getirdi. Bu milletin önüne koydu. İşin daha enteresanı 1960 yılında millet iradesini gasp eden darbeciler 1960 darbesini bu memlekette 20 sene 1980 yılına kadar Özgürlük ve Anayasa Bayramı diye millete kutlattırdı. Biz çocukluğumuzda kutluyorduk. 27 Mayıs'ta Özgürlük Bayramı. Ne yapılmış Özgürlük Bayramı'nda? Babamın seçtiği başbakanı 3 tane çapulcu gelmiş, darbe yapmış, dar ağacında sallandırmış. Babasının evladına da bayram diye yutturuldu. Kutluyorduk biz, bayrak sallıyorduk. Yaşasın Özgürlük ve Anayasa Bayramı falan diye. Şimdi bastıramadığın her darbe kendi meşruiyetini böyle saçma sapan şeyler üzerinden kurgular. Şimdi bunları niye anlatıyorum? 15 Temmuz'la ilgili mesela ne deniyor? Ya öyle bir darbe var mıydı? Ya kardeşim Akıncı üstünde donuyla yakalanan Adil Öksüz'ü kim getirdi koydu oraya? Donuyla yakalanan Kemal Batmaz'ı benim albay rütbesiyle giremediğim Akıncı üssünün içerisine kim soktu? Yani insan aklıyla alay mı geçiyorsunuz? TRT ekranlarını basıp spiker hanıma kağıdı verip bunu okuyacaksın diyenler tiyatro gereği mi buraya geldi?
1: Türkiye'den bakış devam ediyor.
2: Hocam bizler yine ben de belli bir yaştayım. Orta yaşlar tabii sizin bu anlattığınız yılları kitaplarda okuyup öğreniyor. 80'li yılları da belki bizler daha iyi biliyoruz ama biraz da yeni nesle bunları anlatıp anlatıp bu
0: Tam bu
2: mikrofonlarda
0: yüzden
2: hatırlatmak
0: yapıyoruz bu
2: lazım, değil
0: programı.
2: mi? Bu
0: Bu programı
2: yayınlarla
0: tam bu yüzden bak yapıyoruz.
2: Z
0: Yani bu
2: kuşağı dediğimiz nesle bunları hatırlatmak
0: tabii ki
2: gerekiyor.
0: Z kuşağı bizim ciğerimiz, evlatlarımız. Biz burada darbe derken, millet iradesi derken A siyasetçisini, B siyasetçisini konuşmuyoruz. Millet kime yetki verdi kardeşim? A şahsına. Bitti bitmiştir. Bak daha biz 31 Mart'tan yeni çıktık. Millet rahatsız olduğu bir husus olduğunda iradesini ortaya koymaktan çekinmez. Aa işte ama onlar bidon kafalı. E şimdi seni seçti o bidon kafalı ne diyeceksin? Beni seçerse bidon kafalı değil, beni seçmezse bidon kafalı mı diyeceksin? Olmaz. Milleti hiçbir şeyden anlamayan yığınlar olarak telakki edemezsiniz. Anadolu'da köy kahvesindeki Ahmet amcanın feraseti herhangi bir üniversitede okuyan işte efendim ya da hocalık yapan örneğin bir diş hekiminden eksik değildir. Neden? Onu o yapan diş hekimliği ile ilgili bilmiş olduğu ekstra tebabet bilgisidir. Bunun siyasetle bir alakası yok. Geçim sıkıntısı yaşanıyorsa oradaki adam da yaşıyor. Ama siz derseniz gittim gezdim Anadolu'nun köylerinde TRT dışında hiçbir şey izlenmiyor. TRT'de yanlı yayın yaptığı için seçim kaybettik derseniz siz o zaman Anadolu köylüsünü hiç tanımamışsınız demek. Neden? Ben çünkü köylü çocuğuyum. Tabii ki TRT teveccüh edilen bir kanal. Çünkü güzel yayınlar yapıyor. İşte bakın bu yayını da burada yapıyoruz. Ama insanlar evlerindeki televizyondan 1.000 tane kanal izliyor. Bu şekilde küçümsemeler olmaz. Bu Jacoben, seçkinci, ben bilmem. Sen göbeğini kaşıyan adamsın. Sen bulgur yersin. Sen o yüzden bu konularla ilgili fikir beyan etmemelisin diyen insanların fikriyatı. Böyle olamaz. Şimdi buradan devam edelim. 71 muhtırası verildi. Arkasından 80 darbesi oldu. 80 darbesinde hesap sormadılar. Kenan Evren yaptı darbeyi. Çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Kenan Evren'in darbeci bir orgeneral olarak arkasında duran kurmay albayın ismi Çevik Bir'di. Çevik Bir kurmay albay olarak gördü ki 80 darbesini yapanlar cumhurbaşkanı oldu. El üstünde tutuldu. Kimseye bir şey yapılmadı. Kendisi de büyüdü orgeneral oldu. 28 Şubat'ı yaptı. Şimdi 28 Şubat.

diye bir şey mi oldu falan diyorlar. Ya arkadaş, 28 Şubat süreçlerinde Necmettin Erbakan'a en galis küfürleri eden adamları bir üst rütbeye taşımadınız mı? Başörtüsü yasağı adı altında bir zulüm yaşanmadı mı bu ülkede? İkna odaları kurulmadı mı bu ülkede? Başörtüsü yasağı devam etsin diye birçok zorlama şey ortaya zorla koyul mu? Ne oldu şimdi? Ben bir kamu kurumunda bu konuşmayı yapıyorum. Başı örtülü hanımefendi arkadaşlarımız var. Başı açık hanımefendi arkadaşlarımız var. Bırakınız ya bu insanları. Bırakınız insanları. Bunun için ülkeyi birbirine kattınız. Ne gerek var yani bunlara? Bunlar darbe sebebi olabilir mi? 28 Şubat sürecinde cambaza bak cambaza derken toplumun arka pantolonundaki cüzdanı çaldılar. Ne oldu? 28 Şubat 97-98, 2001 yılına geldiğinde Türkiye 24 ay içerisinde bankaların içi boşaltıldı. Millet irticaydı, bilmem neydi diye adeta hamster noşeğinde de boşa dönmesi gibi başka şeylerle meşgul edilirken Türkiye'nin 16 tane kamu ve özel bankasının içi boşaltıldı. Patronları dışarıya kaçtılar ve oluşan oradaki mevduata devlet garanti verdiği için sen, ben, o, bu, biz vergilerimizle o banka soyguncularının paralarını ödedik. Bunlar yaşanmamış gibi hayatımıza devam etmemiz isteniliyor bizim. 28 Şubat sürecinde de bir profil çıkardılar ortaya. O profil tamamen din eksenliydi. Hiç ummadığımız bir zaman diliminde bir takım tarikatlar ellerinde değneklerle Anıtkabir'de falan işte defli dümbekli ayinler yapmaya başladı. Bu provokasyon. Neden şimdi yok? Birileri kurguladı, orada yaptı ki darbeye zemin hazırlayabilmek için. Ve sonrasında 28 Şubat sürecini bu topluma yaşatanlar geldiler 15 Temmuz'u yaptılar. O yüzden bu zinciri anlatmak istedim. 15 Temmuz Türkiye'nin karşılaştığı tek ve yegane darbe olsaydı, hani o zaman derdik ya bu nereden çıktı? Ya zaten 60'da olmuş, 71'de olmuş, 80'de olmuş, 97'de olmuş, 2007'de e-muhtıra olmuş. Darbe üzerine darbe olmuş, darbelerden darbe beğenmişiz. Başbakan şehit edilmiş, Dışişleri Bakanı asılmış, Maliye Bakanı Muşamba davası diye yağlı urganla idam edilmiş falan. Bunlar olmamış gibi, ilk defa 15 Temmuz'da darbe olmuş gibi. Ya Türkiye'de darbe mi olur? Ya biz İzlanda mıyız? Olmuş işte. Şimdi bunu, bu zinciri anlattıktan sonra konuşmamın geri kalanını bu darbelerin olmaması için ne yapılmak lazım? Şimdi bu tamam, yaşanılan zincir bu. Neden Amerika'da darbe olmuyor? Neden Fransa'da darbe olmuyor? Neden İngiltere'de? Neden Fransa, İspanya'da oldu? Almanya'da darbe olmuyor da bizde oluyor. Sebebi şu. Çünkü silahlı gücün kontrol ve gözetimi diye bir kavram var bütün dünyada. Romalı şair var Juvenal diye. 2000 sene önce şu soruyu soruyor. Who guards the guardians? Ne demek? Beni eline silah verip al kardeşim bu silahı. Beni düşmandan koru dediğim adam o silahı böğrüme doğrultursa beni ondan kim koruyacak? Öyle mi? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu. Bana göre en mukaddes de ordusu. En aziz ordusu. Ama içinde silahını milletin böğrüne döndüren 60, 71, 80 birçok darbe var. Ya kardeşim ben vergimle sana bir askeri helikopter aldım verdim. Dedim ki beni Yunan'a karşı koru. Ne yaptılar 15 Temmuz gecesi? O helikopterle Yunan'a sığındı. Ya Allah belanı versin ben o helikopterle beni koru diye vergimle aldım verdim sana onu. Beni Yunan'a karşı koru dedim. Sen o helikoptere bindin Yunan'a sığındın. Ha, o zaman silahı benim kontrol etmem lazım. Nasıl edeceğim silahı kontrol? Her silahın başına bir adam mı dikeceğim? Hayır, bunun metodolojisi var. Şöyle, bir, askeri okullarda yetiştirmiş olduğun her subayını, as subayını demokratik zihniyeti beynine işleyeceksin. Diyeceksin ki, sen kahraman bir Türk askerisin. Bunu Amerikalı, Amerikalı için söylüyor. Ben bu silahı sana emanet olarak veriyorum. Sen bu silahla benim namusumu dışarıdaki düşmana karşı müdafaa edeceksin. Bu silahı bana doğrulttuğun an bunun karşılığında müebbet hapisle yargılanacağını da bileceksin. 15 Temmuz'da yargılanan ceza alanlar gibi. Bunu nerede öğrendin?

öğreteceksin. Milli Savunma Üniversitesi'nde öğreteceksin. E yok Milli Savunma Üniversitesi 15 Temmuz öncesi. Bakın harp okullarının müfredatında 1960 ila 2015'in 16'nın 15 Temmuz'una kadar darbe süreçleriyle ilgili demokratik zihniyeti inşa edecek müfredat programında müfredat yok. E nasıl olacak ki? Adam diyor ki darbe yapanın yanına kâr kalıyor. E ben de yapayım, ben de cumhurbaşkanı olayım. Ama şimdi dersen ki bak 15 Temmuz'da denediler. Ne oldu? Hepsi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı, yatıyor içeride. Sen de denersen aynısını sana da yaparlar. Çünkü bu silah sana milletin namus olarak verdiği emanet, beni Yunan'dan, beni Alman'dan, Amerikalı'dan, Ermeni'den, Rum'dan koru diye bunu sana verdim. Bunu bana doğru doğrultursan bu yanlış. Şimdi bu açıdan Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulması son derece önemli bir hamledir. Neden? Çünkü zihni anlamda bir dönüşüm böyle gerçekleştirilebilir. Şimdi bu bir. İki, Yüksek Askeri Şura kararları önceden oy çokluğuyla alınırdı. Bir masanın etrafında toplanmış 14-15 orgeneral, başbakan ve Milli Savunma Bakanı. Semih Derzi, 15 Temmuz gecesi ihanet edenlerden, Ömer Halis tarafından da vurulup etkisiz hale getirilenlerden. Semih Terzi'nin Tuğgeneralliğe yükseltilmesinin altında kimin imzası var? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Peki Erdoğan, ben bunu yapmayayım da şunu yapayım diyebilecek bir bilgiye sahip mi silahlı kuvvetlerin içinde? Değil. O yüzden diyor ki demokratik teoriler, önüne gelen adamın Milli İstihbarat Teşkilatı'nca araştırması yapılsın. Tabii ki 30 yıllık safahatı olan albayın içinden seçeceksin. En iyisini seç ama ülkeye de sadakatli olanını seç. Şimdi öyle bir şey yok ki. Öyle bir Yüksek Askeri Şura yapısı yapılmış. Semih Terzi, Kurmay Albay, şöyle başarılı, böyle başarılı. Tuğgeneral olmasını isteyenler, 14 tane generalin imzası var. Semih Terzi'nin general yapılmasının altında. Dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ın da var. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar ekranda, Semih Terzi'nin general yapılmasının altında senin imzan yok mu? Var, doğru. Peki şu kadarcık akademik namusunuz varsa niye söylemiyorsunuz? O kararlar oy çokluğuyla alınıyor. 14 tane de orgeneralin imzası var. Niye söylemiyorsunuz? O yüzden yaşın karar yapısının değişmesi lazım. Bu yetkinin de askerden alınması lazımdı. Alındı. Mesela TRT Genel Müdürü, TRT Genel Müdürlüğü'nden giderken kendi yerine geleceği kendi kararnamesini kendisi mi imzalar? Cumhurbaşkanlığı tarafından TRT Genel Müdürü mü atanır? Cumhurbaşkanlığı tarafından atanır. Yani TRT Genel Müdürü kendinden sonra geleceğin kararnamesini alıp imzalamaz. Ama yıllarca Türkiye'de yaş bunun gibi oldu. 4 günlük toplantı, Başbakan Ecevit merhum toplantıya ilk gününde katılır, son gününde de alınan kararları imzalardı. Başka bir kurum üzerinden örnek vereyim. Devlet Su İşleri'nin Genel Müdürü. Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü'ndeki Orman Genel Müdürü. Kendileri görevi bırakacağı zaman yeni genel müdürün de kim olacağına kendileri mi karar verirler? Hayır. Kim? Tarım Bakanı karar verir. Tarım ve Orman Bakanı karar verir. Devlet Su İşleri ise işte başındaki bakanlık karar verir. Neden siyasete bağlanır hep işin ucu? Çünkü millete hesabını o verir. Teorisi budur bunun. Sen hayvancılık kötü diyorsunuz değil mi? Tamam, diyelim ki kötü. Çiftçinin problemleri var. Oradaki bürokrat mı Balıkesir'in Kepsut'un Kalburcu köyüne gidip hayvancılık yapan insana hesabını kim veriyor? İşte o bakan ve ilgili siyaset veriyor. O yüzden o seçer. Çünkü milletten yetkiyi o almıştır. Şimdi generallik için de öyle. Silahlı kuvvetlerin içinde 40 yıllık, 50 yıllık, 30 yıllık safahatı olan insanların içinden en değerlisini seçersin. Ve altında da senin imzan olur. O zaman hem mesul olursun hem yetki sahibi olursun. Şimdi bu Yüksek Askeri Şura'nın yapısının değiştirilmesi bu anlamda önemliydi. Şimdi artık siyasette yetki, yetki siyasette ama artık sorumluluk da siyasette. Yani bundan sonra vatana ihanet eden bir general çıkarsa o zaman parmağımızı siyasete gösterip bunları siz general yaptınız diyebiliriz. Ama 15 Temmuz'dan önce diyemezsin. Çünkü kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Üçüncü husus kışlaların dışarı çıkartılması. Şimdi Ankara'da 60 yılından günümüze kadar hangi darbe olduysa o kışlalardan çıkan tanklar, toplar

0: Gelmiş meclisi kuşatmış. Gelmiş Çankaya Köşkü'nü kuşatmış. Celal Bayar'ı esir almış. Menderes'i esir almış. Meclisi kapatmış falan. E kardeşim, neden o zaman bu kışlaları dışarı almıyorsun? Çünkü hep darbeler başarılı olmuş. Başarılı olmuş darbelerle mücadele ederken ben seni dışarı alacağım diyemezsin. İlk kez başaramadılar. Şimdi dışarı alındı. Bu anlamda önemli. Basın. Basına çok önemli işler düşer. Halkın bilgilendirilmesi şu an yaptığımız gibi. Silahlı kuvvetlerin içerisinde sıkıntılı hususlar olduğunda FETÖ gibi bunların gazetelerde yazılıp çizilmesi silahlı kuvvetleri rahatsız etmemelidir. Silahlı kuvvetlerin gizlilik derecesine haiz bilgilerini basına düşürüyorsan bu zaten Türk Ceza Kanunu'nda yeri var bunun. Yani dersen ki sen Türk Ceza Kanunu'na göre gizli gizlilik derecesi olan bir bilgiyi ifşa ettin, yargılarsın onu. Ama mesela ben hatırlıyorum 15 Temmuz'dan önce FETÖ ile ilgili haber yapıldığında Genelkurmay şiddetle karşı çıkıyordu. Ne oldu sonra? Ne oldu sonra? O merdivenlere dizildi bir sürü paşa. Ağzı burnu dağıtılmış vaziyette. E medya doğru söylüyormuş o zaman. O yüzden bütün dünyada kabul edilmiş bir normdur. Amerikan ordusunda ne oluyor? Fransız ordusunda ne oluyor? Bunlar yazılır, çizilir sürekli. Şimdi hülasa, kaba tasnif, bu ve bunun gibi hususlarla silahlı kuvvetler sürekli gözetim altında tutulur. İşte terfilerini gözetim altında tutarsın, okulda demokratik zihniyeti işlersin, basın bu konuda son derece bilgilendirici ve takip edicidir falan. Öyle olduğunda silahı eline alan da hem takip edildiğini, hem kontrol edildiğini, hem de demokrasi gereği bunun böyle olması gerektiğini içselleştirmiş olur. Şimdi Batı bunu yaptığından dolayı hala bütün olanlara rağmen kontrolünü eksiltmez. Bizde bu kadar darbe yaşanmış. 15 Temmuz sürecinin kutlama süreçleri vardı işte geçtiğimiz haftalarda. E hala ısrarla Türkiye'de artık darbeler süreci kapanmıştır diyor. Ya Amerika'da kapanmamış. Hiç darbe olmadığı halde. Fransa'da kapanmamış. İngiltere'de kapanmamış. Sende 10 tane olmuş. Niye sende kapandı?
1: Gelecekten nasıl bu kadar
0: Ya
1: emin
0: emin
1: olabilirsin?
0: olabiliyorsun. Bunların hepsi hamaset. Bunların hepsi hamaset. Tedbir almazsanız o silah sizin böğrünüze bir şekilde geri döner. O yüzden darbeler serisini bir tarih olarak bizi dinleyenlerin dikkatine bir sundum. Bunun dışında da tekrar etmemesi için nelerin yapılması gerektiğini dünya örnekleriyle mukayese ederek bir program yapmak çok istemiştim. Onu da Türkiye'den bakış programı için hazırlığını yaptım ve bizi dinleyenlerle paylaşmış oldum.
1: Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Evet,
0: ederim.
1: darbe süreçlerini konuştuk bu haftada. Sevgili dinleyenlerimiz, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte Türkiye'den Bakış programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Cevat Fehmi Başkut'un klasikleşmiş eseri Buzlar Çözülmeden'i konu edeceğiz. 1964 yılında yazılan ve ilk kez aynı yıl sahnelenen iki perdelik oyun, kar nedeniyle dış dünyayla bağlantısı kesilen Anadolu kasabasında geçer. Metinde kasabaya yeni kaymakam olarak gelen bir kişinin kısa sürede kasabadaki

0: içindeki düzensizlikleri ortadan kaldırmaya çalışması anlatılır. Bu kişi rüşveti engeller, kara borsayı durdurur ve halkın gündelik yaşamını iyileştirmeye yönelir. Ancak zamanla kaymakam zannedilen bu kişinin akıl hastanesinden kaçmış biri olduğu anlaşılır. Bu durum oyunun temel çatısını kurar ve yönetimle akıl arasındaki sınırları da sorgulatır. Cevat Fehmi Başkurt bu kurgu aracılığıyla bürokrasiyi, yerel yönetimi ve çıkar ilişkilerini eleştirir. Oyun, güldürüyle eleştiriyi birleştirir ve seyirciyi düşündürür. İlk sahneleşinden sonra farklı topluluklar tarafından tekrar sahneye taşınan ve iki kez de sinemaya uyarlanan eser, taşra düzenini ve insan ilişkilerindeki çelişkileri görünür kılar. Bu nedenle oyun dönemini aşan bir nitelik taşır ve her devirde ilgi görür. Ayrıca eserin kurgusu Gogol'ün Müfettiş adlı oyunuyla benzerlik gösterir. Ancak yerel bağlam içinde özgün bir yapı da arz eder. Yazar karakterler aracılığıyla otoriteyi sorgular ve toplumdaki ön kabulleri tartışmaya açar. Buzlar çözülmeden sahnelendiği ilk dönemden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaşır ve eleştirel tiyatronun önemli örneklerinden sayılır. Günümüzde de repertuarlarda yer alır ve tiyatro tarihindeki kalıcılığını korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Deşe ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların

cevaplanması. Sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Gör.
1: Sevgili dinleyiciler, 90'ların hatıralarla dolu melodileri eşliğinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Gürrü Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarına hoş geldiniz. Bu bölümde hem duygusal derinliği hem de pop müziğin enerjik yönünü bir arada hissedeceğimiz bir seçki sizleri bekliyor. İlk durak Asya. 90'lı yıllarda güçlü yorumu ve sahnedeki kendine has duruşuyla dikkat çeken sanatçı, özellikle duygusal şarkılardaki yorum gücüyle geniş kitlelere ulaştı. Vurulmuşum Sana klibinde öne çıkan sade anlatım ve yüz ifadeleri, şarkının duygusunu doğrudan izleyiciye taşıyan en önemli unsurlardan biri olarak hatırlanır. Asya'nın yorumuyla başlıyoruz. Vurulmuşum Sana ve Uçtum Seninle.

Bu içten anlatımın ardından şimdi farklı bir müzikal renge geçelim. Aylin Livaneli. 90'lı yıllarda daha alternatif bir çizgide duran sanatçı, pop müziğe farklı bir yorum getiren isimlerden biri oldu. Müzikal yapısında yer alan klasik etkiler ve sade vokal kullanımı, onu dönemin ana akımından ayıran önemli özellikler arasında gösterildi. Aylin Livaneli ile devam ediyoruz.

Şimdi ritim biraz daha hareketleniyor. Ayşegül Aldınç 90'lı yıllarda hem oyunculuğu hem de müzik kariyeriyle geniş bir tanınırlık kazandı. Şarkılarında güçlü kadın imajını yansıtan bir ifade dili dikkat çekerken, kliplerinde de bu karakterin altı çiziliyordu. Ayşegül Aldınç'ın enerjisiyle Alim Allah ve Yanlışsın geliyor.

Hareketli bölümün ardından 90'lı yılların pop sahnesinde büyük çıkış yakalayan bir isim geliyor mikrofonlarımıza. Burak Kut. Yayınladığı ilk albümle birlikte pop prensi olarak anılmaya başlayan sanatçı, dönemin en büyük çıkış yapan isimlerinden biri oldu. Televizyonlarda sıkça dönen klipleri ve genç dinleyici üzerindeki etkisi onu kısa sürede popüler kültürün merkezine taşıdı. Burak Kut'la devam ediyoruz. Sevgi Hırsızı ve Benimle Oynama.

Şimdi atmosfer yeniden derinleşiyor. Demet Sağıroğlu 90'lı yıllarda güçlü yorumu ve farklı müzikal yaklaşımıyla dikkat çekti. Arnavut Kaldırımı klibinde kullanılan karanlık ve sinematografik dil, dönemin pop klip anlayışından ayrılan en belirgin örneklerden biri olarak hafızalarda yer etti. Bu etkileyici anlatımla Arnavut Kaldırımı, ardından Kınalı Bebek, birlikte dinleyelim.

Bu yoğun duygunun ardından şimdi romantik bir anlatımla devam ediyoruz. Harun Kolçak. 90'lı yılların en güçlü erkek vokallerinden biri olarak duygusal şarkılarıyla hafızalara kazındı. Dualarım Yoluna gibi eserlerdeki içten yorum, dinleyiciyle kurduğu bağı güçlendiren en önemli unsurlardan biri oldu. Sanatçı 2017 yılında aramızdan ayrılmış olsa da şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Harun Kolçak'ın unutulmaz yorumu.

Ve şimdi programın son bölümünde enerjiyi yeniden yükselten bir isim var. Jale. 90'lı yıllarda özellikle hareketli şarkıları ve renkli klipleriyle dikkat çeken sanatçı, pop müziğin eğlenceli tarafını temsil eden isimlerden biri oldu. Alavere Dalavere klibinde kullanılan canlı renkler ve sahne enerjisi o dönemin müzik kanallarında sıkça karşılaşılan görüntüler arasında yer aldı. Bu keyifli ritimle veda ediyoruz. Alavere Dalavere ve Kolay Kolay.

Programın yine sonuna geldik. Gürrül Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız, transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolara aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istedi. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran ordusu da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

İstanbul'un şairi kimdir sorusuna siz ne cevap verirdiniz? Yahya Kemal mi, Orhan Veli mi? Şeyh Galip mesela ya Sezai Karakoç? Ne dersiniz? İstanbul'u tanımak isterseniz eğer, önce şair Baki'den başlamanız gerekiyor. Dil rubalarla acep kesreti var her yolun. Geçemez hublarından gönül İstanbul'un diyen şair, İstanbul'a ruh üfleyen büyük bir isimdir. Baki'nin mirasını zirveye taşıyan ve İstanbul şairi olarak bilinen

0: Edim, 40 haramiden bakire kalan bu muhteşem şehrin en büyük tutkunudur. Bu şehri İstanbul ki bi mislü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır, diyen şairimizin İstanbul tutkusu bir başka güzeldir.
1: Ya Şeyh Galip, fari olmam eylesen yüz bin cefa, sevdim seni, diyen büyük şairimizin ruh ikliminde İstanbul yeniden hayat bulmuştur desek yeridir. İstanbul'a aşık olan o kadar çok şairimiz vardır ki hepsi başka bir çehresine, başka bir dokusuna hayrandır. Münir Nurettin Selçuk'un muhteşem bestesiyle ebedi bir ahenge kavuşan Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'undan tutun da Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar diyecek kadar İstanbul sevdalısı Necip Fazıl'ın şiirlerinde İstanbul akşamlarını getiren sesleri dinlemek, Marmara kıyısında bir kayanın üstüne yaslanıp bu akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi kedere diyor. Heyecanını paylaşmak bu yedi tepeli sevdanın şiir kokan zevkleridir.
0: Faruk Nafiz Çamlıbel, minarelerle müzeyyen sevimli bir belde olarak anlatırken, Ziya Osman Sabah, doğup yaşadığı İstanbul'un her taşını öpüp başına koymak isteyecek kadar tutkuludur. İnsan bir kere sevmeye görsün, anladım. Nereye gidersen git, orada İstanbul diyecek kadar aşıktır bir başka şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. Sezai Karakoç, Hızır'la 40 saatini yazmıştır İstanbul'un dalgalarını seyrederek. Baudelaire gibi o da elinden alınmış gibi üzülür yaşadığı şehirdeki yabancılaşmaya. Yüreğim yırtılıyor, çınlıyor, ağlıyor yüreğim demektedir şair. Ayın güzelliğine eş tuttuğu İstanbul için. Yine de umudunu hiç yitirmez. İstanbul olacak yine gerçek özgürlüğün türküsü. Kıyamete kadar söylenecek türkü. Edirne Kapı'nın iç taraflarında kısa bir gezintiye çıkarsanız, Vaiz Sokağı'nda Turgut Uyar'ın sokağı çıkar karşınıza. Evinin penceresinden anlatır İstanbul'u. Bulutu Haliç'ten, rüzgarı Boğaz'dan, bir baygın gün içindeyiz yazdan. Pırıl pırıl aşk içinde Mihrimah Sultan Camii, Eyüp'ten vapur düdüğü, Yeni Kapı'dan tren sesi. Yeni camiye doğru gelip şöyle bir gülhane parkında turladığınızda Nazım Hikmet'in ceviz ağacını görürüz. İstanbul destanının şairi Bedri Rahmi en çok kulelerini sever İstanbul'un. Birinin resmini yapınca diğerini kıskanan kuleler. İstanbul deyince aklıma Sait Faik gelir. Taşında, toprağında, suyunda, fakir fukaranın yanı başında bir kalem, bir bilek, bilendikçe bilenir, kıldan ince, kılıçtan keskin, hep iyiden, güzelden yana, hep kimsesizlerin. Ne güzel anlatıyor değil mi?

Peki İstanbul deyince aklınıza hangi mekan gelir? Süleymaniye mi? Galata Kulesi mi yoksa Kız Kulesi mi? İsterseniz bu muhteşem şehrin şairlerine kulak verelim ve şiirin rehberliğinde İstanbul'un ikliminde bir seyahate çıkalım. Şimdi gözlerinizi kapatıp Galata Köprüsü'nde yürüdüğünüzü düşünün. Galata Köprüsü'nden karşıya geçip tepe başından Pera'ya girerken Kürk tamircisi Yorgo yazılı bir dükkan görürsünüz. Burası Edip Cansever'in İstanbul'udur. Derken Beyoğlu'nda Sakız Ağacı Caddesi'nde Ece Ayhan'a rastlarsınız. Şiir, şiirde kalmaz efendiler, kalmamıştır da. Kulak verdiğinizde bir başka ses daha gelir kulağınıza, gözlerinizi kapatıp sucuların hiç durmayan çıngıraklarını bize anlatan Orhan Veli'den başkası değildir bu. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular.

0: Adı İstanbul'la birlikte anılan bir başka şairimiz tabii ki Yahya Kemal Beyatlı'dır. Bir bakarsınız Valide Atik sokaktadır, bir bakarsınız Süleymaniye'de. Bir bakarsınız bir tepeye çıkmış, yedi tepeli İstanbul'u izlemektedir. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Yahya Kemal'e göre Osmanlı Devleti, musiki ve tasavvufla yoğrulmuş bir medeniyettir. Ve İstanbul bu medeniyetin başkentidir.
1: İstanbul'un şairleri o kadar çoktur ki, Atilla İlhan bunlardan biridir mesela. Onun için İstanbul, koltuğunun altında götürmek istediği bir eski kitaptır. Sicilyalı balıkçılara, Marsilyalı işçilere okumak istediği bir kitap. Zaten şiirini dinlerken İstanbul sokaklarında gezer gibi hissedersiniz. Vefasız bir sevgiliye çaresizce tutulmuş bir aşık gibi bakarsınız İstanbul'un göklerine. Sirkeci garından tren çığlıkları duyarsınız. Tophane iskelesinde kamyon şoförlerinin uykusuna şahit olursunuz. Emperyal otelinde kalacak parası yoktur şairin. Sister bulvarında kaybeder sevgilisini. Düşünün ki Kadıköy sahilindeyiz. Vapur düdüklerine, martı çığlıkları eşlik etmektedir. Kulağınıza bir ezginin sesi gelmektedir. Tanıdık bir sestir bu. Ceplerinde Hacı Yatmazlar'la küçük bir çocuk ağlamaktadır. Annesi alır onu kucağına, sevdadandır oğlum der, aldırma.
0: Beyazıt'tan Sultanahmet'e doğru ilerliyoruz. Ayasofya'yı geçer geçmez koca koca ağaçlar karşılıyor bizi. Sol tarafımız Baba Ali, önümüz Gülhane Parkı. Parkın içine giriyoruz. Çocuklarını gezdirmeye gelmiş ailelerin, simit, bazlama ve çay satan seyyar satıcıların sesi kulaklarımızda çınlıyor. Dev gibi ağaçların arasından ilerliyoruz. Derken gözümüze bir ceviz ağacı ilişiyor. Altında bir şair oturuyor. Ağaca bakıyor uzun uzun. Neler düşünüyor? Ne görüyor bu büyük ağacın gövdesinde? Yüz bin gözle İstanbul'u seyreden bu ceviz ağacı, Nazım Hikmet'in hayal dünyasında kimi anımsatmaktadır acaba? Hangimizin İstanbul'da hoş bir hatırası yoktur ki? Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar, diyor Necip Fazıl Canım İstanbul şiirinde. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Necip Fazıl'ın öğrencisi olmakla gurur duyan Sezai Karakoç'un şiirini besteleyen gürül gürül akan bir kaynak gibidir İstanbul. Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında hep aradığı, dilinden düşürmediği bir sevgilisi vardır. En sevgilidir o. Yeryüzüne ayı indir, o bir şehir olsun. Yaklaştıkça büyüyen, ayrıntıları, setleri, bahçeleri yumuşak çizgileriyle ortaya çıkan. İşte ben o şehri yaşadım yıllarca İstanbul'da parça parça. Her sokağa tarih kokan yedi tepeli şehrimizde her şair kendine göre mekanlar seçer. Edip Cansever ne güzel söylüyor. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Bir İstanbul çocuğu, Kumkapı'nın çocuğudur Edip Cansever. İstanbul'un küçük sokaklarında gezer. Küçük insanların büyük arayışlarını anlatır bize. Tepe başından Pera'ya girerken küçük bir alandan geçeceksiniz. Geçmeyin. Sağda ufak bir dükkan vardır. Benimdir. Kapının üstünde Kürk tamircisi Yorgo yazılıdır. İyi havalarda kapısı açıktır. İçerisi biraz loştur. Loş olsun. Ben severim. Böylesi daha güzeldir.

0: yazları, camlarına yağmur yağan tramvayları vardır İstanbul'un. İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın. Havada kaçan bulutların hışırtısı, Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor.
1: Ve bir İstanbul şairi, Cihangir ve Beykoz semtlerinin çocuğu Orhan Veli ile bitiriyoruz. Orhan Veli'nin çok sevdiği bir mekan Rumeli Hisarı.
0: İstanbul'da Boğaz içindeyim, bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içinde. Rumeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları, edalım senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema, garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur, sevişirmiş, bana ne, sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da Boğaz içindeyim, bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğlu, tarifsiz kederler içindeyim.

Muhabbetlerinde komşu cefaları, yan gelip de yattığım taşlar, sabaha karşı camlarda sarhoş nidaları.

0: selamı kesti arkadaşlar.
1: İstanbul bir güzellik denizinin sahibidir ki, yalnız hüzünle sahillerine yüz sürerek, önünden akıp giden denizin güzelliği, bulunduğu yerin bütün cihan içinde eşsizliğini ispat etmek için yeterlidir, diyor İntibah romanının yazarı Namık Kemal. Bir başka yazarımız Mehmet Rauf şöyle tarif ediyor İstanbul'un güzelliğini. Ah, sabahları erkenden buradaki güzelliği, tazeliği tarife söz bulamıyorum. Denizin nezaketini, taravetini, yeşilliğini, nihayet şu Boğaziçi sabahının bekaretini görmeli.
2: Türk edebiyatının köşe taşlarından birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar da İstanbul'un hayat dolu yaşantısına aşıktır. Şöyle diyor Mahur Beste romanında yazarımız. Ah eski İstanbul! İçten içe kaynayan hayatıyla, durmadan çarpışan ihtiraslarıyla, kin ve sevgileriyle, birdenbire coşan nefretleriyle, kaynayan sular gibi içten dönen ve derinleşen dolaplarıyla. Daima kızdırılmış bir kaplan gibi atılmaya, parçalamaya hazır ocaklarıyla, tekkeleriyle, esnafıyla. O kadar dağınık dağınık, parça parça göründüğü halde istediği gün sokakta, çarşıda, meydanda

0: birdenbire birleşen, acayip ve korkunç bir mahluk gibi halka halka büyüyen, genişleyen, okyanuslar gibi homurdanan, önüne çıkan her şeyi yakıp yıkan, devirip alt üst eden, kadınını, erkeğini tamamlayan halkıyla her türlü canlılığın üstünde canlı şehir.
1: İstanbul'un her semti şairlere, yazarlara ev sahipliği yapmıştır. Hemen aklımıza ilk gelenleri sıralarsak mesela Beylerbeyi, Necip Fazıl Kısakürek ve Münevver Ayaşlı'nın yaşadığı semttir. Kandilli'deki Kıbrıslılar Yalısı, Yahya Kemal ve Abdülhak Hamid'e uzun yıllar ev sahipliği yapmıştır. Şimdi Yeniköy Yalılar sırasını şöyle bir zihninizden geçirin. İlk yalı, Recaizade Mahmut Ekrem'in doğduğu ve büyüdüğü yalıdır. Başta Araba Sevdası olmak üzere o meşhur romanlar bu yalıda yazılmıştır. Ahmet Mithat Efendi, Beykoz'da yaşamıştır. Büyük bir yalısı ve çiftliği vardır Beykoz'da. Ahmet Mithat Efendi'nin damadı olan Muallim Naci ise Fatih'te oturmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif de Fatih doğumludur. Sarı Gazi Mahallesi'nde doğan şairimiz, İstiklal Caddesi'ndeki Mısır apartmanında hayata gözlerini yummuştur.
0: Makber şiirinin sahibi Abdülhak Hamid Tarhan, uzun yurt dışı seyahatlerinden sonra İstanbul Maçka Palas'ta bir dairede oturmuştur. Ve Eylül romanının yazarı Mehmet Rauf. Yazarımızın mekanı Tarabya. Şimdiki adıyla Büyük Tarabya Oteli, o dönem edebiyatçılarımızın haftalık toplanma mekanıdır. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri de tabii ki adalardır. Kimler gelip geçmemiştir ki adalardan? Hüseyin Rahmi Gürpınar, Reşat Nuri Güntekin ve Ahmet Hamdi Tanpınar. Adalardan bahsederiz de Türk hikayeciliğinin duayenlerinden ve Burgaz Adası'nın sakini olan Sait Faik Abasıyan'ı nasıl anmayız, değil mi? Evi şu an halen müze olarak ziyarete açık olan büyük hikayecimiz Sait Faik ve bir İstanbul şairi Orhan Veli. Cihangir ve Beykoz semtlerinin çocuğu ve Orhan Veli'nin çok sevdiği bir mekan Rumeli Hisarı. Tevfik Fikret ve Abdülhak Şinasi Hisar'ın bayıldığı mekan. Şu hisar sevgisine bakın ki Abdülhak Şinasi'nin soyadına yansımıştır. Tevfik Fikret projesini bizzat çizdiği meşhur Aşiyan Köşkü'nde yaşar. Derler ki İstanbul'da manzarası en güzel köşk Tevfik Fikret'in Aşiyan Köşkü'dür. Mezarı da zaten Aşiyan mezarlığındadır. Kimler yoktur ki Aşiyan'da? Orhan Veli Kanık, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Münevver Ayaşlı, Hilmi Ziya Ülken, Özdemir Asaf, Attila İlhan hep bu mezardadır.
1: Kadim bir geçmişin, muhteşem bir mirasın üstünde hüzünlü bakışlarını geleceğe çeviren İstanbul, modern zamanlara ayak uydurmaya çalışırken ne gibi sorunlar yaşadı acaba? Beş şehir yazarı Tanpınar Beyoğlu üzerinden şöyle bir örnek verir. Beyoğlu, hamlesi yarı yolda kalmış Paris taklididir. Hayatımızın yoksulluğunu hatırlatır. Boğaziçi'nde, Üsküdar'da, Süleymaniye veya Hisarların karşısında, Vaniköy iskelesinde veya Emirgan kahvesinde sık sık başka insanlar oluruz. Hangi İstanbullu Beykoz korusunda veya Bebek sırtlarında dolaşırken kendisini dış alemin o kavurucu zaruretlerine karşı müdafaa edecek zengin ve çalışkan bir uzleti özlememiştir ki?
0: Eski İstanbul bir terkipti Tanpınar'a göre. Bu terkip küçük büyük, manalı manasız, eski yeni, yerli yabancı, güzel, çirkin bir yığın unsurun birbiriyle kaynaşmasından doğmuştu. Bu terkibin arasında Müslümanlık ve imparatorluk müessesesi vardı. Tanpınar'a göre İstanbul ya hiç sevilmez yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir. Yani her haline, her hususiyetine ayrı bir dikkatle çıldırarak.
1: İstanbul'u anlatan yazarlar arasında müstesna bir yeri olan bir başka yazar Selim İleri'dir. 1980'lerin başında Ahmet Örs ve Çetin Emec'in ısrarıyla Hürriyet gazetesinde pazar günleri İstanbul yazıları yazmaya başlar Selim İleri. Odur budur kalemini İstanbul için kullanan büyük yazarlarımız arasındadır. Bakın İstanbul için neler diyor Selim İleri. İstanbul, dünyadaki diğer benzer tarihi şehir kimliğine tamamen ters olarak sürekli dokusu, kimliği değişen bir şehir. Başka hiçbir şehirde bu kadar sürekli ve hızlı olmuyor bu. Doğu batı arasında bir şehir ve önemli bir odak noktası. Bunu coğrafi olarak gerçekleştirdiği gibi kültürel ve zihniyet açısından da mümkün kılıyor. Bir yakasından diğerine geçtiğimizde doğu batı arası bir geçiş yaşıyorsunuz. Bunun getirdiği mimari iç çatışma var. Tabii ki uygarlık açısından da bir çatışma var. Bu da değişiklikleri sürekli ve hareketliliği zorunlu kılıyor.
0: Her fırsatta dile getirilen İstanbul'un silüeti bozuldu ve mimari dokusu kayboldu serzenişleri içinse şöyle bir yorumda bulunur Selim İleri. Şehrin mimarisi, dokusu bozulduğu zaman sadece şekilde bir bozulma olmuyor. İnsan ilişkisi, komşuluk ilişkileri, sosyal ilişkiler, yaşayış şekli bozuluyor. Bu bir süre sonra çirkinliklere sebep oluyor. Aslına bakarsanız İstanbul ve İstanbul'u da suçlu. 1950 sonrasında iç göç başladığı vakit İstanbullular Anadolu'dan gelenlere affedilemeyecek kadar hain davrandı. Birincisi onları dışlayıp sanki hiç yoklarmış gibi davrandılar. İkincisi bir arada bulunmak zorunda kaldıkları mekanlarda, örneğin toplu taşıma araçlarında onları ağır şekilde aşağıladılar. Haliyle gelenler ne buraya dahil olabildi, ne geldikleri yöredeki gibi kalabildi. Kendilerini korumak zorundaydılar ve öyle bir savunma mekanizması geliştirdiler ki, önce kendi cemaatlerini oluşturdular, muhitlerini yarattılar. Sonra İstanbul'u değiştirmeye başladılar. İstanbullu kendi burnu büyüklüğünü koruyarak şehri korumaya çabaladı ve çok kötü şeylere sebep oldu bu. Hayat değişiyor. Zaman ve mekan değişiyor. Bununla birlikte şehirler de değişiyor. İstanbul da bu değişimden nasibini alıyor. Modern zamanlara ayak uydurmaya çalışan İstanbul'un bu sancılı süreci nasıl sonuçlanacak? Beraber yaşayıp göreceğiz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün rotamızı 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul filmine çeviriyoruz. Bu eser sadece bir film değil, değişen bir şehrin ve kaybolan değerlerin öyküsüdür. Başrollerinde Sadri Alışık ve Ayla Algan'ın devleştiği bu film, ailesinden kalan serveti tüketip seyyar fotoğrafçılık yapan eski İstanbul beyefendisi Haşmet İbrik Taroğlu'na odaklanır. Haşmet, artist olma hayaliyle şehre gelen Saf Ayşe'yi koruması altına alır, ona nezaketi ve insan kalabilmeyi öğretirken genç kıza içten içe de gönlünü kaptırır. Film, modernleşen dünyanın yapaylığıyla eski İstanbul'un samimi ruhu arasındaki çatışmayı da işler kare kare. Sadri Alışık, Haşmet İbrik Taroğlu karakteriyle sinema tarihimizin unutulmaz performanslarından birine imza atarken, denize karşı yaptığı meşhur tiratlarla izleyicinin de defalarca döne döne kalbine dokunur. Ayşe, şöhret basamaklarını tırmandıkça, Haşmet İbrik Taroğlu'nun ilkeli duruşu ve onurlu yalnızlığı daha da belirginleşir. Mizah ile hüznün başarıyla harmanlandığı Ah Güzel İstanbul filminde Sadri Alışık'ın sesinden dökülen her cümle yozlaşan dünyaya ciddi bir itirazdır da. Ah Güzel İstanbul filmi bize paranın, başarıların geçici, asıl kıymetli olanınsa insanlık onuru, tutarlılık, kararlılık olduğunu tekrar tekrar anlatır. Finaldeki buruk tebessümle bir kez daha anlarız ki İstanbul ya da İstanbul gibi şehirler sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir mücadele alanı ve bir duygu sahnadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

değmez. Bir ayrılırsam gözyaşım yetmez. Bir içim sudur, o tadından yenmez. Yaklaşırsan yanına ateşle oynarsın.

Aşkı var, kimisi aşksız. Kiminin şansı var, kimi çok şanssız. Kiminin aşkı var, kimisi aşksız. Niçin geldik bu dünyaya sevilmek için? Bunca elem, bunca keder bilmem ki niçin. Niçin geldik bu dünyaya sevilmek için?

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden

0: programımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarı

0: ile tamamlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildon Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık, Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı, ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın Katz'a açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz, denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, "Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar," dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington Tarhan hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemilere hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran ordusu da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney ölümünden 4 ay sonra Meşhed'de defnedildi. Hamaney'in naaşı aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel merasimin ardından İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verildi. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: bu aşktan gidiyorum.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerine vurgu yapan Erdoğan, Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolara aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney ölümünden 4 ay sonra Meşhed'de defnedildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zirve kapsamında alınan güvenlik önlemlerine dikkati çekti. Vatandaşların günlük yaşamlarının aksatılmamasına emniyet gösterildiğini belirtti. Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, zirvenin ülkemizin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü, diplomasi kapasitesini ve müttefiklik sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi. NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir, dedi. Türkiye'nin ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer aldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe, askeri kabiliyet ve gelişen savunma sanayisi altyapısıyla bu sürece en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. ABD Başkanı, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. Açıklamada Türkiye'nin NATO içindeki önemine dikkat çekildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ten geldi.
2: Türkiye, güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayi, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla krizlerin çözümüne katkı sunan yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'na göre zirve ortak güvenlik açısından tarihi bir buluşma oldu.
2: NATO zirvesi kapsamında icra edilen savunma sanayi forumu ile Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur.
1: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472.653 lira 60 kuruş olduğunu duyurdu. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolara aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Atlas uzun menzilli askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,

0: NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.
1: Basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Mesela bir ay öncesinden bizim istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden.

0: 15 gün kala farklı bir faza geçtik. Tedbirlerimizi daha da arttırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik de yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4.412 şahsı da yakalamış olduk.
1: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek verildiği belirtildi. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu kararın Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil ettiği kaydedildi. Açıklamada Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı Bakü'de kabul etti. Selçuk Bayraktar, görüşme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde Baykar Teknoloji'nin Azerbaycan'da yürüttüğü projeler hakkında kendilerine bilgi arz ettim. Nazik kabulleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan'la birliğimiz ve kardeşliğimiz baki olsun" ifadelerini kullandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakü'de Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev'le de görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada taraflar askeri teknik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, yenilikçi teknolojilerin uygulanması ve karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundular ifadeleri kullanıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik olaya sert tepki gösterdi. "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirten Ömer Çelik, "Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" dedi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemilere hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'da 90 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Punarek ile Ebu Musa adasını hedef aldı. Bu şehir nükleer santralin çevresine füze saldırısı düzenledi. Tahran, Meşet Demir Yolu'nu da vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır dedi. Geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD'ye ait Patriot hava savunma sistemlerini, Katar'da uydu merkezi,

0: merkezini ve Bahreyn'de ABD ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldık açıklaması yaptı. Ürdün'de de sirenler çaldı. ABD'nin saldırıları tekrarlaması durumunda bölgedeki diğer ABD üslerine de saldıracaklarını duyurdu. Ankara ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, ölümünden 4 ay sonra Meşet'te defnedildi. Hamaney'in naaşı aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel merasimin ardından İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'la ilgili meselenin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Bu mesele yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebilir, dedi. Lavrov, bu anlaşmada sadece İran'ı, komşu ülkeleri ve ABD'yi değil, mevcut durumun küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinden zarar gören tüm ülkeleri kapsamalı ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik, dedi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bakan Bayraktar, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi.
1: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay içerisinde bitiyor olması, bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak bir kısa dönemli, yani önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek. Hedeflediğimiz şey mevcut kapasiteyi kullanmak, tümüyle kullanabilmek. Ama bölgenin potansiyeli, elbette ki başka üreticileri de bu oyuna dahil etmemiz gerekir ve onların da eğer bu konuda ihtiyacı ve ilgisi varsa onları da kapıyı açmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
0: Türkiye depremlerin vurduğu Venezuela'yı unutmuyor. Afetin yerle bir ettiği Güney Amerika ülkesine bir kez daha insani yardım faaliyeti gerçekleştirildi. TİKA, iki kamyon dolusu barınma ve

0: yapalım dedi. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolara aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney ölümünden 4 ay sonra Meşhed'de defnedildi. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda ilk derbi mücadelesi 4. haftada oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta. Siyah beyazlılar milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe basketbol takımı Tarık Beveridge'de yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivertliler henüz 17 yaşındayken kadroya katılan milli oyuncunun kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurdu. Wimbledon'da kadınlar kupa öncesi son virajı döndü. Yarı final maçlarının ardından iki Çek raket finale yükseldi. Linda Noskova ile Karolina Muchova cumartesi günü şampiyonluk için karşılaşacak. Bu mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleriyle, öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Adana ve Sivas 33, İstanbul, Samsun ve Van 28, İzmir ve Muğla 34, Edirne 31, Antalya 30, Van 15, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep ve Bingöl 35, Şanlıurfa 38, Diyarbakır 39 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dinlemekte olduğunuz Türk Dil Kurumu sunar adlı programın her bölümünde stüdyoda benden başka iki kişi daha bulunur. Yapım teknisyeni ve program sorumlusu. Yapım, teknisyen, program, sorumlu sözcükleri Türkçe'de birer attır. At, insan, hayvan, bitki ve cansız varlıklarla simgeleri, duygu ve düşünceleri tanıtmaya, bildirmeye, tanımlamaya yarayan terimdir. İsim, nam, ünvan olarak da bilinir. Örneğin, radyo, teknisyen sözcükleri birer attır. Radyoda dinlediğiniz şarkı ve türküleri söyleyenlerin sıfatı olan sanatçı sözü de attır. Öyleyse bir niteliğin karşılığı olarak düşünülen sözcük, ün, şan, şöhret kelimelerine at diyoruz. Radyomuzun bağlı olduğu kurum TRT'de adıyla bilinir. Toplumca tanınmış, başarılı ve ünlü kişilere ünlü isim denir. Bir yeri, bir kurumu, bir örgütü belirterek bu yolla diğerlerinden ayrılmalarını sağlayan sözcükler birer attır. Sizin ailenizi diğerlerinden ayıran soyadınız ve lakabınız dil bilgisinde ad olarak geçer. Aynı şekilde sizi tanıtan, adınızın ve soyadınızın birleşmesinden oluşan bütüne de ad diyoruz. Türkçe'de adlar bir kökten türerler ve bu kökler en fazla 3 heceli olabilir. 3 heceli köklerin sayısı çok azdır. Örnek olarak

0: olarak kelebek diyebiliriz. Türkçedeki isimler arasında erkek, dişi, cansız ayrımı yoktur. Fransızca'da kelimeler feminen ve maskülen adıyla dişi ve erkek olarak ayrılır. Aynı durum Arapça'da da vardır. Kelimelerin müennesi, müzekkeri yani dişisi ve erkeği bulunur. Türkçe'de birçok dilde olduğu gibi kişinin adından cinsiyeti de anlaşılır. Kimimiz kadınızdır, kimimiz erkek. Bu bizim cinsiyetimizin bir ifadesidir. Kemal dediğinizde bir erkek, Özlem derseniz bir kadın anlaşılır. Bazı ülkelerde kişinin adı cinsiyetini de açıklar. Örneğin Almanya'da bebeklerin adı konulurken mutlaka cinsiyetini belirten bir ad olmasına dikkat edilir. Ancak Türkiye'de böyle bir zorunluluk yoktur. Şükran, Süreyya, Ömür gibi bazı adlar hem erkek hem kız çocuklarına konulabiliyor. Türkçe'de akrabalarınızın tam olarak neyiniz olduğunu net bir biçimde bilirsiniz. İngilizce'de aunt denildiğinde teyze midir, hala mıdır hemen anlayamazsınız. Ama Türkçe'de teyze, hala, dayı ve amcanın kim olduğu hemen anlaşılır. Kuzen kelimesini çok sık duymuşsunuzdur. Bu kelime İngilizce'de hem kız hem erkek yeğenleri ifade ederken Türkçe'de hala kızı, dayı oğlu, amca kızı, teyze oğlu gibi ifadeler yeğeninizin akrabalık biçimini çok açık bir biçimde ortaya koyar. Hatta öyle ki İngilizce'de dayısının amcasının torununu anlayabilmek bulmaca çözmeye benzer. Türkiye'deki bir ilçede dayınızın amcasının torununun adını hemen hatırlayabilirsiniz. Türkçe'de Bedevi ve Ayetullah gibi Arapça ve Farsça adları söylediğiniz gibi yazarsınız. Ancak Almanya'da 8 harfle yazılan Schäuble gibi adları Türkiye'de Almanca ile aynı biçimde yazıyoruz. Almanya'da 2 P harfiyle yazılan Rupp adı Türkiye'de aynı biçimde yazılır. At sözcüğünün D harfi yumuşak yani ötümlü bir sestir. At sözü ana Türkçe'de sert olan T sesiyle at olarak bilinirmiş. Profesör Doktor Süer Eker, binek hayvanı olan atla karışmaması için A sesinin uzatıldığını belirtir. Yani eski Türkçe'de binek hayvanına at, kişi adına ise at denirmiş. Profesör Eker, eskiden ateş anlamına gelen ot sözünün yerdeki otla karışmaması için ot, metal olan saçın insan saçıyla karışmaması için de saç denildiğini yazmıştır. Günümüz Türkçesinde eskiden söylenen at sözündeki T sesi yumuşamış, D haline dönüşmüş ve bildiğimiz at durumuna gelmiş. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Aynı Çatı Altında.
1: Değerli dinleyenlerimiz merhaba. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ulaşıyoruz sizlere. Aynı Çatı Altında programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Program yapımcılarımız Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bu hafta ailede iletişim, kuşaklar arası ilişkiler ve ailede rolleri konuşacağız. Stüdyomuzda değerli konuğumuz aile ve kültür sosyolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan, aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hemen sorularla başlayalım hocam. Geçen haftaki bölümümüzde ailenin tanımını, önemini ve geçmişten günümüze ailenin değişim dinamiklerini ele almıştık. Bu bölümde isterseniz aile içi iletişimin önemiyle başlayalım. Günlük iletişimde nelere dikkat edersek sağlıklı bağlar kurabiliriz, ailemizi koruyabiliriz. Tabii ki ailedeki iletişim giderek büyüyen halkalar halinde topluma da yayılıyor. İletişimle başlayalım hocam.
2: Evet, teşekkür ederim öncelikle. Ailede iletişim olanaklarının bu kadar çoğaldığı bir zaman diliminde giderek azalıyor ilginç bir şekilde.
1: Evet.
2: Çünkü kaliteli bir iletişim çok fazla geçiremiyoruz. Hani bunun bazı sebepleri var. Ama öncelikle iletişimin öneminden bahsetmek
1: Lütfen.
2: Gerekir belki. Çünkü çocuklar, ebeveynler, anne baba birbirleriyle, eşler birbirleriyle olan münasebetleri, çocuklarıyla olan münasebetleri yüz yüze doğrudan gerçek bir iletişim, kaliteli

0: bir iletişimle ancak sağlıklı bir ailenin kurulmasından bahsedebiliyoruz. Çünkü o güven, aidiyet, bağ ancak bu güçlü iletişimle mümkün olabilecek durumlar. Dolayısıyla ailede olmazsa olmaz şartlardan biri sağlıklı bir iletişimin varlığı. Yani
1: Evet.
0: ebeveynleri kendi aralarında da işte anne baba kendi aralarında da sağlıklı bir iletişime sahip olacaklar. Çocuklarıyla kurdukları diyaloglarda da işte saygı sevgi temelinde bu güçlü iletişime sahip olacaklar. Diğer yandan işte kitle iletişim araçlarının artması, işte sosyal medya, telefonlar, ekranlar bizi biraz bu iletişimden kopardı diyebiliyoruz ilginç bir şekilde. Yani daha fazla iletişim seçeneğimiz var ama daha az, daha kalitesiz iletişim ortamlarına
1: Gerçek
0: sahibiz.
1: olmayan iletişim belki değil mi hocam?
0: Evet, sanal iletişim.
1: Evet.
0: Bunun bir taraftan da yaşam tarzımızdan kaynaklanan durumlar da var. Yani işte iki tarafta çalışıyor, çocuklar okulda ancak işte kimse kimseyi görmüyor ya da işte eve gelindiği zaman da herkes kendi ekranına dönmüş oluyor. Yine biz bu iletişimi sağlayamıyoruz. Hep o söylenen bir akşam yemeğinde bir araya gelinsin, en azından işte telefonlar bir yere bırakılsın, insanlar birbirlerinin yüzlerini görsünler, seslerini duysunlar, canlı bir iletişim kursunlar, kaliteli bir iletişim. İşte buna artık ciddi manada zaman ayırmamız ya da böyle bir ortamı sağlamaya yönelik de bir motivasyonumuzun olması gereken bir dönemden geçiyoruz.
1: Bir arkadaşımın oğlu odasında annesine mesaj atarak su istiyordu hocam.
0: Yani
1: İletişim
0: şaşırmayalım.
1: bu
0: Evet, çünkü işte çocuklar
1: düzeydeydi.
0: odalarında
1: Evet,
0: kulaklıklarıyla
1: evet.
0: dijital oyunlar oynadıkları için seslendiğiniz zaman da duyamıyorlar.
1: Evet.
0: Yani doğaldır, evet.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi zaman giderek daralıyor hepimiz için. Sanki günü 24 saatten daha az bir zamanda yaşıyormuş gibiyiz. Peki zamanın ailemizin iletişimine zarar vermemesi, iletişimi sekteye uğratmaması için neler yapabiliriz? Alacağımız önlemler var mı?
0: Kesinlikle zaman yönetimine çok dikkat etmemiz lazım. Yani burada bütün zamanı sadece kendi işte işimizle ya da başka kendi bir takım başka hobilerimizle, ilgilerimizle geçirmek bunlar da çok değerli ama bir taraftan da çocuklara ayıracağımız süre, işte eşimize ayıracağımız sürenin de planlanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani işte kaliteli bir zaman geçirmek. Bazen bu zaman çok uzun olmasına gerek olmayabilir ama kısa da olsa nitelikli bir ilgi. O bağı, ilgi duyduğumuzu, ona değer verdiğimizi. Çünkü çoğunlukla bu ekranlar karşı tarafta bir tür ilgisizlik oluşturuyor. Yani siz karşı karşıya geliyorsunuz, bizim sosyal

0: Münasebetlerde de böyle dikkat edin. İşte oturursunuz ama biri açar telefonu, telefonuna
1: Evet.
0: bakar. Yani bunu işte bir kavram da geliştirmişler. Fubbing diye bir kavram. İşte fubbing yapmamanız lazım. Yani bırakacaksınız o insanla göz teması kurarak konuşmanız lazım. Çünkü abesle iştigal aslında.
1: Gerçekten
0: Evet.
1: dinlediğinizi göstereceksiniz, değil
0: Tabii
1: mi,
0: ki yani
1: karşı
0: artık
1: tarafa?
0: o telefon orada kapanması lazım ya da cebe konulması gereken bir durum. Çok elzem şeyler yoksa. Şimdi evde de böyle ekransız süreler bizim önerdiğimiz. Herkes bir bıraksın yani bakalım bir şey de o. Ya ekransız sürelerde insanlar birbirleriyle konuşma ihtiyacı hissedecekler. Bir şeyleri soracaklar, alacaklar. Yani bir tür paylaşma. Ya buna da ihtiyaç duyuluyor aslında. Yani her şeyi siz dijital mecralar üzerinden yapamazsınız
1: Evet.
0: yani. Bir WhatsApp'tan attığınız mesajla bir konuştuğunuzu düşünürsünüz ama gerçek bir şeyi vermez size, iletişimi vermez. İletişim kalitesini düşüren bir şey. Birkaç boyut, yani bir boyutu var onun ama fiziksel anlamda temas, karşılıklı olarak bu iletişimi gerçekleştirmeniz, işte görmeniz, onun jest ve mimiklerini hissetmeniz, duygu durumunu anlayabilmeniz. Yani böyle bir zengin iletişimle kıyas kabul etmez
1: Evet,
0: zaten.
1: yani karşınızda kanlı canlı bir insan var
0: Tabii
1: aslında,
0: ki,
1: değil mi?
0: tabii
1: Ne
0: ki.
1: olduğunu bilemediğiniz bir insanla konuşmuyorsunuz,
0: İşte maalesef
1: yazışmıyorsunuz.
0: kesinlikle çağımızda da artık böyle öneriler var. Yani işte siz yakın bir şekilde görüşme ihtimaliniz olan biriyle artık mailleşmeyin. WhatsApp'la
1: Evet.
0: mutlaka karşılıklı gidin. Onunla bir durumu, onunla yüz yüze görüşün. Çünkü artık insanlar şöyle bir şeye doğru evrildi. Yani ben bunu kolayca buradan da yaparım.
1: Evet.
0: İşte bir maille de söylerim. WhatsApp'la ya da Zoom aynı şeyi vermiyor. Yani bunu anlamak lazım.
1: Beden dilini görmüyoruz
0: E
1: hocam
0: tabii
1: da.
0: ki.
1: Yani o konuşmanın tonunu belki anlamıyoruz. Sert geliyor.

0: gibi. Mesaj dilinin zaten böyle bir sertliği var. Diğer taraftan da tabii iletişimi sadece konuşmayla da düşünmememiz lazım. Önemli ölçüde bir sözsüz iletişim de gerçekleştiriyoruz gündelik hayatta. Yani konuşmadan da beden dilimizle
1: Bir
0: içinde
1: bakışta.
0: bulunduğumuz şey. Tabii ki önemli bir kısmını da bu sözsüz iletişim oluşturduğu için bunu fark etmemiz lazım ve bu iletişimi mümkün mertebe daha sahici mecralar üzerinden kurmamızda fayda var.
1: İletişimi sağlamak da belki ortak hedefler, amaçlar, aile için bulmak kolaylaştırır mı iletişim hocam?
0: Şüphesiz tabii ki yani mesela çocuğunuzla iletişim kurmak için onun ilgi dünyasına, onun alanına inmeniz lazım. Mesela işte konuşma hizası olarak bile ve onun aşağıya eğilip onun yüz boyuna göre siz kendinizi ayarlamanız gerekir. Yani o seviyeye inip onun dünyasından bir iletişim şekli geliştirdiğiniz takdirde onun ilgisini çekersiniz. Tabii ki onlar çok önemli. Yani o karşı tarafın beklentisi, hayata bakma biçimi, onun ilgi kuracağı bir her neyse onu dikkate alarak bir iletişim geliştirmek bu bağı daha fazla güçlü kılacaktır.
1: Belki iş bölümü değil mi? Ya yani eşlerin birbirine yardımı, çocuğun yapabileceği kapasitesi kadar yapabileceği işler. Bunlar da ilişkileri güçlendirir.
0: Bir taraftan tabii konuşmak yani hani o problem çözme dediğimiz şey aile içinde belli meseleler olacak işte bunların çözüme kavuşturulması lazım. Bunlar için sağlıklı bir iletişim, açık bir iletişimin varlığı gerekiyor. Yani şöyle bir şey işte çocuk okula gider başına bir şey gelir Allah korusun. Fakat içeride sağlıklı bir iletişim kanalı yoksa mesela çocuk bunu paylaşamaz annesiyle babasıyla. Aslında doğru olan işte iki tarafında çocuğa karşı bu şeyi verebilmesi. Yani ne olursa olsun her şeyi bize anlatabilirsin. Yani yargılamadan, kızmadan. Bazen de bunların çok aşındığı durumlar yaşıyoruz. Yani işte ben bunu söylersem şimdi ekstra bir babam da bana kızacak ya da annem de bana kızacak. Bu sefer çocuk artık o problemi kendi içinde taşıyor, çözmeye çalışıyor ya da bu büyüyerek de gidebiliyor. Dolayısıyla aslında ailelerimizin şunu fark etmeleri lazım. Açık bir iletişim, yargılamadan, herkesin kendi fikrini, düşüncesini özgürce söylüyor. Tabii sevgi ve saygı ilişkisi içinde. Yani çocuk anne babasını anne baba bilerek, anne baba çocuğun çocuk olduğunu bilerek kurduğu bir ilişki her zaman için o bireylerin sağlıklı gelişmesinde ve sorunları çözmede çok önemli bir faktör olacaktır.
1: Hocam gelelim çocuksuz ailelere, yani yeni kurulmuş ailelere diyelim daha doğrusu. Yeni evli çiftler kendi ailelerini kuruyorlar ama geldikleri aileden de getirdikleri tabii ki gelenekler, görenekler, o ailenin bazı davranış kalıpları var. Uyum sağlamak için çiftler neler yapmalı?
0: Öncelikle yani karşıdakini tanımak çok böyle tavsiye edilen bir şeydir ama kendilerini de tanımaları
1: Evet,
0: gerekiyor.
1: önce
0: Yani
1: belki kendisini değil mi
0: elbette
1: tanımadan?
0: yani ben ne istiyorum? Hani ben nasıl bir kişiliğe sahibim? Evlilik zaten karşılıklı beklentilerle yapılan da bir izdivaç olduğu için iki tarafında bu beklentilerini paylaşması gerekiyor. Yani ben şöyle görüyorum. Ben bu kültürde büyüdüm. Ben bunları değerli görüyorum. Sen nasıl görüyorsun? Karşı tarafta kendi değerli ve önemli gördüğü, sonuçta gelenekten geliyor olmak, belli bir değer sisteminden geliyor olmak, kristalize olmuş sosyal davranış kuralları demek aslında. Yani biz de kullanırız. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Görür alırız. Çünkü gördüğümüz şeyler genellikle gelenek, işte kadimin bilgisi, yüzyılların süzgecinden geçmiş doğrular kümesidir aslında. Yani onu aldığınız zaman yanlış yapma şansınız çok fazla olmaz. Büyüklerden gördüğün usulü tekrar edersin ama bunun çalışıp çalışmadığı durumlar vardır tabii ki dediğiniz gibi. Bu karşılık beklentileri açıkça ortaya koyup iki tarafın kimlik ve kişiliğine saygılı bir ilişki geliştirmek pekala mümkün ama bu açık bir şekilde yapılırsa. Yoksa öbür türlü bunları konuşmadan, açığa ortaya dökmeden yapılan bir izdivaçta herkes bunun aşındığı durumlarda kendi alanın ihlal edildiği gibi bir psikolojiye de girebiliyor. Yani aslında bu baştan konuşulmayan durumlar. Ama açıkça söylenmiş
1: Belki
0: olsa
1: evlilik öncesi değil mi
0: tabii
1: konuşmak?
0: herkes birbirinin alanına saygılı davranacak. Yani burada biraz böyle daha açık bir iletişim kullanmakta fayda var gibi geliyor.
1: Evet. Yani size çok ters gelen bir aile yapısını, aile geleneklerini tabii ki ilk başta hoş görürüm duygusuyla da başlatabilirsiniz evliliği, ama sanıyorum ilerleyen aşamada öyle olmayabiliyor.
0: Evet,
1: Daha gerçekçi
0: sınırları
1: değerlendirmeler yapmak
0: tabii.
1: gerekiyor, değil
0: Yani
1: mi,
0: burada
1: evlilik
0: sınırları
1: öncesi?
0: net koymak lazım.

0: lazım. Hani karşı tarafın da saygı ve o anlayışına saygılı bir şekilde bir ilişki geliştirmekte fayda var. Yani kimse kimseyi çok fazla başka bir duruma zorlayamaz. Yani böyle bu ilişki zaten çok sağlıklı olmaz, ama baştan konuşup sınırları ortaya koymak, kimin neyi ne kadar kaldırabileceğini ortaya koymak çok daha sağlıklı olacaktır dediğiniz gibi.
1: Evet. Hocam, geleneklerimiz elbette çok kıymetli. Toplumu ayakta tutan mihenk taşları, direkler diyebiliriz. Ama bir yandan da toplumlar gelişiyor, değişiyor, farklılaşıyor zamanla beraber. Peki ailelere bu duruma ayak uydurmaları için önerebileceğiniz şeyler var mı?
0: Şimdi aslında şöyle düşünelim. Genellikle üst kuşaklarımızın değişen teknolojiye adapte olması, işte yenilikleri kullanma becerileri biraz daha geriden gelebiliyor. Çünkü alışkanlıklar çok kolay değişen şeyler değildir. Ama siz gündelik hayatınızda işte teknolojinin sunduğu yeni olanaklar, karşılaşılan yeni durumları yönetme kapasiteniz yüksekse, oradaki o nesli, o çağın çocuklarını da yakalayabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani şunu demek istiyorum. Onlar başka türlü bir kültürden besleniyorlar. Konuşma dilleri bazen farklı. Başka şekilde birbirlerine sevgi, saygıyı gösteriyorlar. İfade biçimleri farklı. Bizim sosyalleştiğimiz sürecin, o dinamiklerin dışında bir sosyalleşme süreçleri var. Bunları bir vaka olarak kabul edip üst kuşakların biraz onlara yaklaşması lazım. Yani bu geleneksel bir sosyalleşme sürecinden aile gelmiştir, fakat çocuk daha farklı bir şekilde yetişiyordur. Bu gerilimi koparmadan ama esneklikle yönetmek lazım. Ha, çocuklara da mesela o geleneği, o değer
1: Evet.
0: sistemini, ananeyi, örfü anlatmak lazım. Bunlar da kötü şeyler değil. Yani bunlar kültürü var eden olsunlar, bir tutkal görevi görürler. Yani bunları biz eğer çok ihmal edersek de artık bir aradalığı zor hale getiririz. Yani o bağlar dediğimiz şeyler biraz bu değerlerle, ananeyle, örfle sağlanan şeyler. Dolayısıyla üst kuşaklar biraz daha bu yeni nesile bunları esnek bir dille anlatmak zorundalar. Bunlar form değiştirebilirler, farklı şekillerde tezahür edebilirler, ama özü aynıdır. Yani o saygıyı, o örfü, o geleneği temsil ettiği sürece çok sorun yoktur.
1: Yani büyük annelerin, büyük babaların gerçekten ailede önemi büyük.
0: Kesinlikle tabii
1: Çünkü
0: ki.
1: zaman içinde belki zamansızlıktan, hayat koşullarından anne babanın ihmal ettiği, göremediği bazı noktaları büyükler daha iyi gözlemleyebiliyorlar. Ve
0: Kesinlikle.
1: çocuklara belki anne babanın o gerginliği daha az onlarda. Hayat koşturmacası daha az olduğu için gerginlikleri daha az ve çocuklara daha sevecen yaklaşabiliyorlar. Yani büyük annelerin, büyük babaların olduğu aileler aslında bir sıfır önde diyebiliriz, değil mi
0: Kesinlikle.
1: hocam?
0: Oralarda büyüyen çocuklar zaten daha sağlıklı oluyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü büyükler daha toleranslı oluyor.
1: Evet.
0: Yani çocuğun bir anlamda kaçış alanı
1: Evet.
0: oluyor. Anne
1: Evet.
0: baba tabii çok fazla çalışma hayatı içinde ya da o ebeveynlik rolleri gerebilmiş oluyor
1: Evet.
0: dediğiniz gibi. Bazen işte, ama öyle bir tür büyüklerin de olduğu yerde en azından onlar o rolü devralmış olurlar ve diğerlerine daha sonra rahatlama fırsatı olur. Bir taraftan da çocuk tabii ebeveynin kendi üst kuşağıyla nasıl bir ilişki kurduğunu da görmesi önemli. Çünkü bir süre sonra artık o üst kuşak kendi olacak.
1: Evet.
0: Çocukları da kendiyle bir tür ilişki kuracak. Dolayısıyla o makbul olan şeyleri, doğru olan şeyleri göstererek de çocuklarına aktarmak durumundalar.
1: Şimdi hep diyoruz ya hocam, bireyselleşmeye gidiyoruz. Aslında insan sosyal bir varlık. Yapılan tüm araştırmalar ömrü uzatan, daha sağlıklı kılan şeyi insan olduğunu, sosyalleşme, güvenli bağlar olduğunu gösteriyor. Ya akrabalarla ilişkiler hakkında ne diyebilirsiniz? Bayramlarla sınırlı mı kalmalı?
0: Yani şimdi çalışma yaşam tarzı sebebiyle farklı uzak yerlerde yaşıyor insanlar, birbirlerinden farklı, ama bu ilişkileri birincil anlamda sosyal çevreniz, en yakın olduğunuz şey akrabalarınız sonuçta. Yani evet, komşularımız da çok değerlidir,
1: Evet.
0: ama sonuçta kan bağıyla birincil anlamda sosyal çevrenizi akrabalarınız oluşturur. Yani biz farklı bireyler, farklı kimlik kişiler olabiliriz, ama yine de bir kan bağı üzerinden bizim bir sosyal çevremiz olduğu için onlarla da münasebetimiz sıkı ve sağlam olmalı. Yani belki onların bize ihtiyacı vardır. Bizim onlara ihtiyacımız yokmuş gibi düşünsek bile insan
1: Evet.
0: karşı taraftan bunu düşünmeli. Yani biz sosyal bir varlığız. Onların dünyasında bir yerimiz var. Böyle bakmak lazım. Bazen işte küçükler niye dedemli bir araya geleyim, niye ninemli, işte niye onu arar, ama onun dünyasında senin yerin daha farklı. O onu
1: Evet.
0: arar, o onu bekler mantığıyla da hareket etmemiz
1: Ki
0: lazım.
1: bizim kültürümüzde de teyze anne yarısıdır, amca baba yarısıdır, değil mi?
0: Kesinlikle, tabii
1: Evet.
0: ki. Onların üzerinde emekleri var
1: Evet,
0: sonuçta.
1: evet.

0: Hocam, aile içi iletişimden en çok çocuklar etkileniyor, malumunuz. Peki eşler arasındaki iletişimin şekli çocukları ve onların kimlik, kişilik gelişimini nasıl etkiliyor?
1: Çok önemli bir alana değindiniz. Eşlerin kendi aralarında sevgi, saygı ilişkileri, birbirlerine değer vermeleri, bu değeri göstermeleri çocuğun da o ailede bu değerleri benimsemesine yol açar. Özellikle saygı, yani karşılıklı olarak bir şeyleri konuşabilmek, karşı tarafın düşüncesine değer vermek, yargılamamak, esneme potansiyeline sahip olmak. Çocuk da bu şekilde o ailelerde büyür. Aksi takdirde işte sürekli yargının olduğu, sürekli eleştirinin olduğu, sürekli kritiğin olduğu ortamlarda çocuklar daha içe kapanık ve kendi karakter ve kişilik gelişimlerini sağlayamazlar.
0: Özgüveni eksik.
1: Özgüven eksikliği olur. Bizim ailelerde genel olarak toplumumuzda şöyle bir eksikliğimiz var esasında. Kabul edelim ki takdir etme davranışını daha zor gösteriyoruz. Eleştirimiz çok çok
0: Evet, daha
1: yüksek.
0: cömertiz eleştiride,
1: Evet,
0: evet.
1: oysa tam tersini düşünmek lazım. Ben hep şu örneği veriyorum. 9 tane yanlış olan bir çocuğun bir tane doğrusu varsa 10 tane o bir davranışını görmek lazım. O bir doğru davranışı görüp onu takdir edip aslında diğerlerini çok benimsemediğini göstermek lazım. Yani o 9'u eleştiri diliyle yapmaya gerek yok ki. Neyin doğru olduğunu siz öne çıkarırsanız zaten çocuk o diğerlerinin de zaten çok benimsenmediğini fark edecektir. Yani takdir daha fazla çocukları takdir edelim. Sadece çocukları değil yani eşler de birbirlerine karşı. Herkesin buna ihtiyacı var. Değerli olduğunu, ya sen benim için değerlisin. Şu davranışın çok önemliydi. Hani iyi ki varsın. Doğru yoldasın. Sürekli takdir. Bunlar çünkü ileriki yaşlarda takdiri, beğeniyi alamayan çocuklar bu duygusal boşluklarını başka başka alanlarda sağlamaya çalışırlar ve çoğunlukla başlarına da ihmal istismar dediğimiz gibi daha kötü hadiseler gelir.
0: Üzücü, evet. Hocam, süremiz çok az kaldı. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile iletişimini desteklemek ve aile kurma yolunda atılan adımlarından da biraz söz edelim mi?
1: Özellikle çocuklar merkezinde sosyal medya çalışma grubu var çocuk hizmetleri bünyemizde. Özellikle sosyal medyanın, dijital ortamların olumsuz etkilerine karşı bir bilinçlendirme sağlamaya çalışan bir yapı bu. Diğer taraftan Dijital Haklar Çocuk Hakları Sözleşmesi diye bir metin bakanlığımız önemli ölçüde bir farkındalık sağladı. Yani dijital mecralarda nelere dikkat etmek lazım? Sanallıkla gerçekliği ayırt etmenin önemi, dijital oyunlarla ilgili yapılan bir takım yanlışlar. Çünkü bu dijital oyunlarda derecelendirmeleri vardır. Mesela işte artı 13, artı 18,
0: Evet.
1: artı 16 gibi. Çoğunlukla bunları aileler çok fark etmezler. Çocuklar bu oyunları oynarken kendi yaş ve gelişim özelliklerine uygun oyunları seçmeliler. Yani bu konuda da hani bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar var bilgi iletişim teknolojileriyle birlikte. Bu alanda bakanlık önemli bir farkındalık sağlamaya çalışıyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bize bu değerli bilgileri veren hocamız Doçent Doktor Olgun Gündüz'dü. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aynı çatı altında programımız haftaya yine sizlerle birlikte olacak. Unutmayalım, ailemiz her şeyimiz ve güçlü bağlar mutlu aileler demek. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz. Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun sadece skor tabelalarıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda toplumsal vicdanın sesi haline geldiği 1968 Meksiko Olimpiyatlarından söz edeceğiz. Bu oyunlar hem unutulmaz atletizm rekorlarına hem de tarihe geçen bir duruşa sahne oldu. Kürsüde başları eğik, siyah eldivenli yumruklarını göğe kaldıran Tommy Smith ve John Carlos o sıra dışı günün en güçlü simgesi oldular. 200 metrede madalya kazanan Amerikalı atletler ırk ayrımcılığına karşı sessiz ama dev bir çığlık attılar. Ayakkabılarını çıkarıp siyah çoraplarıyla kürsüye çıkarak yoksulluğa dikkat çektiler. Bu tavırları nedeniyle olimpiyat köyünden uzaklaştırılsalar da o yumruklar adaletin spor sahasındaki ebedi sembolü oldu. 1968 Meksiko Olimpiyatları aynı zamanda teknik mucizelerin yılıydı. Şehrin yüksek rakımı ve düşük hava direnci akıl almaz rekorları da beraberinde getirdi. Bob Beamon uzun atlamada tam 8 metre 90 santime ulaşarak mevcut rekoru 55 santimetre geliştirdi. Bu mesafe o kadar büyüktü ki cihazlar ölçmeye yetmeyince hakemler sahaya manuel elle ölçülen şerit metre getirdiler. Yüksek atlamada ise Dick Foxbury çıtayı sırtı dönük geçerek devrim yaptı. Herkesin şaşkın bakışları altında altın madalyayı kazanan bu teknik bugün tüm dünyada standart haline geldi. Maraton branşında ise sporcumuz İsmail Akçay dördüncü olarak bize tarihimizin en büyük atletizm başarılarından birini yaşattı. 1968 Meksiko bir kum havuzundaki devasa izle siyah bir eldivenin gölgesinin buluştuğu ve sporun sınırlarının yeniden çizildiği bir yıldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar mezuniyet törenine katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numa Boka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz, denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında çok güçlü bir ortaklık olduğuna işaret etti. Sözü Gümrük Birliği Anlaşması kapsamındaki çalışmalara getirdi. Aramızdaki entegrasyona zarar gelmesini istemediklerini çoğu Avrupa ülkesi paylaştı, dedi. Bakan Bolat, bu konudaki temaslara gelecek hafta Brüksel'de devam edeceklerini belirtti. İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunara kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran eski dini lideri Ali Hamane'ye veda etti. Hamane için son tören binlerce kişinin katılımıyla Meşet kentinde düzenlendi. Hamane, oğlu Mustafa Hamane tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İmam Rıza'nın rütbesine defnedildi. Haberleri dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

1789-1799 yılları arasında meydana gelen ve 10 yıl boyunca Fransa'da çok büyük siyasi karışıklıklar yaşanmasına, binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Fransız İhtilali, şüphesiz dünya tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. 14 Temmuz 1789'da halkın ve burjuvazi olarak anılan orta sınıfın mutlak krallığa karşı ayaklanarak başlattığı Fransız devriminin doğurduğu sonuçlar da evrensel niteliktedir. Tarihe ismini kanlı devrim olarak da yazdıran bu büyük devrimde halk ayaklanmasının şiddeti, dönemin Fransa kralı 16. Louis ve eşi Marie Antoinette'in idam edilmesine kadar varmıştır. İhtilalin ana sebebi olarak Fransa kralı 16. Louis'nin yeni vergiler toplamak için 5 Mayıs 1789'da parlamentoyu toplaması ve bu toplantıda halkın temsilcilerinin bir takım haklar talep etmesi üzerine başlayan tartışmalar ve bu tartışmaların sonucu olarak da Parislilerin 14 Temmuz 1789'da Bastille hapishanesini basıp mahkumları serbest bırakmaları gösterilir. Ama asıl temel sebepler değişime direnen siyasal yapıyla değişen toplumsal ve ekonomik dengeler arasındaki çatışmalardır. Paris merkezli söz konusu halk ayaklanmalarının ardından bir taraftan krallıkla ilgili kurumlar ve feodal haklar ortadan kaldırılırken, bir taraftan da yıllarca sürecek bir kaos ve anarşi dönemi yaşanır. İhtilalin getirdiği uygulamalara karşı çıkan, kendi dini düşüncelerinden vazgeçmeyen milyonlarca Fransız, Cumhuriyet düşmanı olarak görülür ve öldürülür. Fransa'daki katliamlar sırasında canlarını ve mallarını ihtilal ordularının saldırısından korumak isteyen yüz binlerce Fransız, İngiltere, Avusturya, Rusya, Amerika ve Prusya'ya sığınır. Ancak hala milyonlarca insanın canı ve malı tehlikededir. Bu dönemde Viyana'da bulunan Osmanlı elçisine yardımlarını talep eden bir mektup gelir. Katliamdan kurtulmak isteyen Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki topraklarının herhangi bir bölgesine, Mora Yarımadası'na veya Girit'e yerleşmek için izin istemektedirler. Osmanlı padişahı kendilerini kabul edecek olursa, derhal Tuna üzerinden ve Venedik Körfezi'nden geçerek büyük bir katliamdan kurtulacaklardır. Karşılığında da Osmanlı İmparatorluğu'na birçok alanda hizmet etmeye söz verirler. Fransız ihtilalinin yarattığı kaos ve katliamlardan kaçan, Cumhuriyet rejimi karşıtı ya da monarşi yanlısı, giyotin ve toplu katliamların hedefi olan binlerce Fransız asil ve kral taraftarları Osmanlı Devleti'ne sığınır. Devrimden sonra yönetimin başına geçen Directoire rejiminin de ömrü çok uzun sürmez, Fransız ordusunda görevli ve devrimde de önemli görevler alan Napolyon tarafından bu yönetim 1799'da bir darbeyle çökertilir ve Napolyon Bonaparte yönetimi ele geçirir. 1804 yılında ise kendini imparator ilan ederek mutlak iktidarını kurar. Krallık, ihtilal ve arkasından gelen Napolyon döneminin çalkantılı yılları içerisine doğmuş, büyümüş ve yolu bir şekilde Osmanlı ile kesişmiş Türk yurdunun bir başka misafirinden bahsedeceğiz bugün sizlere. Fransız edebiyatında romantizm akımının en önemli öncülerinden biri olarak kabul edilen bir şair, yazar ve devlet adamı, Türk dostu Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine 21 Ekim 1790'da krala çok

evladık, Katolik bir aristokrat ailenin çocuğu olarak Paris'in güneydoğusunda yer alan Mâcon'da dünyaya gelir. Babası, Fransız devriminin terör dönemi olarak bilinen en şiddetli evresinde hapsedilmiş ancak şans eseri giyotinden kurtulmayı başarmıştır. Alphonse de Lamartin, Lyon ve Fransa'da yasaklanmış olmalarına rağmen Cizvitler tarafından işletilen Belle'deki kolejde eğitim görür. Gençlik yıllarında orduya girmek veya diplomatik bir görev almak ister fakat krallığa çok sadık olan anne ve babası Fransa'yı gaspçı olarak gördükleri Napolyon yönettiği için onun devlete hizmet etmesine izin vermez. Bu nedenle 1814'te Bourbon monarşisi yeniden kurulana kadar boşta kalır ve avare bir aristokrat hayatı yaşar. 1811-1812'deki İtalya seyahati sırasında Napoli'de Antonella adlı bir işçi kızla yaşadığı aşk onu derinden etkiler. 1815'te ölen Antonella birçok şiirine de ilham kaynağı olur. 1814'te Napolyon Elp adasına sürgüne gidip Bourbon hanedanı Fransa tahtına oturunca Kral 13. Louis'nin muhafız birliğine girer. Fakat kısa bir süre sonra Napolyon sürgünden kaçarak Paris'e döner ve 100 gün olarak adlandırılan dönemde imparatorluğunu yeniden kurmaya çalışır. Bunun üzerine Lamartin İsviçre'ye göç eder. Napolyon'un Waterloo Muharebesi'nde yenilmesi ve Bourbonların tekrar Fransız tahtını ele geçirmesinden sonra ülkesine döner ve askerlik mesleğini bırakarak edebiyata yönelir. 1816'da sağlık sorunları nedeniyle kaplıca tedavisi için gittiği Aix-les-Bains'de Bourget Gölü kıyısında amansız bir hastalığa yakalanmış olan Julie Char'la tanışır ve ona tutkuyla bağlanır. Julie'nin Aralık 1817'deki ölümünün ardından onun anısına ünlü Göl şiirini yazar. Ebedi gecesinde bu dönüşsüz seferin hep başka sahillere doğru sürüklenen biz, zaman atlı denize bir gün bir lahza için demirleyemez miyiz? Ey göl, henüz aradan bir sene geçti ancak seyrine doyamadığı o canım su yanında bir gün onu üstünde gördüğüm şu taşa bak, oturdum tek başıma. ...1820 yılında Lamartin, Churchill ailesiyle kan bağı bulunan genç bir İngiliz kadın olan Maria Anne Birch ile evlenir ve aynı yıl Napoli'deki Fransız Büyükelçiliğine sekreter olarak atanarak diplomatik kolorduya katılır. Bu evlilikten 1822'de kızları Julie dünyaya gelir. Bu dönemde olağanüstü bir başarı elde eden Poetik Meditasyonlar adını verdiği şiir derlemesi kitabını yayınlar ve sonraki yıllarda başarısını pekiştiren kitaplar art arda gelir. Bunların en bilinenleri Sokrat'ın Ölümü ve Şairce Dini Ahenkler'dir. Bu başarısı onun 1829'da Paris'teki Fransız Akademisi'ne seçilmesini sağlar. 1830'da Temmuz devriminin ardından Louis-Philippe anayasal monark olarak tahta çıktığında Lamartin siyasete girmek için diplomatik kariyerini bırakır. İlk girdiği seçimleri kaybedince 1832'de karısı ve kızını yanına alarak özel bir gemiyle Lübnan, Suriye, Filistin ve İstanbul'u kapsayan uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında kızı Julie'yi kaybeden şair, 1833'te milletvekili seçildiği haberinin gelmesi üzerine seyahatini sonlandırarak Anadolu üzerinden Fransa'ya dönmeye karar verir. İstanbul'u ziyareti sırasında Padişah II. Mahmut tarafından nezaketle karşılanan Lamartin'e refakat etmek üzere Namık Paşa ve Halil Rıfat Paşa görevlendirilir. Doğuya kutsal topraklara yaptığı bu yolculuklardan din anlayışı, duygu ve düşünceleri bakımından büyük bir değişim geçirerek döner. Tamamı Osmanlı sınırları içinde geçen bu yolculuğunu anlattığı Voyage en Orient, Doğuya Yolculuk kitabını da bu dönemde kaleme alır ve kitap 1835 yılında 4 cilt halinde yayınlanır. Şarkılar tabiat güzelliğini bizden daha derin duyarlar. Ağaca, akarsuya

Pınar'a bu kadar içten sevgiyi, hayranlığı başka hiçbir yerde görmedim. Buradaki insanların ruhlarıyla toprağın, denizin ve gökyüzünün güzellikleri arasında derin bir yakınlık, bir anlaşma sezilir. Lamartine 1851'e kadar devam eden siyasi hayatında liberal, insani ve barışçı bir politika izler. Güçlü bir hatip olarak parlamentoda çok defa şark meselesi üzerine yaptığı konuşmalarda, Batı'nın Doğu'yu özellikle Osmanlıları iyi tanıyamamış olmaktan kaynaklanan yanlış hükümler verdiğini, böylece parlamentonun bütün dünyayı yanılttığını sık sık dile getirir. 1848 Şubat devriminde sosyalistlerin kızıl bayraklı gösterilerine karşı üç renkli Fransız bayrağını savunması, Lamartine'i o yıl kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini sağlar. İçinde yer aldığı geçici hükümet, soyluluk ummanlarını, politik suçlardan idam cezasını ve Fransa kolonilerinde köleliği kaldırır. Şubat devrimini anlattığı iki ciltlik kitabı, 1848 devriminin tarihi ve köleliğin kaldırılmasından iki yıl sonra 1850'de kaleme aldığı ve Haiti'deki köle devrimini konu alan Toussaint Louverture adlı oyunu edebiyat alanında ses getiren eserlerinden olmuştur. 2 Aralık 1848'deki hükümet darbesiyle bu görevinden uzaklaştırılan Lamartine, bu hayal kırıklığıyla 24 Nisan 1849'da Sultan Abdülmecit ve Sadrazam Reşit Paşa'ya birer mektup yazarak Türklere olan sevgisini ve derin dostluğunu dile getirir. İşte bu defa kendim dahi meskûr Osmanlılar nezdine hicret eylemek emel ve arzusunda oluyorum. Ömrümün nısfını kırlarda geçirmiş olduğum cihetle, her türlü ziraatin usul ve icrasını bildiğinden, tarafı eşrefi Hazreti Şeyh'in şahiden, uhde-i bende ganeme bir arazi terk ve ihsan buyurulup, orada kendi nezaret ve idarem altında olarak bir çiftlik ihdas etmek isterim. Ve arazi-i mezkure dahi la akal 100 nefer çiftçiye mütehammil olmalıdır ve böyle çiftlik için en ziyade arzu ettiği mevki ise İzmit tarafında ve Marmara'ya karip ve yahut İzmir civarında bir yer olup, çünkü ol halde esnai ştada zevcem ders adetin eğlencelerinden mahrum olmaz. Mektupta da belirttiği üzere bu topraklarda tarım yapmak isteyen Lamartine, Aydın yakınlarında bir arazinin verilmesi uygun görülür ve devlet tarafından satın alınan çiftlikler 25 yıl süreyle kendisine verilir. 21 Haziran 6 Ağustos 1850 tarihleri arasında ikinci defa eşi ve dostlarıyla Osmanlı'ya gelen Lamartine, Ihlamur Kasrı'nda Sultan Abdülmecit tarafından da kabul edilir. İstanbul'da bulunduğu dönemde en çok Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nden etkilenir, Tarabya, Beylerbeyi ve Üsküdar sahillerinde güneşin batışını izlemekten büyük keyif alır, Ihlamur Kasrı'nın bahçesindeki doğaya bakarak o meşhur "Dünyaya bir kez bakmak zorundaysan sadece İstanbul'a bak" sözünü söyler. Haliç'in sakin sularında özellikle gün batımında yaptığı sandal gezintilerini, dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir görsel şölen olarak tanımlar. Lamartine sadece toprağı ekip biçmek istemiyor, Fransa'dan uzmanlar, modern makineler ve yeni tarım teknikleri getirerek burayı Avrupa standartlarında örnek bir model çiftlik haline getirmeyi planlıyordu. Aynı zamanda bölge halkıyla iç içe yaşayacağı huzurlu bir köy hayatının hayalini kuruyordu. Ancak 38 bin dönümlük bu devasa araziyi işlemek, binalar kurmak ve işçiler tutmak için çok büyük bir başlangıç sermayesi gerekiyordu. Toplam bir ay süreyle İstanbul ve İzmir'i kapsayan gezinin ardından kendisine kiralanan toprakları işletebilmek ve para bulmak amacıyla

sevdiği bu şairi kaderine terk etmiyordu. Çiftlik geri alınıyor ancak Lamartine'in Fransa'daki sefaletini hafifletmek için Osmanlı hazinesinden kendisine düzenli ve yüklü bir maaş bağlanıyordu. Lamartine de bu büyük cömertliğe karşı minnetini göstermek için hayatının son yıllarında en önemli eserlerinden biri olan 8 ciltlik Osmanlı Tarihi kitabını kaleme alıyor ve bu da onun Türk dostu olarak anılmasında önemli rol oynuyordu. 1851'den sonra hayatını yoksulluk içinde geçiren Lamartine 61 yaşındaydı ve borç içindeydi. 20 yıl boyunca iflasa karşı umutsuzca ve boşuna mücadele etti, art arda kitaplar yayınladı. İkinci Napolyon hükümeti tarafından kendisine 25 bin frank maaş bağlanan Lamartine, 1863'te uzun ve acı veren bir hastalıktan sonra eşini kaybetti. 1867'de geçirdiği bir krizden sonra da kısmen bilincini kaybetti. 28 Şubat 1869 tarihinde Paris'te yaşamını yitirdi. Öldüğünde çağdaşları tarafından neredeyse tamamen unutulmuştu.

0: Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında biri bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte sabaha karşı 4:10 geçe 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık, Kızılada Feneri'nin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numa Boka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin usulsüzlük iddiasıyla iptal edilmesi istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor. Mahkeme bir önceki duruşmada Özgür Çelik ve diğer CHP'lilerin itirazlarını reddederek Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar vermişti. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesine endişe verici buluyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında çok güçlü bir ortaklık olduğuna işaret etti. Sözü Gümrük Birliği Anlaşması kapsamındaki çalışmalara getirdi. Aramızdaki entegrasyona zarar gelmesini istemediklerini çoğu Avrupa ülkesi paylaştı dedi. Bakan Bolat, bu konudaki temaslara gelecek hafta Brüksel'de devam edeceklerini belirtti. İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunare kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran eski dini lideri Ali Hamane'ye veda etti. Hamane için son tören binlerce kişinin katılımıyla Meşhed kentinde düzenlendi. Hamane, oğlu Mustafa Hamane tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Haberleri dinlediniz.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir bant.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan selamlar, sevgiler değerli dinleyenler. Bizler Memleket Treni ekibi olarak Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol alacağız. Haftanın son iş günüdür Cuma gününde. Yolculuğumuzda biliyorsunuz dijital evren köşemizde çok farklı dünyalara gidiyoruz efendim. Savaşın gündemimizde olduğu bir hafta geçirdik. Biz de hiper savaş ve insan iradesini konuşalım. Askeri yapay zeka nereye gidiyor? Çok ciddi bir konuya değineceğiz efendim bugün. Belki de bizi korkutacak yanları var. Konuklarımız olacak, sizlere hatırlatmış olalım. Efendim Facebook ve Instagram hesaplarımız sizler için açık. radyo.trt.net.tr TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 19 metre 15.350 kHz'de TRT Dinle uygulaması üzerinden bizi dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Efendim güzel bir gün olsun hepimiz için, sizler için. Sesimizin ulaştığı tüm coğrafyalara güzel bir şarkı armağan ederek yola devam ediyoruz.

Efendim, Franz Kafka'yı hepiniz bilirsiniz. Günün birinde Franz Kafka rutin yürüyüşlerini yaptığı bir parkta ağlayan küçük bir kız görür. Çocuk bankta bıraktığı bebeğini kaybetmiş ve bu da onu üzmüş. Kafka onu teselli etmeye çalışır. Kafka bebeği onun yerine aramayı önerir. Ertesi gün aynı noktada buluşmak üzere sözleşirler. Tüm uğraşlarına rağmen oyuncak bebeği bulamayan Kafka, küçük kıza bebeğin ağzından bir mektup yazmaya karar verir. "Lütfen benim için endişelenme. Dünyayı görmek için uzun bir yolculuğa çıktım. Sana başımdan geçenleri anlatacağım." Ve küçük kız okuma yazma bilmediği için Franz Kafka bu mektubu ona okuyor. Bu küçük kıza yazacağı birçok mektubun ilkidir Franz Kafka'nın. Kafka küçük kızla her buluştuğunda sevgili oyuncak bebeğin hayali maceralarını özenle yazdığı mektuplardan ona okurmuş. Derken günler aylar geçmiş ve görüşmelerin artık sonu gelmiş. Kafka son görüşmede küçük kıza bir oyuncak bebek getirmiş. Küçük kız aslında oldukça farklı olan oyuncak bebeğe şaşkınlıkla baka kalmış. Bebeğe iliştirilmiş bir not varmış üzerinde. "Yolculuğum beni çok değiştirdi." Aradan uzun yıllar geçmiş ve artık bir yetişkin kadın olan küçük kızımız gözü gibi baktığı bebeğinin gözünden kaçırdığı bir çatlağının içine sıkıştırılmış bir not bulmuş. Yıllar sonra mektupta kısaca şöyle yazıyormuş: "Sevdiğin her şey er ya da geç kaybolacak. Ama sonunda sevgi başka bir suretle tekrar karşına çıkacak. Sevgi hep bizimle olsun değerli radyo dostları."

Haber verin, birlikte konuşalım. Yaşadığınız bölgelerdeki gelişmelerden, ilginç olaylardan bizi haberdar etmek isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ya da +90 312 463 34 21.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Bilişim hukuku ve uzmanı avukat Nazlı Turhan bizlerle birlikte. Nazlı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Dünya.
0: Şimdi seninle her hafta dijital evren köşemizde genelde yapay zekayı konuşarak böyle bu teknoloji nereye gidiyor konuşurken artık bir anda gündemimize savaş girdi.
1: Evet.
0: Şimdi savaşla teknolojiyi nasıl birleştireceğiz? Bugün neler konuşacağız? Sen bir giriş yap dilersen.
1: Evet Gülnur, yani bizim seninle hep konuştuğumuz gibi yapay zeka teknolojileri temas ettiği noktayı hep değiştirdi, hep dönüştürdü diyoruz. Ve artık bu o kadar makro düzeyde oluştu ki artık devlet otoritelerinin, devletin güç unsurlarını değiştirmeye de başladı. Öyle olunca bir devletin temel güdüsü olan hayatta kalma, devamlılığını koruma, güçlenme bakış açılarımızda değişiklik yarattı ve devletlerin de bu açıdan bu alanda güç unsurlarını değiştirmek suretiyle etkiledi. Ve bugün ne yazık ki artık aslında Gazze-Filistin Savaşı'ndan beri yapay zeka teknolojilerinin etkilerini konuşuyoruz. Bakalım nasıl devam edecek? Son saldırılarda da fazlasıyla yapay zeka unsurlarına başvurulduğunu biliyoruz. Yani
0: Biliyoruz.
1: artık devletlerin savunma yöntemlerinde yapay zekaya başvurduğunu bunun yanı sıra özel şirketlerin de askeri tavrı olmayan, askeri bağlantısı olmayan şirketlerin yapay zeka teknolojilerinden de yararlanarak savaş sahnesinde bulunduğunu görüyoruz. Birazdan aslında daha detaylı da hani konuyu açmak isterim. Çünkü gidişat gerçekten birazcık endişe verici. Dengeler bu sefer değişiyor. Bu sefer ben yine biraz endişeliyim sana göre.
0: Peki yapay zeka, yani biz son, hani hep sana bu bölümde diyorum, biraz daha somutlaştıralım
1: Evet.
0: dinleyicilerimiz için. Bir savaşı nasıl etkiler? Hani savaş deyince belki çok eskilere gidiyoruz, böyle belki en adilane yapılanı göğüs göğüse savaştı. Eskilerdekiler de çok daha farklıydı. Şimdi biraz daha işte hedef odaklı, hedefi biliyor, hedefi vuruyor. İşte ne zaman olacağı belli değil. Biraz daha o adilanelikten uzaklaşmış durumda. Peki yapay zekayı kullanan ya da sahip olan daha mı iyi savaşır? Ya da yapay zeka savaşı hızlandırır mı? Nasıl etkiler?
1: Aslında burada herhalde temel sorun şu. Biz makineleri insana karşı yönetmeye çalışıyoruz. Hal böyle olunca bir insana karşı bir makine unsurunun insan unsuru olmaksızın kullanılması bize çok vicdani ve adil gelmiyor. Böyle olunca da aslında uygulamada ilk karşımıza çıkan endişe verici unsur otonom sistemler. Otonom sistemler dediğimiz ne? Yapay zeka teknolojilerinin aslında bizlere getirdiği, bizlere sunduğu en önemli kabiliyetlerden bir hesaplamayı, bir işin çözümünü, bir hedefe ulaşmayı

0: çalışmayı en kolay şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan ve yapay zeka teknolojisinin bunu insan unsuru hariç olarak kendi kendine yapabilmesini sağlayan temelde ve çok kısa şekilde bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani bir silahın tetiğine artık bir insan parmağı değmeden çok kısa milisaniyeler içerisinde derhal aksiyon alacak kadar insan kabiliyetini ve algısının çok ötesinde hiper boyutlarda yaşanan siber savaşlar bu işin içine dahil edilmek suretiyle gerçekleşen bambaşka bir savaş ortamı görüyoruz. Elbette bu işin savaş hukuku, uluslararası hukuk boyutları elbette var. Ama şu an hani gidişat, devletlerin bir araya gelip oluşturduğu konsensuslar, bu noktada da eksiklikler var aslında. Gülnur, biraz endişe verici gidişat.
1: Şimdi çok boyutlu bir konu gene. Yani sanki yapay zeka işin içine girince böyle konu dallanıp budaklanıyor. Çünkü dediğin gibi işte hukuki boyutu, bir sürü insani boyutu, bir sürü boyutu var. Yani biz bunu sanatta da konuşmuştuk
0: Tabii,
1: mesela.
0: tabii.
1: Çok dallanıp budaklanıyor yapay zeka işin içine girdiğinde. Bunu yapan kimdir, kime aittir, haklar kime aittir falan fıstık böyle şeyler konuşuyorduk. Aynı şekilde savaş ortamında da şimdi aynı şey geliyor benim
0: Yine
1: aklıma.
0: sorumlu yapay
1: Bunu
0: zeka
1: ki,
0: konu.
1: evet.
0: Evet.
1: Yine sorumlu kimdir dediğin gibi insan hakları giriyor işin içine. Dilersen bir konuğumuz var telefon attığında ona da söz hakkı verelim. Savunma analisti Arda Mevlütoğlu'nu ağırlıyoruz. Arda Bey yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yapay zeka savaşı nasıl etkiler diye konuşmaya başladık biz. Dilerseniz bugünkü içinde bulunduğumuz gündemde de yapay zeka da gündemde. Neler söyleyeceksiniz?
2: Açıkçası aslında az önce sizin bıraktığınız yerden belki devam ettirmek daha şey olacak,
1: Evet.
2: isabetli olacak. Çünkü teknolojinin normlardan, etik ve hukuki çerçeveden çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesine tanık oluyoruz. Hem yazılım hem donanım teknolojileri yapay zeka alanında çok kısa süre içerisinde çok büyük bir kabiliyet sıçramasına sebep oldu. Buradan neyi kastediyoruz? Sensörler dediğimiz algılayıcı sistemlerle toplanan verilerin miktarı ve çeşidi çok arttı. Hani çok doğru bir benzetme olur mu bilemiyorum ama en basitinden cep telefonlarımızın kameralarını düşünelim. Bunların çözünürlüklerini düşünelim. Kısa süre içerisinde bunların ne kadar...

0: silahlı kuvvetlere, ordulara, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarına çok büyük yeni veriler sunmaya başladı. Ve bu verileri anlamlandırmak, bunlardan öngörülerde bulunmak aslında insanın bilişsel kapasitesini kısa süre içerisinde de aştığı bir çeşit sürmenaj etti aslında. Yazılım teknolojileri burada devreye girdi. Ama işte burada kimin sorumlu olduğu, insanın hangi durumlarda devreye gireceği, hangi durumlarda bu işlemleri engelleyeceği ya da başlayıp başlamasına karar vereceği gibi konular aslında biraz atlandı. Ya da bu konuların üzerinde henüz bir konsensüs oluşmadı. Bunun evet. birkaç tane örneğini gördük. İşte sizler de bahsettiniz. İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılar, en son İran'a karşı yürütülen saldırılarda yapay zeka uygulamaları hedef belirlemek için, saldırılacak hedeflerin tespiti için aktif bir şekilde kullanılıyor. Ama tabii burada yapay zekanın tırnak içinde hata yaptığı durumlar olabiliyor veyahut yanlış hedef gösterdiği durumlar olabiliyor. Bir konumun askeri mi, sivil mi olduğuna, hangi kaideler, hangi kriterler üzerinde karar verdiğine dair muğlaklık var. Ve her şey çok iyi ilerlese bile yapay zekanın doğrudan sebep olduğu bir durumda, bir sivilin can kaybı ya da mal kaybı yaşanması durumunda bundan kimin sorumlu olduğuna dair de henüz bir netlik yok. Kısa süre önce İspanya'da bir uluslararası zirve düzenlenmişti. RIAIM 2026 adlı yapay zekanın askeri olarak sorumlu kullanımına dair bir zirve. Burada Amerika ve Çin bu zirvenin sonuç bildirgesine imza atmadılar. Pek çok farklı ülkeyle birlikte. Bu da aslında bu bahsettiğim bu konsensüs birliğinin, görüş birliğinin olmamasının bir yansıması. Ülkeler bu askeri rekabette yapay zekanın sunduğu kabiliyetlere erişip bundan azami derecede faydalanmaya çalışıyorlar. Ama 20. yüzyılda nükleer silah yarışında ya da küresel süper güç rekabetinde gördüğümüze benzer bir karşılıklı anlayış ne yazık ki en azından kısa vadede burada pek var gibi gözükmüyor.
1: Evet. Şimdi bir de Arda Bey, hiper savaş kavramı var. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz?
0: Hiper savaş literatürde insanın algı ve bilişsel kapasitesinin üzerinde bir hızla cereyan eden askeri operasyon anlamına geliyor. Bunun en somut ya da en açıklayıcı örneği füze savunması olarak verilebilir. Şöyle ki, diyelim ki bir ülkeye karşı çok sayıda balistik füze fırlatılmış durumda. Bu balistik füzeler büyük bir süratle çok farklı açılardan geliyorlar. Bunların rotalarını hesaplayıp muhtemel düşme noktalarını tespit edip ona göre önleyici füzeleri, hava savunma sistemini devreye almak için önünüzde çok kısa bir süre zarfı var. Füzenin atıldığı mesafeye bağlı olarak belki dakikalar, hatta saniyeler içerisinde. Bu bütün süre zarfında bahsettiğim analizleri, hesaplamaları yapıp füze savar sistemlerine ateşleme emrini vermek için ister istemez otonom ya da akıllı sistemleri, karar destek yazılımlarını ya da çok akıllı algoritmaları kullanmak zorundasınız. Hı-hı. Yani doğrudan bir insan müdahalesi olmadan milisaniyeler mertebesinde askeri bir harekat burada icra edilmiş oluyor. Bu gibi senaryolar, uygulamalar giderek artmaya başladı. Akıllı silah sistemleri, güdümlü silah sistemleri hedeflerini kendi kendilerine belirleyip doğrudan bir insanın hedef tayin etmesine gerek olmadan saldırabiliyorlar. İnsan doğrudan kimi durumlarda belirleyici tetiğe basan ya da yol gösteren değil, süreci sadece gözetleyen bir konuma geçmiş oluyor. Hiper savaş terimi de bu olguyu tarif ediyor bize.
1: Peki Arda Bey, şimdi biz hep eskiden şunu konuşurduk. Bir ülkenin sahip olduğu asker sayısı, tank sayısı, işte evet. belki işte hava araçları sayısı.

0: Sayısal üstünlüğü konuşurduk. Şimdi bu hiper savaş kavramıyla bunlar devre dışı mı kalıyor yoksa hala bunların önemi var mı?
1: Tümden devre dışı kaldığını iddia etmek için henüz erken, ancak çok ciddi bir değişim ve dönüşümden geçtiğimiz aşikar. Bunu biz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda somut bir şekilde gördük. FPV dediğimiz bu küçük dronlar, bunların çok yaygın kullanımı özellikle Ukrayna tarafından. Bunun bir sebebi ya da en önemli sebeplerinden biri Ukrayna'nın uğradığı insan kaybı. Savaş alanındaki asker sayısının süratle eksilmesi ve bunların yerine dronlarla çok etkili saldırılar düzenleyebilmesi. Bu küçük dronların, bunlardan çok sayıda kullanılmasının insan sayısını, asker sayısını belli bir derece kompanse ettiğini görüyoruz. Nitekim gelinen aşamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafın kullanımı nedeniyle yaşanan can kayıplarının %80-85 kadarı şu anda dronlar tarafından, bu FPV dronlar tarafından kaydediliyor. Bunlar tabii büyük ölçüde uzaktan kumandayla idare ediliyor, ancak yapay zekanın burada üstleneceği role ilişkin bize bir fikir veriyor bunlar. Çok daha küçük asker sayısı, insan sayısı olarak çok daha küçük orduların bu teknolojilerle çok daha yıkıcı, sonuç alıcı, stratejik saldırılar düzenlemesi mümkün hale gelmiş durumda.
0: Evet. Peki Arda Bey, bu kadar yapay zekayı çokça konuştuğumuz ilk savaş mı bugünkü savaş?
1: Evet. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ve bundan önceki çeşitli daha kısa süreli, daha sınırlı çatışma ve kriz süreçlerinde yapay zeka temelli uygulamaların bazı örneklerini görmüştük, ama bu kadar yoğun
0: Bu
1: ve
0: kadar net.
1: baskın bir şekilde ilk kez görüyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Zaman ayırdınız.
1: Rica
0: Biraz
1: ederim.
0: daha somut hale geldi konu. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: İyi yayınlar, saygılar. Sağ olun.
0: Savunma analisti Arda Mevlütoğlu ile birlikteydik değerli dinleyenler. Dediğim gibi biraz daha somut hale geldi aslında dinleyicilerimiz için de. Şimdi notlarımda şöyle bir haber var. Mesela Financial Times şöyle bir haber yapmış. Belki dinleyicilerimiz için ve benim için aslında Nazlı. Gerçekten somut hale getirmek önemli. Yapay zekayı başka yönleriyle de hep konuşurken sizin için somut hale getirmeye çalışıyoruz burada. Mesela işte Hamaney'in öldürülmesiyle şimdi İsrail'in yıllar boyunca veri topladığı, işlediği ve bu istihbaratın işte yapay zeka aracılığıyla tam olarak ne yapacağı ve yanında kimlerin olacağını belirlemek için yapay zekadan yararlanıldı. Yani bu şekilde mi işliyor? Yani oradaki hedefin nerede ve ne zaman hangi davranışta bulunacağını mı tahmin eden bir yapay zeka var?
2: Evet Gülnur, yapay zekanın çalışma biçiminde zaten bu durum var. Bir yeni bir bilgiyi oluşturma ve tahminde bulunma ve karar verme mekanizmalarına sahip bir teknolojiden bahsettiğimiz için elbette bu faaliyetlerin sınırı, derecesi, etkinliği tartışılır. Bunları yaparken hep şunu da söylüyoruz. Yapay zeka unsurlarına başvuruyoruz. İşte sohbet robotları gibi bir takım özel yazılımlar gibi, ama burada hep bir hatırlarsan yapay zekanın hata yapma olasılığını, halüsinasyon ismini adı altında bahsediyorduk zaten. Burada da aynı durumlar söz konusu. Savaş hukuku çerçevesinden baktığımızda, savaş alanı, savaşın unsurları, aktörleri açısından baktığımızda da yapay zeka unsurlarını kullandığımızda o risk her zaman var. Evet, Hamaney'in öldürülmesine ilişkin bir yapay zeka, üstelik zaten yine çok güzel bir noktaya değindin. Hamaney'in öldürülmesinde kullanılan teknolojinin özel bir firmanın zamanında bir müteşebbis olarak başladığı bir yapay zeka teknolojisini geliştirme unsurundan yararlandığını gördük. Bence bu durum birazcık dikkat çekici. Yani eskiden bir internet ağının, bir bilgisayarın zaten ilk çıkış noktasının askeri ortam olduğunu, savunma olduğunu bilirken, bu yapay zekada başka bir özel girişimin geliştirdiği bir teknolojinin savaşta kullanıldığını gördük. Bu birazcık aslında dikkat çekici. Burada artık sınırların muğlaklaştığını hakikaten görüyoruz ve artık hangi teknolojinin hangi amaçla kullanılacağını yönetemeyeceğimizin en önemli göstergesi bu. Ve bunu biz bir tıp alanında veya gerçekten işte askeri savunma alanında üretmediğimiz ve geliştirmeye başlamadığımız bir teknoloji olduğu için nereye gideceğini sıkıntılarını, olumlu ve olumsuz yanlarını da ne yazık

0: tecrübe ederek görüyoruz.
1: Hı.
0: Şimdi şöyle bir şey var aslında, ben şuraya değinmek istiyorum. Bu savaşta bir araç olarak kullanılması yapay zekanın. Bu zaman zaman bir yapay zeka sonuç olarak bir teknoloji, bir hesaplama biçimi aslında, çok temelde baktığımız zaman hep söylüyoruz ama bunu işte Çin bir robot ta entegre etmek üzere, bildiğimiz aklımıza gelen bir robot savaşçıya entegre etmek üzere yönetebiliyor. İşte bazen bir drone'un içinde bunu görebiliyoruz. Drone'a entegre görebiliyoruz. Bazen bambaşka bir savunma sisteminde, hava savunma sisteminde bunu görüyoruz. Ama buradaki konu şu. Burada gerçekten insan müdahalesinin sınırları ve çerçevesinin ne olduğu.
1: Hı.
0: Şimdi ne olursa olsun adı savaş bunun, Gülnur. Hani savaş olan bir şey, adı savaş olan bir şeyde her zaman aktörlerin güçlü olması, tetikte olması, atak olması son derece önemli. Ve karşı taraf diye bir kavram, savaşta taraf unsuru, karşı taraf unsuru olduğu için hazırlıklı olmak da son derece önemli. Biz her ne kadar, ya biz bunu sağlıkta tüm dünyadaki yapay zeka ile ilgili her türlü tarafı, üçüncü kişiyi, kullanıcıyı bir araya getirip ortak bir tavırda buluşturabiliriz belirli bir noktada. Eğitimde bunu yapabiliriz. Sanatta keza bir noktaya kadar yapabiliriz. Ama
1: Bugüne
0: bunu
1: kadar
0: bugüne
1: konuştuklarımız
0: kadar hep
1: bunlar.
0: konuştuk. Evet, uluslararası örgütler de hep bu noktada çalışıyor. Ama bunu savaş ortamında yapmak çok zor. Savaşın koalisyonu olmaz Gündür. Hani birazcık zor oluyor, daha doğrusu olsa bile. O bile bazen savaş dönemi içerisinde şekillenen bir şey. Böyle bir şey olmadığı için de hani bir devletin çıkıp yarın ben savaşırım, savaşırken de bugün söz veriyorum kendimi yapay zeka unsurlarıyla güçlendirmeyeceğim demesi gibi bir şey ne
1: Söz
0: yazık
1: konusu
0: ki
1: değil.
0: söz konusu değil. İşte konuğumuzun bahsettiği İspanya'daki zirvede de nitekim önceki yıllarda böyle bir çekince koymazken bu yıl Amerika ve Çin'in gerçekten böyle bir tavrı oldu. Bu bildirginin altına imzasını atmadı. Zaten geçtiğimiz aylarda Trump'ın şöyle bir açıklaması da vardı. Biz yapay zekaya ilişkin yasaları devreye sokarsak ciddi bir biçimde, o zaman yapay zeka teknolojilerini özgürce kullanmamızın önüne geçeriz. Ya bu zaten bugünü gösteriyordu aslında bize. Artık Amerika ve Çin bu yapay zeka unsurlarına sadece son kullanıcının elinde gezen bir teknoloji olarak bakmıyor. Gerçekten önemli bir güç
1: Olarak.
0: olarak görüyor. Böyle olduğu zaman yasalar dahi, hukuk gerçekten çok yavaş ilerliyor bu konuda ama yasalar dahi bunun, bu teknolojideki ilerleyişin arkasında artık bilinçli şekilde bırakılıyor. Ve bunu açıkça söylüyorlar ve imtina etmiyorlar. Biz yasayla bunu düzenleriz ama özgürce gelişmemizin önüne de geçebilir bu. O yüzden hani bu birazcık ürkütücü bir şey. Şöyle bir şeyle karşılaştım. İşte Stanford Üniversitesi'nin konuyla ilgili, biliyorsun yapay zeka çalışmalarında son derece önemli bir üniversite. Şöyle bir şey yapıyorlar. İşte bir takım yapay zeka destekli oyunlar gerçekleştiriyorlar ve bir savaş ortamı simüle ediyorlar. Ve burada da şu anda yaşandığı gibi veya Allah korusun bir savaş yaşanırsa gerçekten ülkeleri de oraya konumlandırarak
1: Hı.
0: olabildiğince otonom şekilde, yani yapay zekanın devrede olduğu, insanın olabildiğince devreden çıktığı bir savaş ortamı yaratıyorlar simülasyonda. Ve en çarpıcı şey şu burada. Bir süre sonra insani koşullarla o simülasyonu izlediğimizde bir insanın vereceği tepkiden, bir insandan oluşan bir ordunun vereceği tepkiden çok daha agresif bir süreç yaşanmaya başlıyor.
1: Çok kötü.
0: Ne yazık ki oyunun içinde. Ve en son noktada nükleer silah kullanan yapay zeka sistemlerinin ortaya çıktığı görülüyor simülasyonda. Bu aslında, bu simüle ediliyorsa, bu çok da düşünmekten uzak,
1: Değil,
0: çok, evet ne
1: değil
0: yazık ki
1: mi?
0: çok fantastik bir yaklaşım değil. Bu şöyle bir şey. İnsana dair özelliklerden yoksun olan bir sistem olduğu için, tabii sonuçta bir yazılım aslında. Burada sağduyu, vicdan, irade devreye giremiyor. Merhamet unsuru devreye giremiyor. İnsanlığın bir savaş hukukunda konsensus yaptığı işte kadınlara, çocuklara, hastalara, hastanelere, okullara gibi insani unsurlar kesinlikle çalışamıyor yapay zeka sistemlerinde. Ya da çalışsa bile çok kısıtlı. Çünkü sonuçta onlar da savaş verisiyle eğitiliyorlar. Ne yazık ki son yıllarda baktığımızda yaşadığımız özellikle Filistin-İsrail
1: Zaten onları
0: çatışmalarında
1: görüyor gibiyiz.
0: ne yazık ki görüyoruz. Bu da bu verilerden besleniyor.
1: Evet.
0: Okula saldıran bir atak durumunda o veriyi kullanıyor ne yazık ki. Kadına çocuğa saldıran bir saldırıyı bir veri olarak kullanıyor ve bundan öğreniyor. İnsandan öğrenmiyor makine savaşı. Nasıl savaşacağını bizden öğrenmiyor ne yazık ki. Daha doğrusu insanın iradesini, niyetini bozarak yaptığı savaşlardan öğreniyor. Ve bunu da ne yazık ki bundan sonraki teknolojilere veri olarak yansıtma riski de var. Hep biz yapay zekada önyargıyı konuştuk hatırlarsın. Burada da ne yazık ki savaşa dair önyargıların bundan sonraki savaş ortamlarına yansıtılma riski de her alanda, her sektörde olduğu gibi yapay zekada da var Gülnur.
1: Seni dinlerken şunu düşündüm. Yani biz programımızda çok konuşuyoruz. Dünyada sadece ülkemizde değil. İşte neden şiddet arttı diyoruz. Neden bu kadar kavga dövüş var? Her ortamda. Yani atıyorum sosyal medyada bile var. Sözde var. Sadece temasla olması şart değil. Sanki yapay zekayı kendimize zaten benzetemeyeceğiz anladığım kadarıyla senin söylediğin gibi. Biz yapay zekaya benziyor gibiyiz. Biz de o merhameti, davranışlarımızı, olması gereken duygularımızı dışarıda bırakıyor gibiyiz. Haksız mıyım?
0: Ya çok doğru bir şey söyledin Gülnur. Ben de bir akademik
1: Biz
0: çalışmamda
1: etkileniyoruz
0: bu
1: demek ki bundan.
0: cümleyi, böyle bir cümle
1: Dünya
0: kullanmıştım.
1: liderleri de etkileniyor demek ki.
0: Kesinlikle öyle. Bizler makineyi insanlaştırmaya çalışırken bizler
1: Tersi oldu
0: makineleştik.
1: sanki.
0: Bizler makineleştik ve bunu artık olağan ve sıradan kabul etmeye başladık. İşte bugün hiper savaştan bahsediyoruz. Bir yandan siber savaştan da bahsediyorduk. İşte hiper savaşla siber savaş aslında birbiriyle aynı kavramlarda değil elbette. Sadece hiper savaş bugün şu anda güncelde mevcut saldırılarda gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir konu ama bir de işin hakikaten siber savaş boyutu da var. Bu ne demek? İşte siber dünyada yapılan saldırılar kimi zaman makro düzeyde olduğu zaman bir devleti, bir toplumu ciddi boyutta etkileyebilecek bir sonuca mal olabiliyor. Bu ne olabilir? İşte internet kesintisi, elektrik kesintisi. Zaten böyle bir saldırıda altyapı da çökmüş oluyor ve bu devletin savunma unsurlarında ciddi bir zayıflamaya da sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu iki durumun da birlikte kullanılabildiği, siber savaşın, hiper savaşın bir unsuru olabildiği bir dönem içerisindeyiz. Ve dediğim gibi devletler de bir konsensus oluşturmaya çok yaklaşmayınca da hakikaten şu anda korkulan gerçek olmak üzere demek durumunda kalıyoruz. Hani böyle
1: Evet.
0: çok iyimser olmak doğru değil. Çünkü tam olarak kontrol edebilmiş değiliz. Bir de şöyle bir şey görüyoruz. Bu da bir orantısızlık. Yapay zeka teknolojilerini kullanırken biz henüz yapay zekanın nasıl çalıştığını tam olarak çözemedik. Bu ne demek? Yapay zeka bir hesaplama yaparken ortaya koyduğu üretken çıktının hangi hesaplama aşamalarından geçtiğini, neye göre yapıldığını henüz bilmiyoruz. Yani tıpkı bir
1: O zaman ortaya çıkacak sonucu da tahmin
0: tam olarak
1: edemiyoruz.
0: bilmiyoruz. Evet, tam olarak bilmiyoruz.
1: Aklıma şu geldi, mutlaka sen de hatırlayacaksın. Hani gülerek söylüyorum ama çok uzun yıllar önce değil, böyle Örümcek Adam gibi filmlerde vardır. Bilim adamı çalışır falan. Hani ortaya korkunç bir şey çıkar. Aslında niyeti o değildir ama bir anda işte ülkeye saldıran, savaş ortamı yaratan, korkunç bir robot
0: Kontrolden
1: çıkar,
0: çıkan.
1: kontrolden çıkan bir şey
0: Evet,
1: çıkarır
0: evet, evet.
1: ortaya. Aklıma bu geldi. Umarız sonumuz böyle olmaz diyelim. Yani hiçbir ülke için olmaz.
0: Kesinlikle böyle olmaz diyemiyoruz artık.
1: İşte ortaya çıkacak sonuçtan emin değiliz anladığım kadarıyla.
0: Gerçekten evet bu kontrolden çıkma kavramı çok doğru sanırım. Çünkü şöyle de bir durum var. İşte biraz önce Stanford'ın yaptığı bir savaş simülasyonundan bahsettik. İşte bir yandan da bazı gerçeklikler var. Dünyadaki ortam da çok gergin.
1: Evet.
0: Bu gergin ortamda kendini koruma güdüsüyle hareket eden devletler var tabii. Bu olurken bütçeler yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde daha çok güvenlik ve savunmaya aktarılıyor. bir yandan

0: yapay zekanın nasıl çalıştığını, insani boyutlarına aktarılan bütçeler onun yanında minicik kalıyor.
1: Evet.
0: Burada milyon dolarlık bir bütçeden bahsederken savunmaya aktarılan yapay zeka bütçesi milyarlarca dolar. Böyle olunca
1: Çok
0: biz
1: maliyetli.
0: çok maliyetli. Biz bir terazi düzleminde hareket edemiyoruz. O yüzden muhtemelen dünyadaki gerginliğin bu şekilde devam ettiği süreç içerisinde biz savunmadaki yapay zeka teknolojilerinin insani yapay zeka teknolojilerine göre çok daha hızlı ilerlediğini de ekstra göreceğiz.
1: Evet.
0: Zaten hukuk ve insanın sosyal kabiliyeti bu teknolojiyi anlamakta geride kalıyor. Bir de ekstra dünyadaki gerginlikler bu teknolojinin savunmada çok daha hızlı ilerlemesine sebep oluyor. Bu da durumu daha da zorlaştırıyor, daha da karmaşık hale getiriyor Gündür.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nazlı.
0: Ben
1: Yani biraz
0: teşekkür ederim.
1: karamsar bir sohbet oldu.
0: Maalesef.
1: Dijital Evren köşemizde yine çok şey öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz sana. Bilişim hukuku uzmanı Avukat Nazlı Turhan'la birlikteydik değerli dinleyenler. Pazartesi günü aynı saatte daha yorucu olmayan bir gündemde burada olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayını TRT Haber canlı yayınıyla devam ediyor.
1: 3 okul seçilebilecek. Yani bir öğrenci örneğin fen lisesine gitmek isteyen, fen lisesine yerleşmek isteyen öğrenci 5 hakkı bulunan tercih listesine en fazla 3 fen lisesi yazabilecek. Pansiyonlu okullar için ise tercih yapmak isteğe bağlı olacak. Tercih sonuçları ve boş kontenjanlarda 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Tabii tercihlerin açıklanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrencilere seslendi. Eğitim kurumu tercihlerinizi ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda yapın dedi. Bakan Tekin, ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır dedi. Bakan Tekin, hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız ifadelerini kullandı. Aslında öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih yapmaları tavsiyesinde bulundu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Toparlayacak olursak, dediğimiz gibi geçtiğimiz saat diliminde 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir tercih kılavuzu da yayımlandı. 2026 orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler tercih işlemlerini 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gözler yeniden Hürmüz'de değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi, petrol ve altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki bu etki hangi yönde? Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Detaylara bakacağız. İstanbul'da Gizem Bilen konuyla birlikte bizi bekliyor.
3: Bir yanda ABD-İran müzakerelerine dair belirsizlik, diğer yandan yapay zeka ve çip sektörünün öncülüğündeki iyimserlik. Küresel piyasalarda hareketlilik arttı. Petrol fiyatları 2 haftanın

0: yüksek seviyelerini test ederken altında ise oynaklığın arttığını söyleyebiliriz. Tüm bu başlıkları konuşacağız. Yanımda konuğum fon yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan var. Deniz Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Dilerseniz önce petrol diyelim. Petrol fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesini test etti ancak bu yükselişlerin, bu tepkilerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte petrolü nasıl değerlendirmek lazım? Hangi seviyeleri takip edeceğiz?
1: Evet, aslında savaşın tam anlamıyla sona erdiğini tahmin ettiğimiz dönemde 70 dolarlara kadar gerileyen bir petrol fiyatı vardı. Ama son dönemde özellikle bundan 2 gün öncesine gittiğimiz zaman Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar, gece İran'a saldırabilirim söylemleri tekrar enerji fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenmenin gerçekleştiğini gösterdi bize. 80 dolarlara ulaştık. Şu anda bir miktar daha rahatlama olsa da 75 dolarların üzerinde bir fiyatlamanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki enerji fiyatları bütün dünya ekonomileri için önemli olmasının yanı sıra gelecek dönemdeki fiyat seyri açısından da İran'la ABD'nin gerçekleşebileceği anlaşma çok daha önemli bir noktaya kavuşuyor. Bundan 2 hafta öncesinde anlaşmanın yeni yeni uygulanmaya başladığı süreçte düşen enerji fiyatları mümkünken şu dönemde bir miktar daha tabii ki artan enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Savaşın seyri ne olur? Tam olarak bunu açıkçası söylemek çok zor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri tekrar en azından eski seviyelerine ne zaman ulaşır bunu da söylemek çok zor. Ama şöyle bir durum var ki eğer bu savaş koşulları aynı şekilde devam ederse işte bütün dünya ekonomilerinin tekrardan bir enflasyonist gerçekleşmelerle mücadele edebileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Peki bunu ülkeler açısından değerlendirmek gerekiyor. Kasım ayında bir ara seçim var ABD'de. Bu Kasım ayında ara seçime girerken Trump'ın tabii ki bu savaşı zaferle sonuçlandırması lazım ki güven oyunu bir miktar daha lehine çekebilsin ve yılın ikinci yarısında, döneminin ikinci yarısında daha da güçlü bir şekilde birinci dönemdeki gibi görev süresini devam ettirebilsin. Ama olası bir mağlubiyetle yani mağlubiyet beklentisiyle bir savaş seyri devam ederse Trump'ın ikinci dönemi çok daha zor olacağını söyleyebiliriz. Savaş konusunda henüz net bir şey söylemek çok zor ama tabii ki bu dönemdeki fiyatlamalar şunu gösteriyor ki biraz daha en azından bir süre daha yüksek enerji fiyatlarını görmeye devam edeceğiz. Ama tabii ki bu süreçten sonra 100 dolarların üzeri ne zaman söz konusu olur bunu da bir sorgulamamız lazım. Hürmüz Boğazı'nı tam anlamıyla kapatıp artık anlaşma umudunun kalmaması durumunda biz enerji fiyatlarına tekrar 100 dolar üzerine görebiliriz. Tabii ki bunu da ülkeler açısından da enflasyonist yansımaları maalesef olacaktır.
0: Peki altın diyecek olursak, altında toparlanma olur mu? Ne zaman olur? Çünkü orada da bir değer kaybı görüyoruz. Özellikle son bir haftaya baktığımız zaman.
1: Evet, yine aslında enerji fiyatları ile ilişkili bir konu burası. Enerji fiyatları yükseldikçe ülkelerdeki enflasyon yükseldiğinden bahsetmiştik. Ülkelerde enflasyon yükselirse tabii ki merkez bankaları faiz arttırmak zorunda kalacaktır. Merkez bankaları faiz arttırırsa da tabii ki sabit getirili menkul kıymetlerin getirisi yükselecektir. Bu durumda da aslında altın gibi değerli madenlerde kalan yatırımcılar için alternatif bir getiri aracı çıkacaktır. Bu da dolar cinsi yatırım enstrümanları. Aslında enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemde altında baskılanmanın mümkün olacağını, hatta savaş seyrinin daha da uzaması durumunda, 100 dolarları görmemiz durumunda biz ons altına geri çekilmenin daha da hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada sadece altın fiyatlarını etkileyen bir konu enerji fiyatları değil, Trump'ın gelecek dönemdeki politika seyri. Eğer Powell döneminde olduğu gibi faiz indirimlerine ısrarlı bir şekilde vurgu yaparsa işte o zaman dolar endeksinde geri çekiş, altında da tekrar biz eski günlerdeki yükseliş ivmesini görebiliriz. Peki hangi tarafa daha yakınız sorusunu sormak gerekirse de ben yakın zamanda savaşın çok fazlasıyla alevlenebileceğini düşünmüyorum. Daha savaşın sonlanabileceği tarafındayım ve Trump'ın da en azından bu enflasyonist göstergenin bir miktar daha yumuşamasıyla faiz indirimlerini istikrarlı bir şekilde tekrar vurgulayabileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki altında yukarı yönlü momentumu bir oranda destekleyebilir. Ama şu an içerisinde bulunduğumuz koşullarda altın yükselişini destekleyebilecek veya altın düşüşünü destekleyebilecek tam anlamıyla bir argümanımız yok. O yüzden de bu dönemde altın yükselecek mi veya düşecek mi tarzında açıklamalar bir miktar daha yersiz olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Yatay banttayız. Bir miktar daha volatilite var. 3900 bölgesini şu an destek olarak takip ediyoruz bir miktar daha ons altında. Bu seviyenin bir miktar daha geri çekilmesi durumunda, enerji fiyatlarının 100 dolarlara kadar çıkması durumunda 3250 dolar seviyesine kadar gerileyebilecek bir

0: altından bahsetmemiz oldukça mümkün. Tabii yukarıya yönlü hareketlerde de 4500 doları bir miktar daha önemsediğimizi söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkürler yayına katkınız için. Evet, haftanın son işlem gününde piyasalardaki son durumu aktardık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Değerli izleyenler, yeni bir operasyon bilgisiyle devam edelim. Kırmızı bültenle aranan suçluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirildi. Olumlu sonuçlar da var. Hemen o sonuçlara bakalım değerli izleyenler. Haber merkezinden muhabir arkadaşımız Doğancan Aksoy ayrıntıları bizlerle paylaşacak. Doğancan.
3: Rasim Kılıç, suç ve suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı yine uluslararası seviyede gerçekleştirilen bir operasyonun ayrıntılarını açıkladı ve bu kapsamda senin de belirttiğin gibi kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ve ulusal seviyede aranan 25 suçlu daha yakalandı. Bu kapsamda Gürcistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Avusturya, Ekvator, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan suçlular Türkiye'ye geri getirildi. Önemli bir operasyon. Çok sayıda farklı ülke, farklı kıtalarda yakalanan suçlular Türkiye'ye iade edildi. Bu noktada İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların Interpol Europol Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve İstihbarat Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Tem Daire Başkanlıklarınca yapıldığı ifade edildi. Yine yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izlerinin titizlikle sürüldüğü de ifade edildi. İşte bu noktadan sonra ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle bir ortak operasyon yürütüldü ve bu işbirliğiyle yakalanan suçlular Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Yine kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyeleri, zehir tacirleri yakalanıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz açıklamasında yaptı İçişleri Bakanlığı. Bu noktada tekrarlayalım. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 suçlu ve ulusal seviyede aranan 25 suçlu farklı ülkelerde, farklı kıtalarda düzenlenen operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
2: Evet, Doğancan Aksoy'a teşekkür edelim. Şimdi önemli bir denetimi ekrana taşıyacağız değerli izleyenler. Bu denetimi Ticaret Bakanlığı ekipleri yapıyor. Neye karşı yapıyor? Depozito düzenlemesini fırsata çevirmek isteyenlere karşı yapıyor. Ve Ankara'da su fiyatları denetleniyor. Haluk Karakaya da o denetimi yerinde takip ediyor.
4: Ticaret Bakanlığı ekipleri fırsatçılığa ve fahiş fiyat artışlarına geçit vermiyor. İşte bu kapsamda depozito fırsatçılığına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri bugün Ankara'da zincir marketlere denetim gerçekleştiriyor. Bakanlık ekipleri buradaki denetimleri sürüyor. Tabii sabah saatlerinde başladı. Peki bu denetimler neden gerçekleştiriliyor? Hemen onun altını çizelim. Bilindiği üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca doğa uygulaması hayata geçirilmişti. Geri dönüşüm uygulamasıydı. Tabii nedir bu? Kısaca hemen onu anlatalım. Depozitosu olan ambalajlar. İşte vatandaşın, tüketicinin bu uygulamaya ilgisi yoğundu. Tabii bu uygulamalar tüketicilerin kullandıkları, tükettikleri ambalajları giderek bu doğa sistemine iade ediyor ve buradan depozitosunu alıyordu. İşte bu kapsamda bazı fırsatçı zincir marketlerde artan şikayetler üzerine, tüketiciden gelen artan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti, sahaya indi. Tabii geçtiğimiz günlerde İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde de buna yönelik denetimler gerçekleştirilmişti. İşte bugün de Ankara'da denetimler yapılıyor. Kameraman arkadaşım Nurullah Soran'la birlikte Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimlerini şu an ekranlara getiriyoruz. Az önce de belirttiğim gibi doğa uygulamasıyla birlikte depozito fırsatçılığına yönelik şikayetler atmıştı tüketici tarafından. İşte bu anlamda bakanlıkta sahaya indi. Tabii denetimlerde ne kontrol ediliyor? Hemen onun da altını çizelim. İşte o uygulama hayata geçirmesiyle birlikte özellikle bakanlık ekipleri 1 Temmuz'dan sonra fiyatlarda artış var mı? Bu inceleniyor. Tabii tek tek işletmelerden faturalar talep ediliyor. Ürünün giriş ve çıkış, yani ürünün geldiği maliyetiyle satış maliyeti karşılaştırılıyor. İşte şu an aslında ekipler de tam olarak bahsettiğim noktada bu incelemeyi gerçekleştiriyor. Tek tek ürünün faturası kontrol ediliyor. Gelen ürünle şu an hali hazırda satılan ürün fiyatı karşılaştırılıyor. Kameraman arkadaşım Nurullah Soran da şu an ekranlara getiriyor. Az önce de belirttiğim gibi tüketiciden gelen şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti. Özellikle bu geri dönüşüm hareketiyle birlikte aslında tüketici yoğun ilgi göstermişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın o doğa uygulamasına işte bu kapsamda da bazı zincir marketlerde depozito fırsatçılığı yapılması üzerine artan şikayetlerle birlikte bakanlık ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde gerçekleştirilmişti. Bugün de Ankara'da zincir marketlerde denetimler sürüyor diyelim ve sözü bir kez daha size bırakalım.
2: Haluk Karakaya'ya teşekkür edelim ve devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kapalı Çarşı'daki kara para aklama iddialarına yönelik soruşturmayı tamamladı. 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgütün Kapalı Çarşı'da bir suç örgütü oluşturarak altın şirketleri, döviz büroları üzerinden devasa bir kara para ağını yönettikleri tespit edildi.
5: Yasa dışı para trafiği MASAK raporlarına yansıdı. Suçtan elde edilen gelir döviz ve altın şirketleri üzerinden aklandı. Kapalı Çarşı'daki kara para ağına yönelik iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 504 şüpheli yer aldı. 1686 sayfalık iddianame İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede kara para ağının yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı, paravan şirketler ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulduğu tespiti yer aldı. Bu aklama ağını yöneten bir suç örgütünün bulunduğu kaydedildi. Gerçekleştirilen finansal hareketler MASAK raporunda da yer aldı. Para trafiği ve sonucundan doğan mağduriyetlerin müferit bir dolandırıcılık olmadığı kaydedildi. İddianamede suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için paravan şirketlerin kurulduğu belirtildi. Örgüt adına çok sayıda kişiye şirket kurdurulduğu, bu kişilere de ödemeler yapıldığı kaydedildi. Suçtan elde edilen gelirlerin Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldüğü ifade edildi. İddianameye göre şebeke kendine özel bir muhasebe sistemi de kurdu. Sisteme giren kara paralar M80 isimli altyapı üzerinden takip edildi. Her bir tutar bu sistem üzerinden kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde aktarıldı. Bu yapı sayesinde suç gelirinin hangi kaynaktan geldiği, hangi paravan şirket veya gerçek kişi hesabına aktarıldığı ve hangi döviz bürosu veya kripto hesaba yönlendirildiği örgüt tarafından rahatlıkla takip edildi. İddianamede örgüt elebaşı Türker Ak, yöneticisi ise Murat Dönmezoğlu olarak gösterildi. Türker Ak'ın 34,5, Dönmezoğlu'nun ise 31 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Diğer 502 örgüt üyesi hakkında ise 29,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Gebze'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalıştırmada 6 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikametlerinde aramada uyuşturucu maddeyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 144.740 lira ile geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 30 maddelik 12. yargı paketi artık genel kurul gündeminde. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı.
5: Hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek. Böylece yargılama süreçleri kısalacak. İdari yargıda da bu yıl için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. AK Parti'nin 30 maddeden oluşan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklife göre avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katılabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca noter evrakının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek. Teklifte IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı düzenleme de bulunuyor. Buna göre suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli dolandırıcılık başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılacak. Böylece mağduriyetlerin önüne geçirmesi amaçlanıyor. Alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçirmesi için de adım atılıyor. Buna göre yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.
2: İstanbul'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Arkasındaki kişi yaralandı. Bakırköy'de Bilal İnan'ın kullandığı motosiklet aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsüyle arkasındaki bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı. İstanbul Küçükçekmece'de bir iş merkezindeki restoranda çıkan yangın 3 ofise de sıçradı. 4 iş yerinde hasara neden olan yangın ekiplerce söndürüldü. Küçükçekmece'de 5 katlı bir iş merkezinin girişindeki restoranın bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlardaki bazı iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında restoran ve 3 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Türk yıldızlarının muhteşem gösterisi Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tarihin NATO zirvesine tam anlamıyla damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda yapılan o selamlama uçuşu aslında kusursuz bir planlama ve zamanlamayla gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı uçakların kokpit görüntülerini ve pilotların o zamanlamayı tutturabilme adına yaptığı telsiz konuşmalarını paylaştı.
6: Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesine Türk yıldızları damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı karşıladığı resmi tören sırasındaki selamlama uçuşu dünyada gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Türk savaş pilotlarının kusursuz koordinasyonunu kokpit içindeki görüntüler ve telsiz konuşmalarıyla birlikte paylaştı.
7: Şimdi son 25.
6: İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi.

0: kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir. Notunu paylaştı.
1: Şimdi birçok liderden gördük aslında ülkelerine döndüğünde onlar tanışırken biraz haberdar olduk. NATO zirvesine katılan liderlerden Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği MK üretimi Gümüşay tabancayı işte böyle inceledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster'le ortak basın toplantısı düzenliyor, izliyoruz.
2: Vermiş durumdayız. Önümüzdeki süreçte somut adımları da birer birer atacağız inşallah. Enerji en kritik husus kalkınmada. Az önce Sayın Başbakan gayet güzel izah etti enerjinin ne kadar büyük bir anlam taşıdığını. Bir taraftan da halkın gündelik yaşamı açısından çok önemli. Daha nitelikli, kesintiye uğramayan ve daha ucuza enerji halkın ihtiyacı açısından da çok önemli. Bu tarihi projeye de inşallah hep birlikte imza atacağız. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ortaya koyduğu vizyonla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönük yaklaşımla birlikte bu önemli projeyi de inşallah, bu tarihi projeyi de hayata geçireceğiz. Nasıl ki su projesi büyük bir değişime, dönüşüme yol açtıysa, enerji de aynı şekilde, benzer şekilde inşallah devletlerimiz, ülkelerimiz arasında sarsılmaz bir bağ oluşturmada çok büyük bir rol oynayacak. Detaylarını inşallah imza töreninde öğleden sonra konuşacağız. Sayın Bakanımız da orada daha detay bilgiler verecektir mutlaka. Ana vatan ve garantör Türkiye'nin nihai hedefi KKTC'yi eğitim, sağlık imkanlarıyla, teknolojik altyapısıyla, üniversiteleriyle, Ar-Ge ve bilişim merkezleriyle Doğu Akdeniz'in bir çekim merkezi haline getirmektir. Bu çerçevede ne gerekiyorsa elimizdeki tüm imkanlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Ankara bugünlerde çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. NATO zirvesi, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da gerçekleştirildi. 32 müttefik devlet ve hükümet başkanlığı, yine misafir devlet ve hükümet başkanları vardı artı. Yaklaşık 100 bakanı ülkemizde ağırladık. Çok kritik bir dönemde Türkiye'de bu zirve gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve gerçekten çok önemli kararların alındığı, çok başarılı bir zirve gerçekleşmiş oldu. Bu zirve aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda geldiği konumu, etkinliğini göstermesi bakımından da kıymetli bir zirve oldu diye inanıyorum. Bugüne kadar savunma sanayi NATO zirvelerinin resmi bir parçası değildi, bir yan etkinlikti. Bu vesileyle artık Türkiye'deki bu zirveyle birlikte savunma sanayide NATO zirvelerinin resmi bir parçası haline gelmiş oldu. Bu noktada Türkiye'nin ne kadar mesafe aldığını hep birlikte biliyoruz. NATO'nun ikinci büyük kara ordusuna sahip bir ülke olarak, savunma sanayinde adeta bir devrim yapmış bir ülke olarak Türkiye bütün bu çalışmalarda öne çıkan bir ülke oldu. Hepimizi de gururlandıran bir tablo oluştu. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'yi 10 büyük ihracatçı arasında görmek istiyoruz. Şu anda 11. ülke konumundayız ihracatta. Bütün bunlar nasıl başarıldı? Tesadüfen değil elbette. Güçlü bir siyasi iradeyle. Bugünkü dünyadaki haleti ruhiyeyi Sayın Cumhurbaşkanımız çok önceden gördü ve Türkiye bugün yola erken çıkmanın avantajını yaşıyor. Biz 20 yıl önceden başladık bu çalışmalara. Avrupa tabiri caizse yeni uyanıyor. Yeni yeni bu konulara önem vermeye başladılar, ağırlık vermeye başladılar. İşte bu yola erken çıkmanın avantajını burada yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hem bölgemizin hem küresel barışın sağlanmasında Türkiye yine sorumlu, barıştan yana, diplomasiden yana güçlü bir ülke olarak sorumluluklarını yerine getirecek.

0: getirmeye devam edecektir.
1: Değerli izleyenler, Türkiye savunma sanayinde tarihi bir dönüm noktasına hazırlanıyor. Türkiye'nin hava ve füze savunmasını aşılmaz bir kalkana dönüştürecek Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolarlık rekor bütçe devreye alındı. Bu tarihi adım hem sınırları koruyacak hem de küresel askeri dengeleri değiştirecek.
2: İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık.
3: 3, 2, 1, ateş!
4: Gökvatan tamamen yerli ve milli savunma sistemleriyle kuşatılıyor. Türkiye savunma sanayinin gözbebeği olan Çelik Kubbe projesine 24 milyar dolar bütçe tahsis etti. Tehditler daha sınıra yaklaşmadan yapay zeka entegreli devasa kalkanla havada yok edilecek. Ankara savunma harcamalarında da vites yükseltti. Alınan radikal önlemlerle savunma harcamalarının genel bütçedeki payı 2030 yılından çok daha önce %3,5 düzeyine çıkarılacak.
2: %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır.
4: Bu hamle Türkiye'nin küresel askeri dengelerdeki gücünü tescilleyecek. NATO kapsamında Türkiye'ye verilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamı taahhüt edilen tarihten önce 3 yıl içinde yerine getirilecek. Türkiye attığı bu 24 milyar dolarlık imzayla hem kendi sınırlarını güvenceye alacak hem de NATO ittifakının hava savunmasındaki en büyük eksikliğini tek başına giderecek.
1: Değerli izleyenler, soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Müslümanların dördüncü kutsal mekanı olan Harem-i İbrahim Camii'ni adım adım sinagoga dönüştürüyor. Önce 30 yıllık El Halil protokolünü tek taraflı feshetti. Şimdi de Yahudiler için caminin avlusunda inşaata başladı. Filistinliler bu adımları kutsal mekanı Yahudileştirme sürecinin son halkası olarak görüyor.
5: Müslümanların dördüncü kutsal mekanı Harem-i İbrahim Camii soykırımcı İsrail'in hedefinde. Filistin yönetiminin cami üzerindeki yetkileri gasp edildi. Soykırımcı İsrail kabinesinin yeni yerleşimlerden sorumlu üyesi Orit Struck'un skandal açıklaması da işgalci Yahudilerin hedefini ortaya koydu.
6: Burası bizim. Konu kapanmıştır. Onlarca yıl burası bize ait değilmiş gibi davrandık. Burası bizim ve nihayet burada inşaat yapıyoruz.
7: Yasa dışı yerleşimlerden sorumlu İsrailli Bakan Struck'un bu sözleri El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik son haftalarda atılan Siyonist ilhak adımlarının bir özeti aslında. İsrail'in 30 yıllık El Halil protokolünü feshetmesinin ardından şimdi de caminin avlusunu örten gölgeliğin kaldırılması gündemde.
5: Harem-i Şerif'in dini ve hukuki idaresinden sorumlu Filistin makamları planlama sürecinden çıkarıldı. Alandaki tüm yetki fiilen işgalci İsrail'e devredildi. Harem-i İbrahim Camii Müdürü Mutez Ebu Sineyne bu adımla bölgenin İslami kimliğini ortadan kaldırmanın hedeflendiğini söyledi.
8: İşgalci İsrail, Harem-i İbrahim Camii'ni bir Yahudi sinagoguna dönüştürmek, her bir parçasını Yahudileştirmek, burayı asıl sakinlerinden boşaltmak için hızla ilerliyor. Özellikle de bu mübarek mekanın yasal ve dini yönetimine sahip olan Vakıflar ve Din İşleri Başkanlığı'nın ve El Halil Belediyesi'nin yetkilerinin alınması yoluyla bu süreç hızlandı.
5: Harem-i İbrahim Camii'ni Yahudileştirme çabalarındaki kırılma anı 1994'te yaşandı. Baruch Goldstein adlı Yahudi terörist sabah namazında 29 Filistinliyi katletti.

0: Katliamın ardından İsrail, camiyi %63'ü Yahudilere, %37'si Müslümanlara ait olacak şekilde fiilen böldü.
1: Goldstein katliamının ardından Haremi İbrahim Camii mekansal olarak bölünmüş ve çoğunluğu Yahudilere tahsis edilmişti. Şimdi Vakıflar Bakanlığı'nın yetkilerini elinden alıp Kiryat Arba yerleşimindeki Yahudi konseyine devrederek camiyi kontrol altına aldılar. İsrail camiyi bir Yahudi sinagoguna dönüştürerek Müslümanları İslami miraslarından tamamen mahrum etmeye çalışıyor.
0: İsrail'in Haremi İbrahim Camii'ndeki işgal politikaları çevresindeki eski şehir bölgesine de yansıyor. Baskı ve zulüm Filistinli esnafla bölge halkının günlük hayatını çekilmez kılıyor.
2: Eskişehir'den geçip evime gidecektim. Kontrol noktasına vardığımda geçmeme izin vermediler. Bir saat sonra gelirsin dediler. Hiçbir sebep yok.
3: Güç onların elinde olduğu için oldu bittiye getiriyorlar. Silahın gücü onlarda. Biz zayıfız. Bizim gücümüz Allah katındadır. Biz ona sığınıyoruz. Bu bizim vatanımız. Burada yaşıyoruz ve burada kalacağız. Onlar gidecekler.
4: Dünya Kupası'nda Mısır milli takımının performansı kadar teknik direktörünün ve oyuncularının Gazze konusundaki hassasiyeti de ön plana çıkmıştı. Ve o hassasiyet Gazze'de karşılık buldu. Bakın Gazze'li bir sanatçı bir portre çiziyor. O portrede Mısır milli takımı antrenörü Hüsam Hasan var değerli izleyenler. Filistinli sanatçı Ubeyt El Kırşelli Gazze şeridinde İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı üzerine Mısır milli futbol takımı teknik direktörü Hüsam Hasan'ı resmeden bir duvar resmi yaptı. Filistin ve Mısır bayraklarını birlikte taşırken betimleyen çalışma Filistinlilerin Hasan'ın Filistin halkına ve davasına verdiği desteği duyduğu takdiri simgeliyor. Bakın bir destek de İtalya'nın Milano kentinden geldi Filistin'e değerli izleyenler. Tarihi Duomo Katedrali ilginç bir olaya sahne oldu. Katedralin ön cephesinde en yüksek noktası yaklaşık 56 metre olan kulelerin arasına gizlenen bir kişi Filistin bayrağını andıran paraşütüyle işte böyle atlayış yaptı. Son derece kısa bir mesafeden yaptığı atlayış sorunsuz tamamlandı. Paraşütünü topladı ve hemen kaçtı. 32 yaşındaki bir İtalyan olduğu açıklandı. Söz konusu kişinin Duomo Katedrali'nde kulelerin bulunduğu kısma nasıl eriştiği soruşturuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi.
5: Sadece Türkiye'nin içinde değil, dünyanın her yerindeki muhtaç, ihtiyacı olan, sağlıkla ilgili bizden beklentisi olan insanların da yardımına koşuyoruz. Biliyorsunuz Venezuela'da bir büyük deprem oldu. Onunla ilgili ekiplerimiz orada. Aynı zamanda da bugün ilaç ve cihaz desteği için bir organizasyon yaptık. Onlara yardım ediyoruz. Bugün Gazze'sinden, Sudan'ından, Somali'sinden, İran'ından, Ukrayna'sından insanların bize muhtaç olduğu her yerde bu ülke var, Türkiye var.
4: Efendim bir son durum, sıcak bir bilgi paylaşalım. CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin usulsüzlük iddiasıyla iptal edilmesi istemiyle açılan davanın görülmesine bugün devam edilmişti. Mahkeme CHP İstanbul İl Örgütü'nde tedbirin devam etmesi yönünde bir karar aldı. Kongre iptal davası 16 Ekim'e ertelendi. Dolayısıyla Gürsel Tekin'in il başkanlığı görevi devam edecek. Bir kez daha tekrarlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki 38. olan il kongresinin usulsüzlük iddiasıyla iptal edilmesi istemiyle dava açılmıştı. O davanın görülmesine bugün devam edildi. Mahkeme CHP İstanbul İl Örgütü'nde tedbirin devam etmesi yönünde karar aldı. Kongre iptal davası 16 Ekim'e ertelendi. Gürsel Tekin'in görevi sürecek.

0: Değerli izleyenler, arkadaşının emanet olarak verdiği, emanet ettiği paranın içinde bulunduğu poşeti karısı çöp sanarak attı. 400 bin liranın bulunduğu poşeti bulmak için tam 15 ton çöp karıştırıldı. İzmir'de yanlışlıkla çöpe atılan emanet para bakın nerede bulundu.
1: Bir arkadaşının emanet verdiği 400 bin lirayı poşete sarıp evine götürdü. Eşi poşetteki parayı çöp sanarak attı. Eşinin yanlışlıkla attığı emanet parayı çöp yığınları arasında aradı.
2: Emanet bir para, bir arkadaşımız bir gün sonra altın alacaktı bizden. Evde mutfağa bıraktım, tabii eşime bir şey söylemedim. Hanım da bunu çöp zannediyor, çöpe atıyor. Tabii bizim başımızdan kaynar sular döküldü.
1: Olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. Kuyumcu Mehmet Güneş, çöpe atılan 400 bin lirayı bulmak için belediyeden yardım istedi. Mahalledeki çöpleri toplayan kamyonetteki 15 ton atık ayrı bir alana boşaltıldı.
2: Konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde parayı aramaya koyulduk. Ben ve kardeşlerim ve akrabalarımı çağırdım. Çünkü 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil yani.
1: Para dolu poşeti bir türlü bulamayan Mehmet Güneş tekrar mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Çöpler kamyonetle toplanırken para dolu poşetin boşaltılan konteynere atıldığını fark etti.
2: Kameralı kaydına bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Tabii elhamdülillah hemen oraya gittik. Çöp konteynerini karıştırdık, bulduk paraları orada.
1: Emanet paranın bulunmasıyla Mehmet Güneş ve eşi rahat bir nefes aldı.
0: AK Parti'nin Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 28 maddelik teklifi meclise sunuldu. İzinsiz yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıla, bu kurumların reklamını yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.
3: Diploma sahteciliği ve akademik hırsızlığa ağır yaptırımlar geliyor. AK Parti'nin Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 28 maddelik teklifi meclise sunuldu. Teklife göre sahte diploma düzenleyenlerle kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenleri hapis cezaları bekliyor. Türkiye'de yabancı bir eğitim kurumu adına kanuna aykırı ön lisans, lisans veya lisansüstü program açanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Mevzuata aykırı yükseköğretim kurumu açanlar da 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak. Bu kuruluşların reklamını yapanlara ise 3 yıla kadar hapis öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Teklif akademik unvanların usulsüz elde edilmesini de hedef alıyor. Tez, makale veya kitabını başkasına yazdıranların akademik unvanları geri alınacak, bu kişiler meslekten çıkarılacak. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazdıran ve buna aracılık edenlere 10 bin güne kadar idari para cezası uygulanacak. Bu suçu meslek haline getirenler de ceza 20 bin güne kadar çıkacak. Akademik hırsızlık yapanlara Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri uygulanacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak.
3: Mecliste kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarında sona yaklaşıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu salı günü 9. toplantısını yapacak. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri olaylara ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. Yeni olayların yaşanmaması için alınan önlemlerle ilave tedbirlere ilişkin önerilerini anlatacak. Hem güvenlik tedbirleri hem de bu tedbirler alınırken eğitim öğretimin etkilenmemesi toplantının gündemini oluşturacak. Komisyonun hafta içindeki bir diğer toplantısı da dijital medya platformlarıyla olacak. X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri çocukların internetteki risklere karşı aldıkları tedbirleri anlatacak. Özellikle çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemesi için neler yapılabileceği ele alınacak. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak. Komisyon bugüne kadar 8 toplantı gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri bu süreçte Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2 kez saha çalışması yaptı. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kabirlerini ziyaret ederek öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

0: okul yetkililerinden valiliğe, alanında uzman akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına, tüm ilgililerden bilgi aldı.
1: İçişleri Bakanlığı 81 ilde görev yapan vali ve kaymakamlar için sosyal medya kullanım rehberi hazırlıyor. Yeni rehberde devlet ciddiyetine uygun paylaşım ilkeleri ve dikkat edilmesi gereken kurallar yer alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, valiler ve kaymakamlar olarak yaptığımız paylaşımların da devletin vakarına, ciddiyetine, devlet adamlığı mantığına uygun olması gerekir dedi.
2: İletişim Başkanlığımızla bir çalışma yürüttük. Mülk İdari Amirleri sosyal medya kullanım rehberi hazırladık. Önümüzdeki günlerde bütün valilerimize, kaymakamlarımıza, personelimize, kitaplıklara da bunlardan birer tane vereceğiz.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada mülki idare amirlerinin sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu.
2: Yaptığımız paylaşımlar yine kurumsal hizmetlerimizi tanıtmaya yönelik olmalı. Kişisel reklama kaçmamalı, şova kaçmamalı, ağırlığı muhafaza etmeli.
3: Bakan Çiftçi, mülki idare amirlerinin kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
2: Taşra'da devleti temsil ediyoruz, valiler, kaymakamlar olarak. Yaptığımız paylaşımların da devletin bu vakarına, ciddiyetine, devlet adamı mantığına uygun olması gerekir.
3: Rehberde sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumsal iletişim ilkeleri, kaçınılması gereken davranışlar ve devlet ciddiyetine uygun paylaşım esasları yer alacak.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT Haber'e konuk oluyor. Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin yansımaları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki görüşmede hangi kararlar alındı? Trump'ın kaldıracağız dediği katsa yaptırımları ile ilgili yol haritası nasıl olacak? Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 tedariği İsrail ve Yunanistan'ı neden panikletti? Zirvede baş döndüren diplomasi trafiği yaşanırken tüm dünyanın gözünü çevirdiği o mini zirvede neler konuşuldu? Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yeniden yükselen tansiyonun düşürülmesi için Ankara hangi adımları atıyor? Rusya-Ukrayna savaşında barışın anahtarı Türkiye mi olacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan merak edilen soruları TRT Haber'de yanıtlıyor. Hakan Fidan'la özel röportaj bugün 17'de TRT Haber'de.
1: NATO'da toplantıyı, açıklamaları, alınan kararları, bildirgeyi hepsini konuştuk. Ama şimdi de biraz kültürel diplomasiyi konuşalım. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen dünya liderleri başkentin tarihi ve kültürel mirasını da tanıma fırsatı buldu. Liderlere Ankara Kalesi'nde Türk kahvesi ikram edildi. Konuklar esnaf misafirperverliğiyle ağırlandı. Kale ziyareti hem Ankara'nın kültürel zenginliğini hem de Türk misafirperverliğini uluslararası konuklara tanıtan renkli görüntülere sahne oldu.

0: Diplomasinin kalbi NATO Liderler Zirvesi için Ankara dağıttı. Zirveye gelen liderler Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı buldu.
1: Ben bir gazeteciyim. NATO zirvesine katılmak için Avustralya'dan geldim. Ankara çok güzel bir şehir, muhteşem. Liderler de burasının harika bir şehir olduğunu söyledi. Kültürel miras açısından zengin ve güzel.
2: Beautiful, it's rich in heritage and culture.
0: Liderlerin Ankara'daki duraklarından biri ise Ankara Kalesi oldu. Kalenin tarihi sokaklarında yürüyen liderler Türk misafirperverliği ve Halis Mulis Türk kahvesiyle ağırlandı.
3: Türk kahvesini tatmak istediler. Türk kahvesinin Türk tarihindeki önemini, kız istemedeki seremonisine kadar hepsini anlattık ve çok da ilgiyle dinlediler. Çok da beğendiler.
0: Kale esnafı zirvenin en genç lideri İzlanda Başbakanı'nı kaşık eşliğinde Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.
4: İzlanda Başbakanı geldi, güle yüzlükle kaşık.

0: açık havasıyla karşılama yaptık. Gelen müşterilerimize devamlı güler yüzlükle karşılama yaparız veyahut da çay.
1: Uzun zamandır sattığımız bir üründü bu. Süleyman Şah'ın koleksiyonundan orijinal kaması. Bunu tercih ettiler. Hemen hemen her gelen bunu aldı.
2: Dünya liderlerini ağırlamanın heyecanını yaşayan esnaflar Türk misafirperverliğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.
3: Çayımız var, buyurun.
4: Değerli izleyenler, İzmir'de göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran 53 yaşındaki Ramazan Hacı'nın kalbinde yaklaşık 3 santimetrelik hareketli bir kitle tespit edildi. Daha önce de kanser tedavisi gören hastanın kalbindeki bu kitle kaburgalar arasından küçük bir kesiyle çıkarıldı.
5: Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbinin sol karıncağında yaklaşık 3 santimetrelik hareketli kitle tespit edildi.
6: Göğüs ağrısı bir yanma oldu Şubat ayında. Kardiyoloji servisine başvurdum. Kalpte bir kitle gördüler. Çok nadir görülen bir şeymiş herhalde.
5: 53 yaşındaki Ramazan Hacı'nın kalbindeki hayati risk oluşturan kitle için ameliyat kararı verildi. İzmir'de ilk kez uygulanan minimal invaziv yöntemiyle göğüs kemiği kesilmeden kitle çıkarıldı.
7: Normalde göğüs kemiği kesilerek yapılan bir ameliyattır bu. Ancak biz sol kaburga arasından küçük bir kesiyle ameliyat yaptık. Kalbi durdurduk. İçinden kitlemizi çıkardık ve tamir ettik kasımızı. Tamir ettikten sonra kalbimizi tekrar çalıştırdık.
5: 26 yıl önce testis kanserini atlatan hasta, nadir görülen bu sağlık sorunundan da yapılan operasyonla kurtuldu.
6: 3 gün önce ameliyat oldum. Böyle ince ince koşabilirim bile de. Gayet de iyiyim yani.
7: Hastamız küçük kesiyle ameliyat olduğu için, göğüs kemiği kesilmediği için hastamız ameliyattan sonra 2 gün sonra elini kolunu istediği gibi kullanabiliyor, yan yatabiliyor. Her şekilde hareketini çok rahat yapabilecek halde taburcu oluyor.
4: Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Hülya Akar kanserle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçları döküldü. 9 yaşındaki Deniz Güzel saçlarını kestirerek kanser hastası Hülya'ya peruk olarak bağışladı. Hülya Akar anlamlı hediye ile büyük mutluluk yaşadı.
8: Deniz'le kardeş oldun.
5: Yıllardır uzattığı saçlarını kestirdi. Kanserle mücadele edenlere bağışlamak istedi. Kendi küçük ama yüreği kocaman olan Deniz Güzel, hasta akranına en anlamlı hediyeyi verdi. 9 yaşındaki Deniz Güzel'in ailesi Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ile iletişime geçti. Kesilen saçlardan peruk yapıldı. Güzel'in saçları beyin tümörü ameliyatının ardından kemoterapi tedavisi gören Hülya Akar'ın yüzünü güldürdü.
9: Çok heyecanlandım. O kişinin mutluluklarını düşündüm. Nasıl mutlu olacağını düşündüm. Yani onun mutluluğu benim de mutluluğum.
10: Tedavisi devam eden Hülya kızımızın da bugün takma da olsa saçlarına kavuşmuş olması onun muhakkak iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır.
8: Deniz'le kardeş oldu.
5: 8 yaşındaki Hülya Akar anlamlı hediyeyle büyük mutluluk yaşadı.
8: Zaten kendi saçları da güzel güzel.
9: Kendi bana saçlarını kesti, saçlarını bağışladı. Deniz'den çok teşekkür ediyorum.
5: Hülya ile Deniz merkezdeki diğer çocuklarla pasta kesip gökyüzüne balon bıraktı.
4: Efendim, Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz ve çeyrek final aşamasına artık geldik. Dün çeyrek finalde ilk karşılaşma oynandı. Fransa-Fas mücadelesi vardı. Fas benim favori takımlarım arasındaydı ama maalesef dün biraz üzdü. İsmail Saibari'nin eksikliği Fas'ta çok büyük bir dezavantajdı zira. Fransa ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Şimdi artık adını son 4 takım arasına yazdırdı. İspanya-Belçika maçı var bu akşam yine TRT ekranlarında. O maçın galibiyle Fransa eşleşecek. Hemen maçın özetini getirelim ekranda.
11: İyi geceler diliyorum herkese. Dünya Kupası'nda çeyrek final. Fransa-Fas mücadelesinin yayınında sizlerle birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'dayız. Ve Boston'da birazdan iki takım oyuncuları maçın

Facundo Teo ve yardımcıları ile birlikte sahaya çıkacak. İspanya Belçika turnu geçen takımla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Herkese iyi seyirler diliyorum. Fas takımının kaptanı bugün ona çok iş düşecek. Hakimi, diğer tarafta Fransa'nın kaptanı Mbappe ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston çeyrek final maçı, yarı final biletini kim alacak? Fransa mı, Fas mı? Geri sayım başladı. Facundo Teo'nun ilk düdüğünü bekliyoruz artık. Maç başlıyor, çeyrek final başlıyor. Due şimdi çizgide. Due, Hakimi karşısındaydı. Mbappe aldı, şut Mbappe! Korner! Kylian Mbappe! Dembele, yaptı ortasını Dembele, kafa vuruşu Bono! Çok büyük bir tehlike Bono. Fransa bir dakikada iki kez gole yaklaşıyor. Boati, Brahim Diaz. 3 Fransız etrafında Boati'ye güzel gönderdi. Boati alabilecek mi, alamadı. Saliba. Şimdi Hakimi. Due girdi araya. Hakimi sakatlandı. Fransa hata çıkıyor. Olise. Olise pası verdi Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe, Mazraoui ve penaltı. Mbappe ve Mazraoui penaltı diyor Arjantin'den hakem Facundo Teo. Fas'ta oyuncuların itirazları. Hakimi yerde. Fransa penaltı kazanıyor. İşaret verildi. Mbappe geliyor. Bono kalesinde. Mbappe, Bono! Bono, Bono, Bono! Penaltıyı kurtarıyor Bono. Dünya Kupası'nda bir penaltı daha kurtarıyor Bono. Olise, Kone. Mbappe pası verdi. Şimdi çekti soluna Dembele. Şut dışarıya. Bu top dışarı gitti. Baskı var. Boati. Boati kaybediyor topu. Due şimdi. Fransa atakta. Due getirdi topu. Due. Due vurdu. Bono. Bono. Maçın başında Mbappe'nin şutu. Upamecano'nun kafası. Az önce Mbappe'nin penaltısı. Şimdi de Due. Hepsinde, kalesinde büyüyor. Büyümeye devam ediyor Bono. Talbi'den. Atak sürüyor. Fransa bir kez daha deneyecek. Dembele yerden oynadı. Şut denemesi. Olise savunmadan dönüyor. Baskı var. Luka Dean şimdi. Luka Dean vurdu, direkt çarptı, dışarı gitti. Luka Dean, korner bekliyor Fransızlar. Artı 2 oynanıyor ilk yarıda.

Olise. Zor pas. Kone. Kaybetti Fransızlar. Kone gitti. Kaybetti, topu kazandı. Şimdi Mbappe ile oynadı. Kylian Mbappe. Diop karşısında. Désiré Doué. Désiré Doué. Bono. Pas yapmaya devam ediyor. Fransa milli takımı Fas yarı sahasında. Olise. Olise döndü, yüzünü kaleye, iyi sürdü. Olise getirdi. Mbappe dışarıya. Kylian Mbappe, Olise inanılmaz getirdi topu. Sırtı kaleye dönüktü. Yüzünü kaleye döndükten sonra bakın burada. Bakın nasıl gidiyor. Nasıl geçiyor rakiplerini. Sonrasında Mbappe. Burada Mbappe önde tabi. Fas savunmasının önünde top dışarı gitti. Bakın Boati, Olise, sonrasında Mbappe. Böyle vuruyor Mbappe. Bıraktı Doué. Luka Dean. Tekrar Doué. El Aynu'yu girdi araya. Doué. Hakimi. Kimde kalacak bu top? Müthiş bir mücadele orada Rabiot. Luka Dean. Ortasını yaptı. Mazraoui. Hata yapmıyor. Rabiot. Şimdi Doué. Pasında Mbappe. Mbappe vurdu gol. Kylian Mbappe. Penaltıyı kaçırdı. Golü attı Mbappe. Fransa 1-0 önde. Faslı oyuncuların itirazları var maçın hakemine. Faslı oyunculardan itiraz. Kaleci Bono hariç hepsi yanındaydı az önce. Mbappe seviniyor. Fransa golü buldu. 28'de penaltı kaçırdı. 60'da Fransa'nın golünü attı Mbappe. Geliyor yine Dembele. Fransa geliyor. Şut ve top ağlarda. Dembele. Fransa farkı 2'ye çıkarıyor. Peş peşe geliyor Fransa'nın golleri. Bu kez sahnede Dembele var. 66. dakika maçta. Dembele. O da bu turnuvada 5. golünü atıyor. Fas Hakimi bıraktı. Şimdi şut geldi, kaleci Maignan. Unai'nin şutunda Maignan bu topu çıkartıyor. Böyle vurdu topu Unai. Şimdi geldi orta, içeriye kafa vuruşu yanağlarda. Fas bir kez daha yaklaşıyor gole. El Aynoui ile. İyi orta, ön tarafı iyi koşu. Biraz daha çevirebilse topu. Hücumda çok etkili olamadılar şu ana kadar. Barcola taşıyor topu. Barcola getiriyor. Mateta içeride. Barcola. Şimdi pasını verdi Barcola. Olise vurdu. Top dışarı gitti. Olise. Bu topu dışarı gönderdi Olise. Barcola. Barcola. Hızlı. Çok hızlı. Barcola getiriyor topu. Barcola vurdu Bono. Bono. Bir kez daha aldı Dembele. Fransa 3-0 için geliyor. Mateta aldı topu. Mateta çekti. Mateta, Bono. Bono bu kez daha ayağıyla çıkardı Bono. Maç bitti. Fransa Dünya Kupası'nda yarı finalde. Mbappe'li Fransa Fas'ı 2-0 mağlup ediyor. Para geç. Ne olur.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sonuçların ilan edilmesiyle 2026 orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayımlandı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta gerçekleştirilecek. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkati çekti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numaboka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik operasyonda 76 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Kripto varlıklar üzerinden yurt dışına para aktardıkları belirlenen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da ise uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturmada 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması bugün görülüyor. 29 işçinin ölümüne ilişkin açılan davada 22 sanık yargılanıyor. İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili davada memur oldukları için dosyalara ayrılan İSSU Genel Müdürü ve yöneticilerinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Antalya Alanya'da bir site havuzunda 13 yaşındaki kız çocuğunun tesettürlü mayo ile havuza girmesinin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından NATO zirvesine ilişkin özel bir video paylaşıldı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. 12 ülkeden 29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz.

Merakla beklenen gün geldi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. 13 Haziran'da iki oturumda düzenlenen sınava 1.022.658 öğrenci başvurdu. 994.358 öğrenci sınava katıldı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 2026 orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayımlandı. Tercihler 13-27 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta gerçekleştirilecek. Merkezi yerleştirmede öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak. Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak isteğe bağlı olacak. Tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilere tercih sürecine ilişkin mesaj verdi. Tercihin puandan çok ilgi ve yetenek doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı. Tekin, öğretmenlerin tercih döneminde öğrencilere destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. İlgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır, dedi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkat çekti. Görüntülerde ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi dostluğu ön plana çıkarıldı. Trump, Türkiye'nin ev sahipliğine ve zirvenin başarısına da dikkat çekti. Videoda Trump'ın ikili temasları ve zirveden görüntüler yer aldı. Beyaz Saray daha önce de ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki NATO zirvesinde çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numa Boka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin usulsüzlük iddiasıyla iptal edilmesi istemiyle açılan dava 16 Ekim ertelendi. Mahkeme ara kararda Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her şey Türkiye'de var, dedi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. 12 ülkeden 29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı ortak çalışma yaptı. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliğine gidildi. Gürcistan'da 38, Almanya'da 5, Azerbaycan'da 2 ve Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da birer suçlu Türkiye'ye getirildi. Yakalananlar arasında Türkiye'de kamu düzenini tehdit eden iki tehlikeli yeni nesil organize suç örgütünün kritik isimleri de yer alıyor. Yakalanan suç dosyaları da hayli kabarık. 54 zanlının aralarında kasten öldürme, uyuşturucuyla mücadele ticareti, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, dolandırıcılık, insan ticareti ve kaçakçılık gibi birçok suçtan arandığı belirtildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik operasyonda 76 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Ankara'da ise uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturmada 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin hesaplarında 76 milyar 300 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrilerek yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda ise 25'i cezaevinde bulunan 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 89 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanımını özendiren

yayın yapmakta suçlandığı bildirildi. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması bugün görülüyor. Beşiktaş'taki gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmiş, yaşanan facia ile ilgili 22 sanık hakkında dava açılmıştı. Facianın ardından yapılan çalışmalarda ve raporlarda işletmede tadilat yapılırken gerekli önlemlerin alınmadığı, kolay yanıcı malzemelerin bir arada olduğu tespit edilmişti. İşletmede mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı, acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının da bulunmadığı ortaya çıkarılmıştı. İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili davada memur oldukları için dosyaları ayrılan İSSU Genel Müdürü ve yöneticilerinin yargılanmasına başlandı. İzmir'de 2 yıl önce tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ve müzisyen İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin davada 6 İSSU yöneticisinin dosyası memur olmaları nedeniyle ayrılmıştı. Valiliğin memurlar için soruşturma izni verilmesinin ardından mevcut ve eski İSSU Genel Müdürü ile diğer yöneticilerin yargılanmasına başlandı. 6 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Antalya Alanya'da bir site havuzunda 13 yaşındaki kız çocuğunun tesettürlü mayo ile havuza girmesinin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. İddiaya göre site yöneticisi kıyafetinden dolayı çocuğun havuza girmesine izin vermedi. Mayosundan dolayı havuza girmesine izin verilmeyen çocuğun ailesi site yöneticisinden şikayetçi oldu. Rus uyruklu kadın site yöneticisi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen yönetici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim devam ediyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran basını Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde İran ordusu deniz kuvvetlerine ait bir bölgede iki patlama yaşandığını, savaş uçakları tarafından bölgeye saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırı sonucu oluşan hasara ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. İran basını Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çuadek ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait önemli tesislere saldırılarını sürdürüyor. Dronlarla petrol tesisleri ve fabrikaları hedef alıyor. Rusya da Ukrayna'ya akaryakıt istasyonunu hedef aldı. Zaporijya'daki saldırıda 5 kişi yaralandı. Yakıt dağıtım pompalarıyla bir araçta yangın çıktı. İtalya 11 gündür yanıyor. Ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesinde çıkan orman yangınları bir türlü söndürülemiyor. 8 farklı noktadan çıkan yangınlarla mücadele eden ekiplerin en büyük düşmanı etkili rüzgar. Dağlık bölgedeki yangına havadan müdahale edilmeye çalışılıyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce hektarlık alan küle döndü. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından NATO zirvesine ilişkin özel bir video paylaşıldı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. 12 ülkeden 29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda ilk derbi mücadelesi 4. haftada oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta. Siyah beyazlar milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey

0: kesimleri, Artvin'le Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor ve bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Adana ve Sivas 33, İstanbul, Samsun 28, Edirne 31, İzmir ve Muğla 34, Antalya 30, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep ve Bingöl 35, Şanlıurfa 38, Diyarbakır 39 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Tem otoyolunun 0-13. kilometreler arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformlardan iki yönlü olarak veriliyor. Ayrıca çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapatılıyor. Polatlı Yunak yolunun 10 ile 20. ve 36 ile 44. kilometreler arasında çalışan trafik altında asfalt satik kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalbinize dokunan, ruhunuzu dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Hayra, duaya ve güzel olana açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, inanç hayatımızın en temel dayanağı, en saf pınarıdır. Ancak bazen bu saf pınarın içine korkularımız, eski alışkanlıklarımız ve eskiler böyle yapardı diyerek sorgulamadan kabul ettiğimiz kabuller karışabiliyor. Gece tırnak kesmekten kurşun dökmeye, türbe parmaklıklarına bağlanan bezlerden hayatımızı yönettiğine inandığımız uğursuzluklara kadar. Peki İslam bu tablonun neresinde duruyor? Bizim din zannettiklerimiz aslında geleneğin dinleşmiş hali mi? Programımızın bu bölümünde hurafe nedir? Gelenekle din arasındaki ayrımı nasıl yapacağız? Korkularımızı ibadete, alışkanlıklarımızı itikada nasıl dönüştürdük sorularının cevaplarını arayacağız. Akıl ve vahyin ışığında kalplerimizi yormadan ama zihinlerimizi zorlayarak bir yolculuğa çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Afiyettesinizdir inşallah. Elhamdülillah.
1: Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Cenab-ı Allah cümlemizin afiyetini artırsın.
1: Allah daim eylesin abi inşallah.
0: Kıymetli hocam, programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım ve programımız bereketli olsun.
1: Amin inşallah.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Ağzınıza, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Allah kabul buyursun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Efendim bugün İslam'da hurafeleri konuşacağız. Hurafe ne demek? Neler hurafe kategorisine girer? Bunları ele alacağız. Kıymetli hocam isterseniz hurafe nedir sorusuyla sohbetimize başlayalım.
1: Önce şu okuduğumuz ayetlerin meallerini bir ifade etsek.
0: Buyurunuz.
1: Olur mu?
0: Elbette.
1: İlk okuduğum ayeti celilede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Çok değerli. Kur'an-ı Kerim'in tamamı, bütün ayetleri, bütün kelimeleri bizim için. Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık hem imanımız, hem ibadetlerimiz, hem ahlaki yapımız, hem şuurumuz anlamında çok değerli. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Başta Cenab-ı Hakk'a mümin itaat edecek. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre yani idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götüren, onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Şimdi bu ayetin ışığında şunu diyebiliriz. Öncelikle biz Cenab-ı Hakk'a net imana sahip olmamız gerekiyor. Asla, şüphesiz. İkincisi, Cenab-ı Hak'tan nurunu, vahyi ilahisini alan, peygamberlik nübüvvetine mazhar olan Hazreti Resulullah Efendimiz'e itaat etmemiz gerekiyor. Çünkü öyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler, önce Allah'a itaat edin, sonra Resulüne de itaat edin, diyor. Atiyullah ve atiyur Resul. Sonra ve ulil emri minkum, yani sizden olan idarecilere de onların emirlerine de itaat edin. Burada ne demek istiyor? Çünkü o emri verenler Allah'a itaat ediyordur. Öncelikle iman ediyordur, itaat ediyordur. Hazreti Peygamber'e de itaat ediyordur. Dolayısıyla

0: gibi böyle bir anlaşmazlık içinde olabilirseniz ki buradaki anlaşmazlıktan maksadımız iyiye götürecek yol anlamında söylüyoruz. Kavga, şiddet anlamında söylemiyorum. Dolayısıyla diyor ki orada da Kur'an'a başvurun diyor. Kur'an'ı yaşayan Resulullah'a başvurun diyor. Resulullah'ın izinde giden alimlere başvurun diyor. Burada ulil emirden bir parantez içerisinde, tırnak içerisinde demek ki alimler de doğuyor. Yani Hazreti Peygamber vefat etti, öldü. Ona bulaşma şansımız yok. Malen tamam ama fiziki anlamda ulaşamıyoruz. Onun yolunda kaim olan, daim olan ulemaya bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ulemaya miras olarak İslam hukukunu nasıl bırakmış? İmanında en ufak bir zede olmaması noktasında neler söylemiş Kur'an ve onu yaşayan Resulullah hadis-i şeriflerinde nelerden bahsetmiş? Dolayısıyla bize bir yol gösteriyorlar haliyle. Eğer diyor Kur'an'a ve Resulullah'a ya da alimlere bu noktada başvurursanız bu sizin için çok hayırlı olacak diyor. Aranızdaki anlaşmazlık da ne olacak diyor? Ortadan kalkmış olacak diyor. İkinci okuduğum ayet-i kerime En'am suresindeki ayette yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık insana dair demek istiyor. Nihayet hepsi toplanıp Rablerin huzuruna getirilecekler diyor. Buradaki ifade de şu, diyor ki yeryüzünde gökyüzünde ne varsa Cenab-ı Hak Teala tarafından yaratılmıştır. Bunlar büyük büyük topluluklardır. Siz de öylesiniz. Dolayısıyla biz kendilerine göndermiş olduğumuz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Şüpheye düşücü, anlaşmazlığı ortadan kaldıramayan herhangi bir şeyden bahsetmedik. Tamamen kötülüğe bulaşmadan, iyilik anlamında ne varsa, bir insana hayat yolu olan, cennet yolu olan ne varsa, ilahi rıza yolu olan ne varsa biz hiçbir şeyi eksik bırakmadan yazdık gönderdik. Dolayısıyla bunda bir yeyse düşmeyin diyor. Bir başka ifadede de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Yunus suresinde. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Burada da şunu ifade ediyor. Diyor ki aklınızı niye kullanmıyorsunuz? Yani bu işin Kur'an'da yeri yoksa, Resulullah'ın hayatında böyle bir olay yaşanmamışsa ya da yaşanmış olup da peygamber tarafından hayır hayır bu böyle doğru değil denmişse benim hayatıma böyle bir hurafe, böyle bir bid'at, böyle bir sapkınlık asla olmamalı, girmemeli diyen alimler peygamberin yolunda, Allah'ın çizdiği yolda. Dolayısıyla siz hala nefsinize uyup niye yanlışa düşüyorsunuz? Şunu da dinden kabul ediyorsunuz, bunu da dinden kabul ediyorsunuz. Şöyle olursa böyle olur. Bir takım hurafelerin içinde havuzunda yüzüp duruyorsunuz. O havuz ki sizi boğacaktır diyor. Hurafe şu, Hazreti Kur'an'da olmayan, Cenab-ı Hak Teala tarafından onaylanmamış, vahiy ilahi içerisinde yer almamış, ayetten hiçbirisinde olmamış, Resulullah'ın hayatında o günkü Mekke ve ahalisinde olan kültüre dayalı, Kur'an'a ters düşenler hariç, asla peygamberimizin kabul etmediği, çünkü Resulullah'ın şöyle bir özelliği var. Cenab-ı Hak Teala ne buyurmuşsa Resulullah onu buyurmuş. Cenab-ı Hak Teala hangi yolu çizmişse Resulullah o yolda yürümüş. Cenab-ı Hak hangi hikmetli sözü etmişse Kur'an'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hikmet çerçevesinde hayatına yön vermiş ve bizlere, insanlığa, sahabe-i kirama dolayısıyla bizlere kadar onu göndermiş. Onun tam tersi olanlar, Kur'an'da yer almayanlar, sünnet-i Resulullah'a dahil olmamış olan ne varsa hepsi hurafedir. Bazıları şöyle derler, hani hurafe derken bid'at de diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: Bid'ati hasene, yani güzel bid'at. Bunlar tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'ı zikredin. Gece kalkın, teheccüd kılın. Ben teheccüd kılıyorum, siz de kılın demiyor yani. Peygamber ne yapmışsa biz onu yapmak istiyoruz. Onu bir anlamda kendimize rehber edinmişiz. İlle de peygamber şu emri verdi. Kur'an'ın dışında peygamberimizin peygamber olarak Cenab-ı Hakk'a sıkça yapmış olduğu ibadetler halkasına bir sünnet diyoruz. Bırakmış olduğu izlere bir sünnet diyoruz. Sünnet kavramı içerisinde de biz bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Hazreti Resulullah'a Cenab-ı Hakk'ın bildiği ki biliyor Cenab-ı Hak, gerçek bir ümmet olma muhabbetiyle yaklaştığımız için o sünnetleri yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi sünnetin dışında olanlara hurafe diyoruz. Sünnetin içinde yer alanlara sünnet kavramı içerisinde ibadet anlamında devam ediyoruz. Demek ki sünnetin dışında Bu benim kültürümdür, bu benim özümdür.

0: Dur, benim dedem şöyle söyledi, benim babam böyle söylemişti, benim anneannem şöyle demiş, benim atalarım şöyle şöyle yapmış gibi bir takım hurafeler var. Bu hurafeler Hazreti Resulullah'ın hayatında yok. Hazreti Resulullah'ın hayatında olmayan her şey kesinlikle bidatten sayılmış. Bu bidatleri de Diyanet İşleri Başkanlığı sıralamış. Müsaade ederseniz onları ifade edeyim.
1: Buyurunuz.
0: Diyor ki bizim halkımızın içerisinde şunlar şunlar var demek istiyor. Ateşe su dökülürse cin çarpar. Bak bizler bile yıllarca inandık. Dediler ki özellikle gece vakti bir ateş var. Yahut da evinizdeki sobanızın içindeki közü dışarı atacaksınız. Onu dışarı atarken ola ki cinler vardır. Onları yakarsanız onlar da sizi yakarlar. Yahut da mevcut ateşe siz besmelesiz su atarsanız o su belki sizin için rahmet gibi gözükse de geri dönüşü size zahmet olur diyor. Sıkıntıya girersiniz. Ruhen daralabilirsiniz. Bu aslında insan psikolojisinde yer eden ürkütücü, korkutucu bir hadise mesela. Bu bidattir, bu hurafedir gerçekten. Besmele çekerekten ateşi dışarı bırakmak hoş bir örnek ama o öyle olmazsa bu böyle olur anlamında ifade etmek kötü bir örnek.
1: Evet.
0: Diyor ki mesela burada Kur'an ve sünnetle örtüşmeyen hiçbir şeyi yapmamak lazım. Burada ifade ediyor. Bir başkası mesela türbe, yatır gibi yerlerden medet ummak. Bir yatırın mezar taşına mum yakıp dilek tutmak. Hakikaten ters bir olay. Biz Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret ediyoruz. Geçen Kastamonu'daydık. Şeyh Şabani Veli Hazretleri'ni ziyaret ettik. Biz orada bu güzel insan Cenab-ı Hakk'ın rızasına matuf, Hazreti Resulullah'ın sünnetine uygun bir hayat tarzı yaşamış. Etrafına kötülükler olmaması için, daima iyi güzel şeylerin oluşması için ve ömrünün sonuna kadar da bu hizmette daim olmuş, insanlığın rızasını kazanmış, Cenab-ı Hakk'ın da rızasını kazanmış öyle ümitvar olarak Fatiha'mızı okuruz. Ya Rabbi bu güzel insandır, biz öyle duyduk, onun için kabrinin başına geldik. İnşallah senin katında da öyledir. Bizim bu kişiyi ziyaret etmemizle birlikte bizden de razı ol. Ya Rabbi bu zatın yüzü suyu hürmetine şu sıkıntılarımız da var. Sana bunu havale ediyoruz, sana arz ediyoruz. Oradaki yatana değil, direkt Cenab-ı Hakk'a arz ediyoruz. Orada bulunuşumuz bir vesile anlamında. Bu
1: Evet.
0: kötü değil. Ama türbeye gelmek, çaput bağlamak, bez bağlamak, oradan medet ummak, ey işte Hacı Bayram-ı Veli, sen güzel insansın, bana şunu ver. Bu tabii cidden bir hurafe. Hurafelikten de çıkar Allah muhafaza şirk pozisyonuna kadar insanı
1: Evet.
0: götürebilir.
1: Kıymetli hocam, ben
0: Evet.
1: şöyle değerlendiriyorum. Cenab-ı Allah'ın bu veli kullarını vasıta kılarak yine Allah'ın zatından istemek ayrı bir mesele. Şöyle örneğin Anadolu'nun en ücra köşesindeki gariban bir vatandaş Cumhurbaşkanı'yla, bakanla doğrudan görüşemez. Yani görüşmesi çok zordur. Ama hatırı sayılır biri eğer vasıta olursa
0: Evet.
1: onun Cumhurbaşkanı'yla, bakanla görüşmesi kolaylaşır, değil mi?
0: Evet.
1: Biz de Cenab-ı Allah'tan o mübarek kolunu vasıta kılarak istiyoruz aslında. Burada bir şirk koşma yok.
0: Ha şöyle, onu putlaştırmadan ama.
1: Evet.
0: Yani o bir insandı, güzel insandı. Öteden beri insanlar şahit oldu onun iyiliğine, güzelliğine. Ya Rabbi biz de onun iyi, güzel insan olduğuna şehadet ederek burada huzurdayız. Ya Rabbi onun ruhunu Kur'an'ın nuru ile pür nur eyle, makamını cennet eyle, mahşerde bizi buluştur diye dua ederiz. Ve Fatiha'mızı okuruz. Bir başka şey mesela, yeni doğan çocuğun dindar olması için göbek bağını keserek cami avlusuna bırakmak.
1: Hurafe.
0: Kesinlikle hurafe yani.
1: Evet.
0: Alakası yok. İyi niyet belki yani. Çocuğum iyi olsun, dindar olsun, ahlaklı olsun. Önce sen dindar olacaksın. Sen beş vakit namazı müdrik olacaksın. Allah'tan korkacaksın. Daima istikametin düzgün olacak. Çocuğunu dünyaya getirdiği zaman Allah'ın hoşuna gitmeyen sende ne varsa hepsini terk edeceksin. Önce sen güzel ahlaklı olacaksın. Helal lokma yedireceksin. Temiz süt emdireceksin. Helal lokma ile onu besleyeceksin. Onu ilimle mücehhez eyleyeceksin. Onu iyi insanlarla oturup kalkmasına, arkadaş bulmasına, arkadaşlığın dostluğuna önem vereceksin. Ondan sonra gerisini Cenab-ı Hakk'a bırak, zaten o iyi insan olacaktır. Temel anlamda biz bu adımları atmazsak, babası haram lokma kazanırsa, rüşvetten para yerse, görevini hakkıyla yerine getirmez, maaşını hak etmezse, anne eşine karşı muhabbetsizse, paraza eşler arası karşılıklı anlamında söyleyeyim, ondan sonra o evde küfür varsa, o evde ahlaksızlık varsa, o evde yalan varsa, hile varsa, dolan varsa, efendime söyleyeyim, ezan okunduğu zaman bacak bacak üstüne atıp sanki bir türkü çalarmış gibi bir saygısızlık var ise, yetişen o evde çocuk ne olacak? Sen bir tane değil 100 tane bağ bıraksan o çocuktan ahlak doğmaz. Cenab-ı Hakk'ın hidayeti, lütfu, keremi bazen öyle olur. Alimden zalim, zalimden alim dünyaya gelebilir. Onu Rabb-i Teala bilir. Ama peygamberin Kur'an'ı boyutta çizmiş olduğu neyse onu ulema onu söylüyor. Biz de onu söylemeye gayret ediyoruz. Evet. Bir başkası mesela konuşmayan çocukların konuşabilmesi için cuma namazından sonra müezzin tarafından cami anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkarmak. Hadi buyurun. Hacı Bayram biz bunları çok gördük. Böyle rica ediyorlardı. Ne olur hocam böyle bir şey varmış. Şu caminin anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkaralım. Anahtar kilidi açar gibi. Dilini açar Cenab-ı Hak diye. Tamam iyi niyetle yaklaşıyor ama tamamen hurafe. Yürümeyen çocukların ayaklarını ip bağlayarak cuma namazından ilk çıkan kişiye ipi kestirmek mesela. Nereden duyuyorlar? Nasıl oluyorsa toplumda böyle bir sıkıntı var. Kırkı çıkmamış bir bebeğin tırnakları kesilirse o çocuğun hırsız olacağına inanmak. Küçük çocukların üzerinden atlanıldığında boylarının kısa olacağına inanmak. Yok böyle bir şey. Çocuğu olmayanlara çocukları olması için deve dili veya etini yedirmek. Yani çocuk doğan eve 40 gün süreyle et alınmaması gerektiğine inanmak. Yeni doğan çocuğun kırkı çıkmadan evden çıkarılmaması gerektiğine inanmak. Mesela eskiden öyleydi. Yok böyle bir şey.
1: Bunların hepsi hurafe yani uydurma.
0: Tabii uydurma bize bir yerlerden gelmiş artık yani. Hangi kültürlerden gelip girdiyse bir şekilde korkutulmuşuz. Mesela bir başka şey hamile kadınların saçlarını kesmemeleri gerektiğine inanmak. Yani uzamışsa ona bir rahatsızlık veriyorsa sıkıntı veriyorsa insan saçını niye kestirir? Ferahlamak için, rahatlamak için kestirir yani. Hanımefendilerin saçları ruhen de rahatsız edebilir, fiziken de rahatsız edebilir. Hamilelik esnasında da bu ona rahatsızlık verecek. Ondan mı uğraşsın, çocuğuyla mı uğraşsın? Yani karnındaki çocuğuyla zor bir iş yani. Saçlarını kestirme, yanlış yaparsın. Çocuğun şöyle doğar, böyle doğar. İşte hurafeler. Nikah esnasında gelin ve damadın birbirinin ayağına basması. Hakikaten bir enteresan bir şey yani. Ben şahsen birkaç yerde de söyledim. Hatta nikah öncesi söyledim. Damat beye ve gelin hanıma sakın ayağınıza basmayın. Öyle bir şey yok yani. Ben senden üstünüm. Sana sözüm geçer. Niçin basacak bunu? Yani öyle yani niçin basıyorsunuz? Daha fazla sözüm geçsin diye. Yahut yani bir şaka vari de olsa yanlış bir şey. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarına ne lazım sonu göndermiş Mustafa Bey. Kur'an'a uymayan her şey bidattir. Dolayısıyla peygamberin yaşam biçimi neyse Allah'ın hoşnut olduğu yaşam biçimidir. Baykuş ötmesi mesela, kedinin insanın önünden geçmesi, horozun vakitsiz ötmesi.
1: Çocukluğumdan hatırlıyorum da şimdilerde gülüyorum. Mahallede siyah bir kedi gördüğümüzde saçını çek.

0: arasında nikah yapmak. Duaların kabulü için mübarek gecelerde ziyaretgahlarda mum yakmak. Gece vakti tırnak kesmek. Cuma ve Arafa günlerinde çamaşır yıkamak. Akşam sakız çiğnemeyi ölü eti çiğnemek gibi kabul etmek. Gece aynaya bakmak gibi şeylerin uğursuzluk getireceğine inanmak. Elden ele sabun, makas, bıçak gibi, iğne gibi soğan vermenin uğursuzluğuna inanmak.
1: Hocam o kadar çok şey varmış ki say say bitmiyor.
0: Dedim ya yani. Ondan sonra cam ve porselen gibi eşyaların aniden düşüp kırılmasını bir belanın def edileceğine işaret etmesi mesela. Bu da bir ayrı bir şey. Hatta derler ki işte ya bir tabak kırıldı, nazar değdi sana, işte ondan kırıldı. Ondan sonra merdiven altından geçmeyi uğursuzluk saymak. Mesela şu da çok önemli. Bizim hayatımızda en çok var olan bid'atlerden bir tanesi. Ben kabul ediyorum. Diyor ki cenazenin 3, 7, 40, 52 gecesi gibi ölüm yıl dönümünde hatim ve mevlüt okumak. Ya bunlar şimdi bid'at. Fakat ben bu bid'atin şu kısmına bid'at-i hasene diyoruz. Biz genelde umumen mevlüt okutmak, Cenab-ı Hakk'ı Allah'a adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula diye başlayan Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mübarek sözleri. Cenab-ı Hakk'ı öven, onun yüceliğini, onun kudretini ortaya koyan, bizi hiç yoktan var eden Rabbimizi bize andırması çok hoş. Beraberinde peygamberimizin doğumunu aktaran mevlidi, mevlid kısmı, veladet kısmı, devamında merhaba diye başlayan bir kısım, devamında miracı anlatan bir kısım vesaire, peygamberimizin vefatını anlatan bir kısım. Bunlar bid'at anlamında öyle telakki ediliyor ama burada ben şunu düşünüyorum. Hiç camiye gelmemiş, hayatında camiye girmemiş ama bir yakınının vefatı münasebetiyle gönül almak anlamında, taziye almak anlamında, yapmak anlamında camiye bir şekilde gelen, o arada da okunan Kur'an'ı ve mevlidi dinleyip mevlid esnasında getirilen salavat-ı şerifelere bir şekilde katılan yahut da onu İslam'a ısındırmak anlamında bir güzelliktir mevlid. Bu manada iyidir bir. İkincisi, ölümü sıkça hatırlatmak anlamında bu tür geceler tertip edilir ise bu güzeldir. Yani biz zaten öyle bir haldeyiz ki, öyle bir gafletteyiz ki Mustafa Bey. En yakınımızı götürüyoruz, ana, baba, kardeş vesaire, amca, teyze neyse. Götürüyoruz kabre girinceye kadar, vefat etti ya, camiye geliyoruz, cenaze namazına katılıyoruz. Bir kısmı zaten namaz kılmıyor, getiriyoruz. Definden sonra biz ölümü unutuyoruz. Halbuki o defin esnasına kadar vay be ne olacak, biz de öleceğiz. Bir metre, iki metre bir kabre gireceğiz. Halbuki bizim ev 4 oda bir salon, 5 oda bir salon, köşküm var, sarayım var mesela neyse. Eyvah falan diyoruz ama ölü kabre girdi, toprağa kapandı, geri dönerken biz hemen radyoyu açıyoruz, başka filmlere dalıyoruz. Bakar mısınız? Ya da gıybet etme kardeşim, dedikodu yapma kardeşim. Bak ölü kardeşinin etini yercesine bu bir kötülük diyoruz. Daha arabaya biner binmez ölenin arkasından konuşuyoruz. Bakar mısınız? Ölümü hem unutuyoruz hem ölünün arkasından konuşuyoruz. Bu tür insanlara ölümü hatırlatmak adına bu tür davetlerin yapılması güzel. Adına 3 demişler, 5 demişler, 7 demişler, 40 demişler. 40'ında böyle olurmuş, 52'sine burnu düşermiş. Bunlara itibarımız yok. Ölü artık ölmüştür, bitmiştir. Ceset çürüyecektir, ruh Cenab-ı Hakk'a teslim olmuştur. O kadar.
1: Kıymetli hocam isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir ilahi geliyor.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bugün hurafeleri konuşuyoruz. Hurafe nedir? Neler hurafe kapsamına girer? Bunları ele alıyoruz. Az önce kıymetli hocamız da hurafelere çok güzel örnekler verdi. Hatta say say bitmiyor dedik. Kıymetli hocam, bir de modern zaman hurafeleri var. Bunlara kuantum enerjisi deniliyor, ritüel deniliyor, arınma ritüelleri deniliyor. Bunları nasıl değerlendirmek gerek?
1: Onlar için zaten söylenecek çok söz var da, yani ritüeller bence ismi değiştirilmiş, sihirler yani adı değiştirilmiş ritüel. Çünkü ritüel denildiği zaman dikkat çeken, Allah Allah bu ritüel ne ya? Sihir denilince hemen anlıyorsunuz ne olduğunu. Ama ritüel deyince kandırmacalık, yoldan sapıtmışlık, saptırılmışlığa götüren yol ritüeller. Yani sizi hipnotize eden, sizi adeta büyüleyen, temel anlamda sizi Allah'tan edenler demek daha uygun. Çünkü o ritüellerin %99.9'unda Allah devrede değil.
0: Sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: Turuncu kıyafetler giydiriliyor, gözler bağlanıyor ve bir gece ya da iki gece karanlık bir odada bırakılıyor. Daha sonra odadan çıkartılıp gözler açılıyor. O gözü açılan kişi hüngür hüngür ağlamaya başlıyor, arınıyor. Tırnak içinde arınıyor.
1: Halbuki bizim arınma ritüelimiz namaz. Ben dinleyicilere şöyle diyorum. Yani bu tür ritüellere ilgilenmeyin. Sizi şeytanın yoluna iter. Bunların üzerine giderseniz, hep istek ve arzu duyarsanız, merak içinde olursanız sizi Allah'tan eder. İnsanın yaptığı şeyin ruhi yapınıza etkisine iyi bakın. O anda siz ve Allah arasında büyük bir uçurum olduğunu göreceksiniz. Yani etkisi buradan başlıyor zaten. Direkt oraya odaklanıyorsunuz. Direkt o kişiye odaklanıyorsunuz. Orada Allah devrede yok. Halbuki mesela büyük velilerin önemli bir bölümü Anadolu'da hep vardır. Hacı Bayram'da da var. İstanbul'daki birçok velinin makamında da var. Çilehaneler vardır. Çilehaneler ritüel merkezi değildir. Hacı Bayram Veli Hazretleri mesela kendini zincire vurmuştur bir müddet. Sebebi. Ve o zincir ki hala mevcut orada çok ağır. Yani kendini asmış resmen yani.

0: omuzlarından balattırılmak suretiyle asıyor. Nefsine zulmediyor. Çünkü nefsinin isteği çok.
1: İnsan yaşlansa da nefsi genç kalıyor.
0: Tabii genç kalıyor. Haliyle isteği bitmez. Hacı Bayram Veli Hazretleri çilehanesinde kendi ritüelini kendisi yapmış zaten. Demiş ki ya Rabbi şu anda ben nefsimin himayesindeyim. Eğer beni bana bırakırsan ben yolundan saparım. Dolayısıyla kendimi ya Rabbi zincire bağlıyorum. Bu bağlayışta da tamamen nefsimi öldürmeye yönelik o yükü çekiyorum ve saatlerce. Hatta derler ki müridanları yani öğrencileri, üstadım sizi açalım çok yoruldunuz. Hayır hayır devam etsin, devam etsin açmayın. Şatafattan kendisini alıkoymuş. Bir kilim üzerinde ibadetle meşgul. Az yiyerekten nefsini öldürmeye çalışıyor. Hayatta kalayım, Cenab-ı Hakk'ı tesbih edeyim, zikredeyim, onunla hemhal olayım fakat ölmeyeyim. Ama ne zaman Cenab-ı Hak öl derse ki onun zaten benim elimde değil, Azrail gelecek, ruhumu teslim alacak diyor. Ritüelse bu. Fakat Bir başka ritüelimiz bizim beş vakit namaz. Bizi dinleyenler şuna dikkat etsin. Biz bir kere beş vakit namaz kılacağız. Allah'la pazarlığımız yok. Sadece teheccüde kalkmakla da yok. Yani siz beş vakit namaz kılmayın. Birinden duydunuz, gecenin ikisinde, üçünde kalkarsanız, teheccüd yaparsanız, iki rekat namaz kılarsanız, Allah'tan isterseniz, Allah size ne istiyorsanız verir. Amenna Allah verir. Öncelikle beş vakit namazda kendi manevi ritüelini kendin yapacaksın. Öyle bir taharet, öyle bir abdest alacaksın namaza, öyle bir hazırlık yapacaksın ki hem dışın hem için tertemiz, pak olarak Allah'ın huzuruna duracaksın. Bundan daha büyük ritüel yok. Çünkü Allah'ın hoşuna giden en büyük ritüel bu. İki, beyin boşalmasını istiyorsan Budistlerin şu veya bu şekildeki yaptığı tapınmaya mahsus yapılarına bakmayacaksın. Direkt Cenab-ı Hakk'a Allah'ım sen en niyetini halis alacaksın. Allah'ım sen en büyük diyeceksin. O en büyük Allah'ı tesbih ettiğin zaman Fatiha'da, Sübhaneke'de, Fatiha'da, diğer Zamm-ı Sure'de, tekbirlerde, tahiyyatlarda zaten Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorsun. Gözün hiçbir yere bakmıyor. Direkt secde kısmına bakıyorsun. Haliyle Allah ile berabersin. Bu gerçek bir ritüel bu. Ama Allah var olduğu halde namazın yok, niyazın yok, efendime söyleyeyim, dünyevi bütün zevklere, tatlara, neşelere, muhabbetle koşan bir yapım var. Aynı zamanda bir de şeytani alametler içeren, seni senden eden, seni Allah'tan uzaklaştıran, seni gaflete sokan, beynini bu anlamda yıkayan, seni kendi imanından, dininden uzaklaştıran ritüellerden uzak duracaksın. Bunlar hurafe değil, dinsizliğe götüren yol. Hurafelerin bir kısmı iyi niyetlidir. Deminki söylediğim mevlid, hatim okumak vesaire gibi. Yani hurafe tamam, peygamber böyle bir şey yapmamış. Sabah namazından sonra 33 defa la ilahe illallah, 3 defa hasbi rabbi cellallah, böyle bir talimat yok. Bu da bir hurafe pozisyonunda. Ama bu kötü bir şey değil. Allah'ın ismini anıyorsunuz. Cemaatle birlikte tesbihatta bulunuyorsunuz. Herhangi bir maddi bir menfaatiniz yok, bir çıkarınız yok. Dolayısıyla bu mana bunlar güzel. Öbür türlü berbat. Hayat da berbat. Evet. Beyin aktı mı iyiliğe yolunuz güzel. Beyin aktı mı kötülüğe yolunuz çirkin.
1: Evet. Kıymetli hocam vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bir de nazar meselesi var. İnanan var, inanmayan var. Ama son yıllarda bunun üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki gözden çıkan negatif ışınlar var. Bunlar da nesneleri, canlıları etkiliyor. Nazar etmek diyoruz ya, kötü bakış. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Nazar, deveyi kazana, diriyi mezara koyar. Eskiden ölenlerin çoğu nazardan ölürmüş. Nazar değermiş ve bunun önlemini alamazlarmış maalesef. Şimdi bu nazar hususunda da nazarı önlediğine inanılan nazar boncukları takılıyor. Camlardan yapılmış renkli nesneler. İşte yani iş yerlerine asılıyor nazar boncukları ya da at nalı asılıyor bereket getirdiğine inanıldığı için. Bunlar hurafe mi?
0: Tabii. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki el-aynu hakkun. Nazar haktır diyor. Çekememezlik hastalığı, haset hastalığı, kıskançlık hastalığı. Bu üçü çekememedi, haset etti, kıskandı.
1: Evet.
0: Bu üç tane hastalık bir araya geliyor. Dolayısıyla sizin evinize geldiği zaman çocuğunuzun Hak Teala tarafından o güzel yaratılışına baktığında yahut yeni bir ev aldığınızda ziyarete geldiğinde o evin iç dizaynına baktığında gördüğünde ister istemez niye benim böyle bir yerim yok, benim de böyle olmalıydı diyerekten bir kalbi anlamda, mide anlamında bakın söylüyorum kalbi ve

0: ve mide anlamında. Rahatsızlık duyup o rahatsızlığının gözlerden dışarıya vurma hastalığı bu. Haliyle burada Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yol var. Evinize misafir davet edeceğiniz zaman, özellikle yeni ev almışlar ziyarete gidelim diyen akraba, taallukat, komşu vesaire insanlar geleceği zaman evinizin içinde ayetel kürsüyü eksik etmeyin. Ama şu anlamda demiyorum. Levhayı takın duvarda dursun, o anlamda değil. Siz okuyacaksınız.
1: Evet.
0: Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. İslami anlamda ben Müslümanım deyip yıllarca bir kabın içerisinde Kur'an'ın 50 sene duvarda durup hiçbir zaman bir kez dahi açılıp okunduğu yok. Böyle değil. İnsan ayetel kürsi okuyacak. Hatta büyüklerimizin bir ifadesine göre ben de onu tatbik ediyorum her daim. Ayetel kürsi, Bismillah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'kuzuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezî yeşfer'u indehu illa bi iznih, ya'lemu ma beyne eydihim ve ma kalfehum, ve la yuhituna bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a ve si'a kursiyyuh semavati vel ard. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Burası. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Diyorlar ki 7 defa bunu okuyun sonra ve huvel aliyyul azim. İfade edin diyorlar. Bu sizi koruyacaktır ya. Yani bu sizi koruyor der ki Allah sizi koruyacaktır. Yani burada Cenab-ı Hakk'a mahfuz olabilmeniz için bir sığınma var. Yalvarış var. Dolayısıyla dışarıdan evinize bu manada gelecekler için ola ki hasetlenenler olacaktır, çekemeyen insanlar olacaktır, nazar değecektir endişesiyle. Bunu bir okuyun evinize, bir şöyle kendi avuçlarınız içerisinde üfleyin ve geçin. Bunda herhangi bir hurafelik yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nazar değmişti. Cenab-ı Hak Muavvezeteyn surelerini indirmişti biliyorsunuz. Onlar ikiz sure diyoruz. Birisi Felak suresi, biri Nas suresi. Haset edicilerin şerrinden. İşte insanların vesvese veren insanların şerrinden diye hitapları var Cenab-ı Hakk'ın. Biz onları da okuruz. Dolayısıyla Allah'a sığınırız. Hakikaten de faydasını görüyoruz. Bir hocaya gidip kendini okutturmanın manası yok. Bu hurafedir. Bir işinin olabilmesi için bir yerlere büyü yaptırmak kesinlikle hurafedir. Allah'ın rızası yoktur. Dolayısıyla siz şu elimizdeki bardağın içerisinde kendi Fatiha'nızı kendiniz okuyun, besmeleyi çekin, niyetinizi yapın. Hangi hastalığınız var ki, hangi sıkıntınız varsa kendiniz o suyu için ondan medet bekleyin. Çünkü Allah'ın suyudur. Orada Allah vardır. Haliyle ne yapacağız biz? Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Herhangi bir anlaşmazlığa düştüğünüz zaman Kur'an'a bakın, müracaat edin. Kur'an'da bulamadığınız sünnet kavramı içerisinde Resulullah'a müracaat edin. Alimlere müracaat edin. Bilgili insanlara müracaat edin. Hasta olduğunuz zaman tabibe gidin, hocaya değil. Bu da bir hurafelik. Cinli var da belki onun için geldik. Ama onu cinli ortadan kaldıracak hoca moca yok. Parasal mevzular var. Maddi mevzular var. Dolayısıyla sizi Allah'tan eder, günaha sokar, aklın da gider, ruhun da.

0: başka bir tarafa kayar gider, Allah korusun.
1: Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Sizinle bugün
0: Amin.
1: Hurafeleri konuştuk. Önemli bilgiler verdiniz. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak dileğiyle. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş size ulaştırdı. Mikrofonla ben Mustafa Çamlıca, bugünlük veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündeminde yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmeye dikkat çekti. Somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Erdoğan zirvenin tüm dünyaya TRT aracılığıyla ulaştırıldığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne dair bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekti. Duran, Cumhurbaşkanımız bölgede barış ve istikrar için diplomasinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı, ifadesini kullandı. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var, dedi. 18 Nisan 2016'da işlenen Mehmet Emin Kayaalp cinayeti aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda ele alındığını belirtti. Hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına müsaade etmiyoruz, dedi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik operasyonda 76 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Kripto varlıklar üzerinden yurt dışına para aktardıkları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da ise uyuşturucu soruşturması kapsamında 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve

zehir tacirliği gibi suçlarından arandıkları belirtildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul merkezli 7 ilde para aklama operasyonu düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması bugün görülüyor. 29 işçinin ölümüne ilişkin açılan davada 22 sanık yargılanıyor. Katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbeyi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunare kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran basını Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoadek ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait önemli tesislere saldırılarını sürdürüyor. Dronlarla petrol tesisleri ve fabrikaları hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'daki işgalcilerin saldırılarına ilişkin rapor yayımladı. Buna göre İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik organize saldırıları benzeri görülmemiş bir zorunlu göçe yol açtı. Soykırımın başladığı 2023 yılında artmaya başlayan saldırılar 2025 yılında zirveye ulaştı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Gülşah Rahmanoviç ile beraber güzel bir programla daha 30 dakikayı sizlerle birlikte geçiriyor olacağız. Elbette bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Ali Yakıcı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Aslında sizin pek çok farklı da titriniz var ama dilerseniz 30 dakikayı daha faydalı kullanabilirsiniz. Bilmek adına onları size soracağız. Hocam, bugün Anadolu Mayası'nda dili konuşacağız. Bir dil, bir coğrafyayı, bir milleti, bir kültürü mayalayabilir mi? Mayaya etkisi nedir? Bugüne gelişimizde Anadolu coğrafyasında bu dil mayasını en çok etkileyen, bu mayaya en çok katkı sunan hikayeler, masallar, efsaneler, isimler, ibareler, emareler var mıdır? Söz sizde hocam. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimize de saygı ve selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir konu, dil konusu. Dil bir coğrafyayı vatan yapar mı? Yapar. Dil olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Dili biz sadece sesli, sözlü konuşmadan ibaret sanmamalıyız. Dil, insanın doğuşuyla birlikte iletişim kurmak için var olan bir araç. Ama bu araç belki ilk dönemler resimler biçiminde karşımıza çıkıyor. Ama daha sonra bu işaretlere dönüşüyor. Daha sonra başka konularda başka türlü dil kullanımı oluyor. Ve bu zaman içinde sözlü, sesli bir dile dönüşüyor ve bugün kullandığımız iletişim dili çok güçlenerek ortaya çıkmış oluyor. Bu açıdan baktığımızda dili çok farklı biçimlerde ele alabiliriz. Bir, insanların milleti oluştururken, bir ulusu oluştururken, toplumu oluştururken onları bir araya getiren bir dil, ki yaygın olan dil, bu dil coğrafyaları da ana yurda dönüştürür ve orada kalıcı olmalarını sağlar. Dil yoksa vatan yoktur. Dil yoksa birliktelik yoktur. Bu bakımdan dil çok çok önemlidir. Başka diller vardır. Bunun dışında gönül dili vardır. İnsanların bir gönül coğrafyası vardır.
0: Evet.
1: Ve bir gönül dili
0: Cumhurbaşkanı
1: vardır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hep bir gönül coğrafyasından bahseder.
1: Evet.
0: Demek ki yanına bir de gönül dilini iliştirerek o zaman tek dil diyoruz ya, hani tek bayrak, tek
1: Şimdi
0: millet.
1: Asıl olan gönül dilidir. Yani günümüzde bakıyorsunuz bütün dilleri yapay zekayla anında hangi dilde konuşmak ve anlamak istiyorsan ona çevirebiliyoruz. Bu artık zor değil günümüzde. Günümüzde insanların anlaşması çok kolaylaştı. Fakat önemli olan gönül dilini oluşturmak. Yani insanların mutluluğu ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir dil oluşturmak.
0: O zaman hocam, o dediğiniz gönül dili biraz da güven li bir dil midir yani
1: tabii,
0: o zaman?
1: Tabii, kesinlikle sığınılacak bir dildir. Yani gönül dili çok daha farklıdır. Yani Kalevala'yı yazan ünlü sanatçı, Kalevala Destanı, ki Finlileri Fin Devleti yapan bir destan, destanların devlet kurmasında etkili olan bir dil kullanımıdır Kalevala. Orada der ki, yurt dediğin dildir aslında der. Bunu bizim Türk edebiyatının ünlü iki Cengiz'inden, Cengiz Aytmatoğlu, Cengiz Dağcı. Cengiz Dağcı da söyler. Derler ki, üstad sen hep Türkçe yazıyorsun ama İngiltere'lisin, Kırımlısın, Kırım asıllısın ama hiç Kırım'ı görmemişsin. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Hani kendi vatanında olsan da bunu yazsan daha iyi olmaz mı Kırmaksın? Hayır der. Vatan dediğin, yurt dediğin dildir aslında der. Yani sen hangi dille nerede yaşıyorsan o dilin vatanıdır orası der.
0: O yüzden yani, mi hocam böyle lafınız ara ara giriyorum çok özür dileyerek. Hani toprak ana dediğinde Aytmatov'un biz aslında o gönül birlikteliğiyle, gönül diliyle ne demek istediğini
1: tabii,
0: anlıyoruz değil
1: anlıyoruz.
0: Mi?
1: Yani ben burada da olsam gönlüm oradadır. Yani
0: Evet.
1: Toprak anayı yazdığım Kırım'dadır şeklinde. Ben daha farklı bu gönül dilinin nasıl coğrafyalar fethettiğini de paylaşmak istiyorum izninizle sizinle. Alparslan'la Türkler Roman Diyojen'i yenerek 1071'de Anadolu'ya resmi olarak askeri bir başarı sonucu geldiler. Ama Türkler aslında daha önceden Anadolu'yu fethetmişlerdi, mayalamışlardı. Nasıl diyeceksiniz? Dede Korkut diye bir eserimiz var bizim. Yani kıymetini bilen bilir ama bilmeyen

0: dinleyenler de öğrensin isterim.
1: Kaybederler diyorsun,
0: Tabii
1: bilmezlerse.
0: bilmezlerse büyük bir eksikliktir. Dede Korkut'ta neler anlatılır? Alparslan'dan önce yani Türklerin askeri olarak Anadolu'ya resmi olarak girmelerinden önce Türklerin Anadolu'yu nasıl fethettikleri anlatılır. Nasıl? Şimdi kolonizatör Türk dervişleri adıyla olsun farklı şekillerde ticaret, ipek yolunu kullanarak olsun yani mal alışverişi tüccarlar olarak olsun Anadolu'ya insanlar çok daha önceden geliyor. 1071'den çok daha önceden geliyor ve bazı kaleleri fethediyorlar gönül diliyle. Nasıl oluyor bu? Diyelim Bayburt Kalesi. Bayburt o dönemde.
1: Bamsı Beyrek.
0: Tabii Bamsı Beyrek, Bayburt deyince Bamsı Beyrek. Neden Bamsı Beyrek önemli? Bayburt bir Bizans kalesi. Yani o dönemde Roma kalesi, Romalıların kalesi, Türklerin değil. Ama orayı askeri bir kuşatmayla elde etmiyorlar, gönül diliyle. Bayburt kalesi hükümdarının ya da Romalı Bayburt hükümdarının kızının beybörüğe, bekbörük de diyorlar kurt oğlu anlamında farklı söyleyişler var. Beybörüğe aşık olmasıyla o kalenin anahtarları teslim ediliyor ve kaleye
1: Kaleyi içten
0: içten
1: fethetmek.
0: fethetme. Ama bu ne yapılıyor? Gönül dili kullanarak. Peki Diyarbakır Kalesi o dönemde yine Dede Korkut'tan söz ederek kimin? Roma'nın, Bizans'ın yani Roman Diyojen hala elinde gibi ama savaşsız fethedilmiş orası. Yani Türkler orayı gönül diliyle fethetmişler. Bizans'tan, Rumlardan, Romalılardan gönül diliyle almışlar. Alparslan'dan önce Diyarbakır Kalesi de fethedilmiş. Bu şekilde Türkler oraya 1071'den önce girmişler. Bunun için gönül dilini çok kullanmak çok önemli. Bizde Yunus gönül dilini en iyi kullananlardan biri. Evet Türkçeyi de çok iyi kullananlardan biri ama der ki söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, yağ ile balede bir söz der. Bundan daha güzel bir söz söylenemez. Yani bunun üzerine başka bir söz söylenemez.
1: Evet.
0: O kadar güzel
1: Bu
0: ifade
1: sesin
0: etmiş ya.
1: tınıları fezaya yükseldikçe şimdi bizim gibi fani yazar olmaya çalışanlar için de kalem titriyor tabii. Daha iyisini, daha muteder olan bir sözü nasıl yazacağız? Peki Tapduk Emre'nin Anadolu'yu Türk yurdu yapan Maya kelamının özüdür dediği şey de buna benzer bir araç mıdır?
0: Şimdi evet Tapduk Emre'yi de bu konuda göz ardı etmemek lazım, unutmamak lazım. Hani birçok efsaneler anlatılır ama bunların özüne inmek lazım. Mayanın nerede olduğunu, nerede
1: Nerede?
0: mayalama olduğunu bulmak lazım. İşte bu mayalama düşüncesini, ruhunu, felsefesini ortaya çıkaran aslında Ahmet Yesevi'dir. Yani Türkiye'nin vatan oluşunda Rumlardan, Bizans'tan, Roma'dan Türklere geçişindeki en önemli sırlardan biri de, burayı vatanlaştıran sırlardan biri de Ahmet Yesevi felsefesinin Anadolu'yu mayalamasıdır. Bu Tapduk da içinde bunun. Tapduk da içinde Yunus'u yetiştiren bir Tapduk'tan söz ediyoruz biz. Hacı Bektaş Veli de içerisinde, Mevlana da içerisinde, hepsi içerisinde. Bunlar Anadolu'nun Ahi Evran da içerisinde, Ahi Evran-ı Veli. Bunlar Anadolu'nun mayalanmasında ışığı Ahmet Yesevi'den almışlardır. Ahmet Yesevi meşalesi Anadolu'yu mayalamada, aydınlatmada önemli bir rol
1: Bir şey
0: oynamıştır.
1: sorabilir miyim hocam? Şimdi Nietzsche diyor ki tarihi yaşayanlardan çok daha sonra tarih üzerinden tarihi anlatanlar daha çok güç elde etmiştir diyor. Biraz bu hikaye anlatıcılığı Harari de öyle diyor ya hikayeyi kim iyi anlatırsa o kazanır gibi. Bu az önce bahsettikleriniz aslında iyi de bir arka planda hikaye var. Bu hikaye de bizi bağlamış mı bu gönül bağıyla hocam?
0: Kesinlikle şunu da belirtmek lazım. Bazı felsefeciler, filozoflar.

0: var. Hayat yoktur der. Ama hayat hikayelerden oluşan bir bütündür derler. Ha, mantıksız da değil. Mantık
1: Evet.
0: yürütüyorlar. Hani bunu görüyoruz, biz okuyoruz. Şimdi
1: Hayatın
0: detaylara
1: hasadını o zaman biraz anlatanlar topluyor gibi.
0: anlatanlar asıl hayatı ortaya kuran, kurgulayanlardır diyor. Bu bakımdan hikaye çok önemli. Yani kutsal kitaplara da baktığımızda biz hikayelerden oluşur. Yani ben edebiyat derslerinde halk hikayelerini anlatırken, halk edebiyatı derslerinde, hocam işte biz niye bu hikayelerle uğraşıyoruz falan.
1: Değil mi?
0: Ben gülerek tabii bildiğim için, konuya vakıf olduğum için çocuklar dedim, gençler hayat hikayelerden oluşan bir bütündür zaten. Bakın derdim. Yani camideki vaizin ne anlattığına bakın, hikaye anlatır derdim. Yani onun için büyük komutanlara bakın, büyük yazarlara ve insanlara yön veren toplum bilimcilere bakın. Hepsi hikaye anlatır. Esas olan hikayedir derdim
1: Hikaye,
0: yani.
1: mesela ailelerin de hikayesi var değil mi? Ailelerin de bir dili var, tonu var. Mesajlarını o tonla iletiyorlar. Aslında hikaye bir harç gibi böyle bağlıyor değil mi insanı
0: Kesinlikle.
1: birbirine? Peki bir şey soracağım hocam. Devlet baba, ana yasa. Bu dil peki gene bu gelenekten mi geliyor?
0: Tabii
1: Yüklediğimiz
0: özellikle
1: anlamlar, dilin o hani dil çünkü mesajı taşıyıcı iletken değil mi dil?
0: tabii dil çok önemli. Devletin baba olmasında da yasanın ana olmasında da dil çok önemli. Etkili olan dildir. Konfüçyüs biliyorsunuz ünlü filozof, ünlü düşünür asırlar önce derler ki üstad sen bir ülkeye başkan olarak atansan veya başına getirirsen diyelim Çinli oldu. Çin'i yönetmek istesen ne yaparsın? İşe nereden başlarsın? Yani bu bir yargıyı mı öncelikli olarak düzeltirsin? Ekonomide mi daha etkili olmak istersin? Hangi konuda başlamak istersin işe deyince dille başlamak isterim der. Eğer bir konuda bir ülkeyi yönetmek için dil konusunda başarılı olursan, o ülkenin bütününde aynı dili, iletişim dilini ve gönül dilini kullandırabilirsen, zaten diğerlerinin hepsi kendiliğinden hallolur der. Zorluk çekmezsin. Onun için ben işe dille başlardım der.
1: Peki.
0: Bu kadar önemli yani dil. Ailede de bu çok önemli. Mesleki hayatta da önemli. Ben bunu hep söylerim. Eğer aile içi kavgalar varsa bakın derim gençler, araştırın, iletişimsizlik var, dili kullanamama var,
1: İletemiyorlar.
0: iletememe var.
1: Evet.
0: Bu sadece sesli iletişim dili değil, gönül dili de dahil buna.
1: O zaman bir coğrafyayı dağıtmak, bir vatanı vatansızlığa dönüştürmek için de özellikle bu Türk Cumhuriyetlerinde de ana dili al yerine diyelim ki Rusça koy.
0: Evet.
1: Bu da o zaman tersten okuduğumuzda bir ülkeyi yıkmak istiyorsan da dilini elinden al.
0: Evet.
1: Siz az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki dil okumama yani dilin kazanımlarından ırak kalma. Okumadığınızda dilin kazanımlarından ırak düşüyorsunuz.
0: Evet. Şimdi asıl problemimiz bizim, günümüzdeki problemimiz bu. Dün de de buymuş. Yani dün de de mesela bazıları der ki işte alfabe değiştirdik biz ama çok geri kaldık filan. Değil, öyle değil. Biz okumuyorduk. Yani alfabeyi değiştirdiğimizde o günkü kullanılan diyelim Arap harfli alfabenin dilini ülkenin yaşayan insanların tarlasında çalışan işte koyunuyla, kuzusuyla, ineğiyle, danasıyla uğraşan insanların %99'u bilmiyordu.
1: Kınalı kuzuları Arapça seslenmiyorlardı.
0: Kesinlikle
1: Gınalı
0: Türkçe,
1: kuzum diyorlardı.
0: kesinlikle Türkçe ama bu dil kendilerinin yaşayabileceği kadardı. Bu okuma yazmaz olmamıştı. Böyle bir seferberlik yoktu. Ama biz geç kaldık bu seferberliği başlatmakta. Gerçi 1839'larda bu düşünüldü, bu seferberlik başlasın diye ama olmadı. Çeşitli

0: lise çağlarında yüzlerce kitap okuyamayacaktım. Çünkü devlet kitaba destek veriyordu ve okuyorduk. Okuyunca öğrenmeye başlıyorduk ve dağarcığımız gelişiyordu. Yani biz 800 kelimeyle rahatlıkla yaşamını sürdürebilirsin. Ama biz o kelime sayısını 2000'e, 3000'e, 5000'e çıkarmaya çalışıyorduk ve yazarlarımızdan işte 5000'in üzerinde kelime kullananlarını romanında, hikayesinde ve benzeri eserinde tercih etmeye çalışıyorduk. Bu devam ettirilemedi, kesilmeler oldu ama günümüzde artık hiçbir engelimiz yok. Günümüzde Türkçe dünya dilleri arasında ve insanlar akın akın bunu öğrenmeye başka amaçlarla da olsa ticari ya da Türk vatandaşlığı elde etme amacına yönelik de olsa bu ilgi var. İşte bu ilgiyi biz okumaya dönüştürürsek çok daha güzel bir gelecek kazandırmış oluruz gençlerimize.
1: Evet, peki hocam bir şey soracağım. Şimdi bazı coğrafyalar, bazı milletler

0: dili, yastan beslenmiş. Mesela Anadolu coğrafyası sanki kahramanlıklarla,
1: Evet.
0: kahramanlık dolu bir dili var ve
1: Evet.
0: günümüzde de siyasetten, osundan busundan hep bu dille sanki bu dili yaşatıyor gibi. Böyle bir şey var mı hocam? Bu neye etkili olur mesela
1: Ya
0: günümüzü
1: Türklerin
0: şekillendirirken?
1: tabii haklısınız. İçinde yaşanılan coğrafyanın o insanlara ne yaşattığına bağlı o dili kullanmak. Yani bugün siz Gazze'de diyelim, nasıl bir dil beklersiniz ki yastan başka? Yani yaşananları görüyorsunuz. Bizim coğrafyamızda da çok değişik dönemlerde çok değişik savaşlar olmuş. Bunlara iç savaşlarda dahil. Bizde de özellikle bu iç savaşların içinde olan Türkmen boylarında, özellikle Avşarlarda diyelim, çok güçlü bir ağıt dili görürsünüz. Hatta bizim bozlaklarımız bile, ki Dadaloğlu'ndan itibaren bizim Kırşehir yöresinde de, Çukurova yöresinde de çok güçlü bir şekilde şu anda bile yaşadığını bildiğimiz Kayseri Avşarlarında ve benzeri, bu dil, Bozlak dili, yine yaşanılan olaylardan dolayı çıkmıştır ortaya. Ama İstanbul'da, Göksu'da yaşayan bir Nedim'de bu dili
0: Hazal beyefendi
1: göremezsiniz
0: değil
1: yani.
0: mi? Ya
1: Tabii.
0: da hani o Osmanlı kadını derler ya,
1: Tabii.
0: salon kadını, o dilde değişiyor.
1: İstanbul'da bunu göremezsiniz.
0: Evet. Peki coğrafyanın hırçınlığı, zorluğu, girintisi, çıkıntısı, devasa ağaçları, kuş sesleri, ben bir hemşinli Rizeli olarak benim dilime de yansır değil mi? Sonra bu benim
1: Kesinlikle.
0: iletişim dilim olup uzun vadede beni avantajlı veya dezavantajlı bir duruma sokabilir mi?
1: Kesinlikle ben Karşıberler üzerine de çalıştım. Sizin o Karadeniz bölgesinde işte Osman Efendioğulları'nın falan kullandığı bir dildi bu. Allah rahmet eylesin bunlara. Ama Karadeniz'in çok farklı o coğrafya hangi dili doğurmuş? Islık dilini. Yani elbette o insanların bir gönül dili vardır. Elbette bir iletişim dili vardır ama Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma diye bu seslenerek o dille iletişim kuramazsın. Ne yapacaksın? Tepeden tepeye ıslık, ıslık dili doğurmuşlar. Ve biz dünyada ıslık dilini kullanan ve UNESCO'nun da bizi belgeler olarak Türklerde ıslık dili vardır dediği bir dilimiz var bizim.
0: Daha teknik bir
1: Tabii,
0: dil değil mi hocam? Daha
1: tabii.
0: ileri yani.
1: Çok
0: Neredeyse
1: ileri.
0: matematiğin dili için öyle derler ya, uzaylılar gelse ancak matematikteki dille
1: Dille.
0: anlaşabiliriz, sembollerle.
1: İşte Karadeniz'de ıslık diliyle anlaşabiliyor. İşaret dilini biz çok iyi kullanıyoruz. Biz çoğu zaman konuşmadan o kadar rahat anlaşılırız ki, yani birbirimizle anlaşırız ki, bunu dünyanın dil bilimcileri de hayretle karşılıyor. Bu Türkleri anlamak çok zor diyor. Ünlemlerimiz farklı, bakışlarımızla ne anlatmak istediğimiz farklı. Onun için biz çok farklı diller kullanıyoruz.
0: Peki hocam, Ali hocam, o zaman tam da buradan dilin de bazen istemesek de arazları olabilir mi? Niye? Hep şöyle düşünürüm. Bu kadar hani dürüstlük, muteber bir hani işte dilden bahsederiz, dürüstlükten, ahlaktan, etikten bahsederiz. Ama bir taraftan da günlük kullanımda doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye de bir atasözünü niye bünyede barındırmışız hocam? Niye mesela dil bunu atmamış, niye kusmamış da bunu kabul etmişiz?
1: Ya bu incelikler, bu detaylar, bu metaforlar diyelim, insanların farklılaşmasından kaynaklanan bir durum. Belki Max Müller'in dediği dili gibi dosdoğru insan tipi hep yaşasaydı, bugün yine aynı dili kullanıyor olacaktık. Konuştuğun değil, ben gözlerindeki ifadeye bakarım demeyecektik. Neden? Konuşmalarda artık takiyeli, yani inanmadığını konuşma durumu ortaya çıkmaya başlıyor. Neden? Kendi çıkarını korumak için. Yani doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar durumu da bu. Yani bir yöneticiye dürüst davransan, doğru söylersen, insandır sonuçta, seni dışlar, seni uzaklaştırır. O ister ki ona hep övgüyle yaklaşılsın. Ama övgüyle yaklaşmalar yanlış yola sürükleyen

0: diyebilir ki sürüklüyor. Yani biz bunu çok gördük, hala da görüyoruz. Yanlış kişilerin övgü dolu sözleri, çıkar amaçlı övgü dolu sözleri yöneticileri ciddi anlamda yanlışlara sürüklüyor. Ve doğrular, dost doğru söyleyenler, daha içten seven insanlar bunlar, geride kalıyor, geri planda kalıyorlar.
1: Peki oradaki aslında hani bir siz edebiyatçısınız da
0: Ya
1: yani
0: estağfurullah
1: nihayetinde Türk
0: yani.
1: Dili Edebiyatı bir taraftan da bu kullanım bir metafor olarak aslında siyahla beyaz arasındaki beyazın kıymetini bilebilmek için siyahı da görmek, yaşamak gerekiyor. Ya da dilin kıymetini lal olandan anlayabilmek adına da belki bu atasözünü de dil kendi içinde muhafaza ediyor ki iyiyi gösterebilmek için olabilir mi hocam?
0: Dilin kıymetini lal olandan anlayın derken, yani söz gümüşse sükut altındır demek istiyor. Yani ama bu bildiğini söylememe anlamında değil, gereksiz dili gereksiz kullanmama anlamında. Yani insanlar öyle değişik ortamlarda dilleriyle güzelleri yok edebiliyorlar, iyileri yok edebiliyorlar. Yani onun için o durumlarda dilini kullanma, lal olma,
1: Yıkıcı etkisinden
0: tabii, tabii
1: bertaraf
0: onu diyor.
1: olabilmek adına
0: Hani
1: ari.
0: dinle sana bir nasihat edeyim, hatırdan gönülden geçici olma, yiğidin başına bir iş gelirse anı yâdelleri açıcı olma diye bir devam eden uzun bir destanı var Karacaoğlan'ın da. Diyor ki, mecliste Arif ol, kelamı dinle, el iki söylerse sen birin söyle. Bu nedir? Bu dilin lal olması hikayesidir. Sen gereksiz konuşacaksan sus, dedikodu yapacaksan, çekiştireceksen birilerini sus. Ama onları aydınlatacak, onlara yol göstereceksen konuş. Bu.
1: Evet, gıybet
0: Yani
1: mesaisine kalma.
0: tabii
1: Kalıyorsan
0: tabii
1: başka
0: çok
1: şeylere.
0: güzel bir söz bu. Özdeyiş, bir atasözü bile diyebiliriz
1: Evet,
0: buna.
1: onunla ilgili Amerikalı bir düşünür de şey diyor ya hani 5 dakika konuşma yapmamı istiyorsan 5 yıl verin, 5 saat için diyor, 1 saat yeter gibisinden. Tabii o öz dediğimiz tabii biz de bu programda aslında hani o mayanın, Anadolu mayasının özüne hep ulaşmaya çalışıyoruz. Siz bugün tabii dilden de çok bahsettiniz.
0: Bir de ben affedersiniz şeyi belirtmek istiyorum. Anadolu mayalarırken konuşmanın, başarılı bir konuşmanın dinlemeyle gerçekleştirileceği de hep göz önünde tutulmuş bizim atalarımız. Hep dinlemenin kıymeti. Çünkü dinlemezsen konuşmanın bir anlamı olmaz. Dinlemezsen konuşma bir amaca yönelmez. Ben 40 yıla yakın, 40 yıl oldu hatta, yakın demeyeyim, eğitim fakültesinde Türk Dil Edebiyatı eğitimi alanda derslere girdiğim için hep şunu söylerdim. Arkadaşlar gelin dinleme eğitimi dersi koyalım. Ya dinlemenin dersi mi olur? Olur. Ve biz şimdi konuşma eğitimi dersini 2 saat, dinleme eğitimini 4 saat koyduk. Ve ne kadar haklı olduğum da ortaya çıktı. Çünkü
1: Evet.
0: dinleme çok çok önemlidir. Bu bakımdan konuşmayı destekleyen en güçlü unsurdur dinlemek.
1: Siz söylerken yeni bir makale okudum. Diyor ki iki kişi konuşurken hep şunu düşünürmüşüz. Sizi dinlemekten öte ben ne cevap versem de nasıl alt etsem.
0: Evet.
1: Halbuki tarihi dinleyebilsek, coğrafyayı dinleyebilsek, sizi ben şu anda dinlediklerimi tam olarak beyinde nereye yerleştireceğimi karar verebilsem. Hocam Cemil Meriç diyor ya, aydın geleceğin fikir işçisidir.
0: Evet.
1: Peki bu işçinin materyali dili iyi kullanmak mıdır, dil midir?
0: Kesinlikle yazarın ya da dil işçisinin diyelim, bu şair olur, romancı olur, hikayeci olur, farklı türlerde eserler oluşturur. Bunun en iyi malzemesi dildir. Yani asıl malzemesi dildir. Hatta sadece yazarın değil, kültürlerin de, uygarlıkların da ana malzemesi dildir. Dilin iyi kullanıldığı kültürlerin çevresinde bilişen milletler, uluslar çok daha farklı yerlerde olur uygarlıklar içerisinde. Onun için dil çok önemli. Ben öğrencilerimden ya da çevremdeki meslektaşlarımdan hep derim ki, dili iyi kullanan, dilde başarılı olan, dilde olabildiğinde çok sözcük, kelime kullananları tercih edelim ki bizim de hem dağarcığımız gelişsin hem ufkumuz açılsın.
1: Evet.
0: Onun, bu bakımdan dil çok önemli.
1: Ali Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ali Yakıcı idi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Aslında böyle çok dağıldık ama bence bu tadı gerçekten damağımızda kaldı. İsteriz ki kursağımıza kadar insin. Bir program daha sözü almak isteriz
0: Tabii,
1: sizinle.
0: yani dili güçlendiren Dede Korkutları, dili güçlendiren Divan-ı Lügat-ı Türkleri ya da diğer eserlerimizi de yazarlarıyla birlikte burada konuşabiliriz yeri
1: Evet,
0: geldikçe.
1: bugün yine dille Anadolu'yu nasıl mayalandığını sizlerle buluşturmaya çalıştık. Dil gerçekten de bir coğrafyada insanlar arasında kılcal damarların içindeki kan gibi insanları birbirine bağlıyor, duyguları birbirine bağlıyor. Siz bahsettiniz dil birlikteliği, duygu birlikteliği, gönül birlikteliği ve bu sayede aslında iyi hatipler ülkeleri ve milletleri birbirine bağlıyor. Çok keyifli bir programdı. Haftaya yine başka bir konuğumuzla, başka bir konuyla Anadolu'yu mayalamaya devam ediyor olacağız. O güne değin lezzetle ve dilinizin kıymetini bildiğiniz anlarla geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Cevat Fehmi Başkut'un klasikleşmiş eseri Buzlar Çözülmeden'i konu edeceğiz. 1964 yılında yazılan ve ilk kez aynı yıl sahnelenen iki perdelik oyun, kar nedeniyle dış dünyayla bağlantısı kesilen Anadolu kasabasında geçer. Metinde kasabaya yeni kaymakam olarak gelen bir kişinin kısa sürede kasabadaki düzensizlikleri ortadan kaldırmaya çalışması anlatılır. Bu kişi rüşveti engeller, kara borsayı durdurur ve halkın gündelik yaşamını iyileştirmeye yönelir. Ancak zamanla kaymakam zannedilen bu kişinin akıl hastanesinden kaçmış biri olduğu anlaşılır. Bu durum oyunun temel çatısını kurar ve yönetimle akıl arasındaki sınırları da sorgulatır. Cevat Fehmi Başkut bu kurgu aracılığıyla bürokrasiyi, yerel yönetimi ve çıkar ilişkilerini eleştirir. Oyun, güldürüyle eleştiriyi birleştirir ve seyirciyi düşündürür. İlk sahneleşinden sonra farklı topluluklar tarafından tekrar sahneye taşınan ve iki kez de sinemaya uyarlanan eser, taşra düzenini ve insan ilişkilerindeki çelişkileri görünür kılar. Bu nedenle oyun dönemini aşan bir nitelik taşır ve her devirde ilgi görür. Ayrıca eserin kurgusu Gogol'ün Müfettiş adlı oyunuyla benzerlik gösterir. Ancak yerel bağlam içinde özgün bir yapı da arz eder. Yazar, karakterler aracılığıyla otoriteyi sorgular ve toplumdaki ön kabulleri tartışmaya açar. Buzlar Çözülmeden sahnelendiği ilk dönemden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaşır ve eleştirel tiyatronun önemli örneklerinden sayılır. Günümüzde de repertuarlarda yer alır ve tiyatro tarihindeki kalıcılığını korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Deşe ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
4: Saat 15.
5: Haberler.
4: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmeye dikkat çekti. Somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Erdoğan, zirvenin tüm dünyaya TRT aracılığıyla ulaştırıldığını vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal

Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2,5 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri konuşlandırıyoruz dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuklar Güvende uygulaması uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2026 ödülleri kapsamında şampiyon proje seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Doğa makinelerine sadece 5 günde 7 milyon 600 bin içecek ambalajı iade edildi. Şimdi sıra işletmelerde. Otel, restoran ve kafe gibi işletmelerin Ekim ayı sonuna kadar doğaya kayıt olması gerekiyor. Hedef yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazandırılması. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapı Kule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbeyi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunerek kentine deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran basını Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çuadek ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait önemli tesislere saldırılarını sürdürüyor. Dronlarla petrol tesisleri ve fabrikaları hedef alıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası programından bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Vida Üstünda, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adresimiz TRT TSR.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve TRT'nin tüm radyolarını radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasının radyo seçenekleri bölümünden dinleyebileceğinizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Efendim bugün Enerji Masası programında dünyada enerji güvenliğini konuşacağız. Stüdyomuzdaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Karadeli. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ve Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi Üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hocam COP31 zirvesiyle başlamak istiyorum. 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak bu zirve. Aslında bir çevre zirvesi. Bununla başlayalım mı
2: programımıza? Elbette. Aslında Türkiye'de 2026 yılında yapılacak iki önemli zirveden biri de COP31.
0: Evet.
2: Birincisi NATO zirvesiydi. Evet. Şimdi COP31 de Kasım ayında yapılacak.
0: Evet.
2: Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içerisinde yapılan bir zirve. Zirve dediğimiz zaman bu böyle zirveler birkaç kişiyle yapılmaz. 10 binin üzerinde uzmanın, siyaset adamının katılması bekleniyor. Dev bir zirve olacak. Antalya tamamen buna endekslenecek ve aslında bütün dünyanın gözü de Türkiye'de ve Antalya'da olacak.
0: Evet.
2: 1995 yılından beri yapılıyor. Bu 31'de 31. zirve olduğu için böyle bir isim verilmiş. Türkiye'de bir süredir zaten iklim değişikliğine, iklim krizine daha çok önem verdi. Çevreye, çevrenin önemine, sıfır atık projelerine daha çok önem verdiğini görüyoruz ki Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Ulusal Başkanı.
0: Evet.
2: Bu danışma kurulu da 12 üyeden oluşuyor Birleşmiş Milletler'de ve Sayın Erdoğan bunun başkanlığını yapıyor. Ki bu COP31 zirvesinde de Emine Hanım'ın bu konuda bir damga vurması da bekleniyor.
0: Evet. Cem Hocam sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı COP31 ile ilgili?
1: Evet, şimdi tabii bu bizim açımızdan da çok önemli bir zirve. Yani dünya açısından çok önemli, Türkiye açısından da çok önemli. Çünkü Antalya Diplomasi Forumu'nu çok başarıyla yürütmeye alıştık.
0: Evet.
1: Ama bu yine de hani bir NATO zirvesi gibi değil, gerçekten hocamın da belirttiği gibi 10 bin belki daha fazla insanın katılacağı bir zirve. Bunun altyapısının rahat işlemesi, yani tamam zirvenin içeriği önemli ama Türkiye açısından baktığımızda altyapısının düzgün işlemesi, bu zirvenin hiçbir problem olmadan halledilmesi, altından kalkılması, Antalya'yı da bir diplomasi merkezi haline getirebilecek. Sadece hani diplomasi forumuyla değil, bununla ve pek çok başka uluslararası toplantının ev sahipliğinin yapılabileceği ve turizm mevsiminin ölü sezonunda böyle büyük bir kitlenin ağırlanabilmesinin sağlanmasının gerçekten Antalya için ve Türkiye için önemli bir prestij getireceğinin ben özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü mesela bir önceki zirvede şöyle bir şey oldu. Danimarka heyetinden 300 küsur kişi açıkta kaldı. Çünkü onların otel rezervasyonları yapılmamış ev sahibi ülke tarafından vesaire böyle şeylerle karşılaşıldı. Dolayısıyla da bu hani ev sahibine bir negatif şey getiriyor. Öte yandan tabii uluslararası açıdan baktığımızda günümüzde iki enerji kullanma ve depolama yöntemi arasında bir geçiş dönemi yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Nasıl bir şey? Fosil yakıtlar artık bizim gözümüzde kötü, çevreye zarar veren şeyler. Öbür tarafta da işte yenilenebilir enerji. Evet. Çünkü ben hep buna yenilir diyorum.
0: Evet.
1: Yanlış

0: küçük oluyor.
1: Evet.
0: Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte de orada da işte depolama sorunlarımız var. Kullanım sorunlarımız var. Rüzgar olmadığı zaman ya da güneş olmadığı zaman ne yapacağız sorusunun karşılığı yok. Dolayısıyla da hani bunlara çözüm üretmek için ve dünyanın nereye gideceğini görmek açısından da COP31 son derece önemli olacak.
1: Hocam nükleerden de söz edelim mi? Temiz enerji kaynaklarından,
0: Tabii.
1: yenilenebilir enerji kaynaklarından söz etmişken
0: Evet,
1: nükleerden de biraz söz edelim isterseniz.
0: tabii şöyle nükleer enerji Türkiye'de her zaman atom bombasıyla karıştırılıyor. İkisi de nükleer olunca
1: Evet.
0: sanki
1: Tehlikeli bir
0: patlayacakmış
1: enerji
0: şey
1: kaynağı
0: enerji
1: gibi, evet.
0: gibi görülüyor. Bunun tabii bir algı operasyonu da var. Çernobil, Fukuyama örnekleri de var. Ama her şeyin bir tehlikesinin olduğunu da görmemiz lazım. Uçağa bindiğiniz zaman da uçak düşebiliyor. Zaten şu anda nükleer enerji Avrupa Birliği tarafından da yeşil enerji ilan edilmiş durumda. Bunu
1: Evet.
0: görmemiz gerekiyor. Ayrıca Almanya örneğin nükleer santralleri terk eden bir ülkeydi. Bunun şimdi yeniden Almanya'nın bile nükleer santralleri döndüğünü görmekteyiz. Bunun da nedeni birincisi nükleer santraller güvenli enerji üretimi olarak görülüyor. İkincisi biraz önce dediğimiz gibi yeşil enerji olarak, temiz enerji olarak görülmekte. Üçüncüsü de bütün dünyada şu anda en ucuz enerjiye ulaşım nükleer enerji olarak görüldüğü için. Burada parantez açmak istiyorum. Almanya neden nükleer santrallerini kapattı, şimdi döndü? İki nedeni var. Birincisi Almanya'nın 5 nükleer santrali vardı. Bunun ikisi Doğu Almanya'da eski tip Sovyet teknolojisiyle üretim yapıyordu. Bunlar zaten kullanım süresini doldurmuşlardı, eski tiplerdi. Bundan dolayı kapatılması gerekiyordu. Diğer üçüne geldiğimiz zaman da bu da Fransa'nın zoruyla aslında biraz da kapatıldı. Çünkü Avrupa Birliği, Fransa, Almanya dengesiyle kurulmuş durumda. Fakat Fransa Almanya'ya yeterince ihracat yapamıyordu. Genelde denge Almanya'nın lehineydi. Onun için dedi ki sen artık ben 18 ülkeye elektrik satıyorum nükleer enerjiden, santrallerden ürettiği, sana da satayım şeklinde bir yaklaşım olduğu için böyle bir nokta oldu. Fakat şimdi gelinen noktada hem doğalgazı artık alamıyor Rusya Federasyonu'ndan ucuza, Amerika'dan sıvılaştırılmış gaz olarak pahalı gaz alımı var. İkincisi de elektriği de pahalı olunca Alman malları rekabet gücünü oldukça kaybetmiş durumda. Bundan dolayı Almanya yeniden ucuz enerjiye ulaşmak içerisinde olduğu için nükleer santrallere tekrar döndüğünü görmekteyiz. Onun için bizim de Akkuyu Nükleer Santrali yapıyoruz biliyorsunuz Mersin'de.

4 reaktörlü ki bittiği zaman Türkiye'nin %10'unu karşılayacak sadece Akkuyu nükleer santral. Fakat bizim bir an önce ucuz enerji için nükleer santralleri arttırmamız gerekiyor ki hem vatandaşın ucuz enerjiye kavuşması hem ulaşımda artık elektrikliye otobüsler bile geçmeye başladı. Hem de sanayi. Çünkü bizim Avrupa Birliği ile olan gümrük birliğimizde biz ucuz ve kaliteli işçilik, ucuz ve kaliteli mühendislik var ama çok pahalı neyimiz var? Enerjimiz var. Ki Türkiye şu anda %73'ünü ithal ederek enerjinin kendini döndürmeye çalışıyor. Bunun %50'nin altına doğru inmesi gerekiyor. Dünyada da nükleer santrallere baktığımız zaman şimdi yeni trend Rusya Federasyonu'nun aslında biraz da öncülüğünde Müslüman ülkelerde bir nükleer santrallere doğru bir eğilimin de olduğunu görüyoruz. Batı'nın arzu etmemesine rağmen işte Türkiye dışında hemen bizim güneyimizde Mısır Akkuyu'nun benzerini yine Rusya'nın teknolojisiyle şimdi orada da 4 reaktörlü bir santral yapımı başladı. Aynı şekilde Bangladeş'te yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Güney Kore'nin teknolojisiyle yapıldı ve işletime açıldı Baraka adlı santral. Bunun yanında şimdi

0: halka sordu nükleer santrale geçelim mi şeklinde ve %70 küsur halkın desteğiyle bir referandumdan geçtiğini görmekteyiz. Hatta iki santral yapılacak. Birincisini Rusya, ikincisini Çin'in yapması da kararlaştırıldı ki Kazakistan biliyorsunuz petrol ve doğal gaz zengini olmasına rağmen Azerbaycan da öyle. Önümüzdeki 10 yılları düşünerek böyle bir noktaya doğru geldiğini görüyoruz.
1: Evet, temiz enerji kaynaklarını
0: Evet.
1: konuşuyoruz ama hala fosil yakıtlardan da ayrılamıyoruz
0: Evet.
1: doğal olarak. Bu da tabii beraberinde bazı

0: zaman zaman düşse de devam etmekte. Amerika'ya baktığımızda Amerika'nın Trump'ın bazı planları var. Venezuela ile başladı. Grönland'la ilgili planları var. Hatta Küba ile ilgili planları var. Bunlar hakkında da biraz konuşalım mı Cem Hocam?
1: Tabii şimdi bu Trump'ın saldırgan açılımına baktığımız
0: Evet.
1: zaman diyelim. Önce Venezuela önünüzdeydi. Sonra İran örneği oldu. Büyük olasılıkla sırada Küba var. Şimdi bir yandan bu saldırılar, bu yönelim, Venezuela önemli bir petrol üreticisi.
0: Evet.
1: Tabii yani petrolünün kalitesi tartışılır, o ayrı mesele, çıkan petrolün çünkü çok ciddi
2: Ağır bir
1: rafinasyon
2: petrol,
1: sürecinden
2: evet.
1: geçmesi lazım. Ama Çin Halk Cumhuriyeti açısından önemli bir satıcıydı, bir kaynaktı. Aynı şekilde İran öyle. Ve buralara müdahale ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin aklındaki fikir şeydi. Burada biz bir uluslararası kriz ortamına dünya enerji piyasasını sokarsak, Çin Halk Cumhuriyeti bundan en fazla zarar gören ülkelerden biri olacak, bölgelerden biri olacak ve bu durumda da Amerika Birleşik Devletleri büyük bir avantaj elde edecek. Nitekim İran Savaşı'nın hemen başında Trump'ın deyimiyle Amerika Körfezi'nde, dünyanın geri kalanının şeyinde Meksika Körfezi'nde çok ciddi bir tanker trafiği gördük. Amerika Birleşik Devletleri elindeki petrol stoklarını çok güzel fiyatlarla dünyanın önemli bir kısmına pazarladı. Şimdi tabii bu olurken şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Dünyada petrol fiyatları da artmaya başladı.
0: Evet.
1: Bunun bir sonucu ne? Bunun bir sonucu pek çok şeye zam gelmesi. Gündelik hayatın sekteye uğraması. Şimdi işte Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi işlerinde orta dönem seçimleri var.
0: Evet.
1: Bunlar da çok ciddi problemler yaşayabilecek Cumhuriyetçi Parti. Çünkü insanlar önlerindeki markette gördükleri malların, metaların fiyatlarının durmadan artmasından rahatsız. Amerikalıların dünyanın geri kalanına bir övünme şeyleri, bizde petrol o kadar ucuz ki işte 8 silindirli arabalar yapıyoruz, problem olmuyor çünkü rahatızdı. Şimdi petrol niye bu kadar pahalı diye söylenmeye başlayan bir
0: Evet.
1: Amerikan halkı var. Yani biraz Trump kendi silahıyla vurulmuş durumda. Öbür tarafta Çin Halk Cumhuriyeti, geçen programda da belirtmiştik, kendi stoklarıyla şu anda idare edebiliyor, problem yok. Fakat buradan hiç beklemediğimiz bir taraf çok ağır yara aldı, o da Avrupa Birliği.
0: Evet.
1: Şimdi buradaki şey de şu, buradaki durum da şöyle. Önce Ukrayna-Rusya Savaşı ile ya da Rusların deyimiyle özel askeri operasyonla, nasıl askeri operasyonsa kaç senedir devam
0: Evet.
1: ediyor, 4 yıldan fazla oldu. Rusya'dan doğal gaz alımını demin hocam da belirtti, kestiler. Bu ekonomilerini çok ciddi vurdu Avrupa Birliği ülkelerinin. İkinci etapta da İran'dan petrol, Venezuela'dan petrol gelmeyince ve Körfez ülkelerinden de Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden LNG veya doğal gaz tankerlerle taşınamaz hale gelince ciddi bir problemle karşılaştı Avrupa Birliği. İşte görüyorsunuz, uçak seferleri iptal ediliyor, enerji krizi var, üretimde maliyetler çok arttı.
0: Evet.
1: Bunların sonucu olarak da aslında hiç belki hesapta olmayan veya ikincil olarak düşünülen, biraz hani hale yola girsinler, Amerika Birleşik Devletleri'nin dediklerini dinlesinler diye düşünülerek işin içine dahil edilecek olan Avrupa Birliği çok ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Bunun bir uzantısı dolayısıyla işte hocamın da demin belirttiği gibi yeniden nükleer enerjinin, yeşil enerjinin bir parçası olduğunu

0: da aşamalar devam ettikçe, ilerledikçe bu da hani bizler için de Avrupa Birliği için de bu krizlerden önemli bir pozitif sonuç olarak yansıyacak. Ama Küba apayrı bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi demin
1: Evet.
0: bahsettiğimiz Küba 1959 devriminden beri Fidel Castro ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği devrimden beri Amerika Birleşik Devletleri için bir problem. İşte 1960'taki Domuzlar Körfezi çıkartmasından daha ki bu iyice Küba'yı Sovyet tarafına itti. Yoksa hani çok ciddi bir şekilde Batı bloğunda mı olalım, Doğu bloğunda mı olalım diye
1: Aslında
0: tartışıyorlardı.
1: devrim milliyetçi bir
0: Tabii,
1: refleksiydi
0: tabii.
1: yani, yoksa şey değildi,
0: Ve
1: evet.
0: yani son derece de amatörce bir devrim.
1: Evet.
0: Yani bir anekdot anlatayım, biraz gülelim. İlk toplantıyı yapıyorlar, devrim bitmiş. İşte Castro diyor ki, aranızda ekonomist var mı? İşte Che Guevara elini kaldırıyor, diyor ki, ben, ha iyi diyor, sen iktisat bakanısın o zaman diyor filan. Sonra toplantı bitiyor, diyor ben şey sordum, ekonomist var mı dedim, sen elini kaldırdın, senin ekonomiyle ilgin olduğunu bilmiyordum. O da diyor ki, ha komünist var mı diye sordun zannettim diyor filan. Ekonomisti komünist anlıyor. Yani şimdi
1: O derece uzak.
0: bu derece planlamadan uzak ve milliyetçi duygularla yapılmış bir devrim. Oradan tabii Küba 1960 yılından başlayarak bugüne kadar sosyalist bir sistemin içerisinde kaldı. Bu bir yandan tabii hani tıp aşısından mesela dünyada çok iyi bir yerdeler.
1: Evet.
0: Ama onun dışında da hayat kalitesi açısından, insanların kaynaklara ulaşması açısından Küba gerçekten maalesef çok kötü bir durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki hedef olarak orayı süren bir şekilde devam ettiği bir ortamın dünyada kalmamasını hedefliyor. Çünkü ne var? Çin Halk Cumhuriyeti yönetim olarak sosyalist, komünist bir devlet olmasına rağmen, Komünist Parti her şeye hakim olmasına rağmen, ekonomik açıdan son derece
1: Kapitalist.
0: liberal, kapitalist ve Amerika Birleşik Devletleri'nden daha kapitalist
1: Daha kapitalist,
0: olabiliyorlar.
1: evet. İşçi
0: Şimdi
1: haklarının bile olmadığı kapitalist ülke.
0: kesin yani şey gibi, böyle 1800'lerin başındaki
1: Evet.
0: İngiliz fabrikaları gibi çalışan pek çok yer var. Dolayısıyla hani Küba bu anlamda petrol açısından değil ama ideoloji açısından dünyaya bir mesaj verme noktası olacak. Onu da hani ne kadar tabii başarılı olabilecekler,
1: Yani
0: onu da
1: sosyalizmin
0: deneyip
1: son
0: göreceğiz.
1: kalesi de düşecek
0: Evet,
1: gibi
0: öyle bir
1: söyleyebiliriz.
0: parantez daha açayım. Enerjide Küba'yı. Küba'nın neden bu kadar Amerika için önemli? Çünkü yaklaşık bir 90 kilometre uzakta Miami sahillerine. Burnunun dibi.
1: Evet.
0: Hemen kayıklarla zaten ulaşabiliyorlar. Küba gazını, mazotunu, enerjisini Venezuela'dan bedava sağlıyordu. Bir kısım da Rusya Federasyonu'ndan geliyordu tankerlerle. Bu Venezuela'dan sağladığı bedava yardım artık bitti. Maduro'nun
1: Gidişiyle.
0: gidişiyle bitti. Bunun üzerinden Rusya Federasyonu buraya şimdi tankerlerle yardım sağlıyor ama dökme suyla koca Küba'nın döneceği yok. Onun için de bir tıkanıklığın, enerji tıkanıklığının olduğunu görüyoruz. Hocamın dediği gibi zaten diğer konularda da gıdadan her konuda bir tıkanıklık vardı. Üst düzeyde de bir yozlaşmanın olduğunu da görürüz yönetim kademesinde. Bu Küba'nın giderek enerjiyi de bahane ederek çökmesine doğru Küba'yı götürdüğünü de görmemiz lazım.
1: Peki Grönland'la ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz hocam? Trump'ın Grönland girişimleriyle ilgili. Cem hocam buyurun.
0: Hani harita üstünden bakınca çok da bize bir şey ifade etmiyor. Niye? Hani böyle kendi içerisinde soğuk, çok küçük nüfusu olan
1: Evet.
0: büyük bir toprak parçası. Ama
1: Enerji kaynaklarına.
0: enerji kaynaklarına erişim açısından düşündüğümüzde, eğer Grönland Amerika Birleşik Devletleri'ne geçerse sadece Alaska üzerinden Kuzey Kutup bölgesine, Arktik bölgeye Amerika Birleşik Devletleri'nin bir söz hakkı varken Rusya Federasyonu tabi boydan boya bütün Asya ve Avrupa'nın bir kısmı boyunca oraya komşu olduğu için ne olacak? Çok daha Arktik bölge üzerinde söz hakkı olan bir devlet. Dolayısıyla bunu karşılayabilmek için bunun karşısında Amerikan sesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin sesini daha net duyurabilmek için tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir hamlesi var. Zaten dikkat ederseniz ilk söylediği şeylerden biri Grönland'dan bahsetti ama Kanada'dan da bahsetti. Niye?
1: Evet.
0: Çünkü Kanada'da sonuçta Kuzey Kutup bölgesine uzun bir sınırla bağlanan, deniz sınırıyla bağlanan, kıyıyla bağlanan bir bölge. Dolayısıyla buradaki şey ne? Küresel ısınma var. Arktik bölgede buzlar yavaş yavaş eriyor.
2: Yaşama ve ulaşıma
1: Daha uygun
2: bir
1: hale
2: uygun
0: geliyor. Hale
2: evet.
0: gelecek. Dolayısıyla da ne olacak? Dolayısıyla da burada petrol arayabileceksiniz, nadir madenleri arayabileceksiniz, enerji açısından yatırımlar yapabileceksiniz,
1: Limanlar yapacaksınız.
0: limanlar yapabilirsiniz, insanları oraya yönlendirebilirsiniz vesaire. Dolayısıyla hani o anlamda Grönland Amerika Birleşik Devletleri'ne bu hakkı tanıyabilecek,
1: İştah kabartan bir
0: iştah
1: hali var değil mi?
0: kabartan bir
1: Evet.
0: yer deyip hocama döneyim.
2: Evet, Grönland'ın böyle bir iştah kabartma olasılığı işte dediğimiz gibi iklim değişikliğiyle birlikte işte COP31 hepsi aslında bir
1: Evet,
2: bütün.
1: evet.
2: İklim değişikliğiyle birlikte daha da önem kazandığını görüyoruz. Sadece işte Grönland değil, hocamızın da ifade ettiği bir Kanada'da böyle. Kanada aslında dünyanın toprak olarak ikinci büyük ülkesi olmasına rağmen Kanada'nın güneyinde bir yaşam alanı.

0: vardı. Şimdi ama kuzeyin de bu yaşam alanına dahil olduğunu ve buradaki enerji kaynaklarında artık çıkarılabilir hale geldiğini görmekteyiz. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Trump bir simgedir başkan olarak. Amerika Birleşik Devletleri sermayesinin hem Kanada hem Grönland ciddi bir miktarda iştahını kabarttığında görmemiz gerekiyor.
1: Peki Amerika ve Rusya'da bu adımları atarken Çin ne gibi şeyler yapabilir? Çin'in hamleleri ne olabilir? Grönland'la ilgili Amerika'nın bu hamlelerine karşı diyelim.
2: Şimdi
1: Sadece Grönland'la
2: Çin'in zaten bir avantajı var. O avantajı ne? Dünyadaki bu nadir elementlerin %70'inin 76 mı, ya da yani 70'ten fazlasını diyelim, şimdi yanlış istatistik vermiş olmayayım, işlemesi Çin'de oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Elektrikli araç olacaksa onun bataryası Çin'den geliyor.
0: nedeni de şu, dinleyiciler için söylemek istiyorum. Nadir elementlerin işlenmesi de bir teknoloji gerektiriyor. Yani çoğu ülkede, Türkiye dahil, bu teknoloji de yok.
2: Bir de tabii şöyle bir şey var. Yeni bir maden açmak istediğinizde bu elementlerle ilgili önünüzde 10-15 yıllık bir arama çalışması, madenin oluşturulması çalışması süreci var. Dolayısıyla hani 10-15 yıl demek, şu anda Amerika Birleşik Devletleri bir yerlerde, ne bileyim, kobalt veya işte nikel ya da kadmiyum ya da bir şey bulduğu zaman 10 yıl boyunca onun hazırlığını yapacak, ondan sonra kaynağı çıkartmaya başlayacak. Dolayısıyla da ne oluyor? Dolayısıyla da Çin'in şu andaki avantajı gerçekten çok önemli. Çünkü ne diyoruz? Temiz enerji diyoruz, yenilenebilir enerji diyoruz ve bu enerjinin düzgün şekilde depolanabilmesi diyoruz. Şimdi dolayısıyla Çin'in avantajı günümüzde var ve devam ediyor ve böyle olunca da onların pek endişe edecekleri bir durum şu an için bence yok. Ama tabii hocam ne der onu?
0: Evet, yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir de burada konu kapanmadan söylemek istediğim, nadir elementlerde de tek alanda Çin'den sonra en büyük bulunan alan Eskişehir ile Ankara arasında. Burası da ciddi miktarda nadir elementlerin çıkarım ve işlenim alanı haline gelecek önümüzdeki yıllarda.
1: Yatırımları belki ona göre yaparsak, hocamın dediği gibi bir 10 yılı alıyor dedi nadir elementlerin
2: Evet,
1: işlenmesi.
2: eder.
1: Belki evet, şimdiden doğru yatırımlar yapılırsa biz de herhalde enerji oyuncuları arasında önemli bir yere geliriz diye
0: İnşallah.
1: düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bu hafta efendim dünyada enerji güvenliğini konuştuk konuklarımızla birlikte. Konuklarımız Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Karadeli ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat'tı. Programı Hasan Kambolat hazırladı. Yapım sorumlusu Vida Üstündağ, teknik masada Tolga Kökten vardı. Mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu, programı sunmaya çalıştım. Haftaya görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.
4: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmre Nolgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmeye dikkat çekti. Somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Erdoğan, zirvenin tüm dünyaya TRT aracılığıyla ulaştırıldığını vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok, dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2,5 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri konuşlandırıyoruz, dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. Olağan Kongresi ile ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuklar Güvende uygulaması uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2026 ödülleri kapsamında şampiyon proje seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihat desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, "İnsanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var," dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi doğa makinelerine sadece 5 günde 7 milyon 600 bin içecek ambalajı iade edildi. Şimdi sıra işletmelerde. Otel, restoran ve kafe gibi işletmelerin Ekim ayı sonuna kadar doğaya kayıt olması gerekiyor. Hedef yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazandırılması. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran basını Sistan ve Beluchistan eyaletine bağlı Çuadek'le Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait petrol tesisleri ve fabrikaları hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'ya akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırılar devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız sinyali geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise ülkedeki yakıt krizini Ukrayna'nın saldırılarına bağladı. Haberleri dinlediniz.

0: Karşılaştığım birçok güçlükle ilgili öykülerle sizi sıkmayacağım. Burada gördüklerimden söz etmemi yeğlersiniz. Olağanüstü hiçbir şey içermeyen bir Türkiye mektubu sizin için büyük bir düş kırıklığı olurdu.
1: İngiliz elçisi olan eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen Lady Montagu'nun peşinde dolaşmaya devam ediyoruz. Onun için Osmanlı topraklarında gördüğü her yer rüya gibi, tanıdığı her insan adeta bir masal kahramanı. Hatta bir mektubunda arkadaşına hiç bilmedikleri bir hayvan olan deveyi bile uzun uzadıya anlatır. Aynı mektupta Osmanlı İmparatorluğu içinde bazı kuşlara da bir tür dinsel saygı gösterildiğini söyler.
0: Her kış mevsimi Mekke'ye hacca gittiği düşünüldüğü için leylekler buna örnek. Açıkçası bunlar Türk devletinin en mutlu uyrukları. Ayrıcalıklarının öylesine bilincindeler ki sokaklarda korkmadan yürürler ve yuvalarını evlerin alçak kısımlarına yaparlar. Konutları bu kuşlar tarafından seçilmiş olanlar da mutlu olurlar. Böylece o yıl yangın ya da veba tehlikesi yaşamayacaklarına inanırlar.
1: Daha önce hiçbir gezginin görmediği ve seyahatnamelerinde sadece kulaktan dolma bilgilere yer verdiği konular söz konusu olduğunda Lady Montagu çok şanslıdır. Birçok eve davet edilir, batıda çok merak edilen harem hakkında gözlemler yapma imkanı olur. Evlerin harem daireleri gözlerden uzak, çok yüksek duvarlar içerisinde yer alır. Pencereleri hoş gölgeler yapan yüksek ağaçlardan başka manzarası olmayan bahçelere bakar. Harem dairesinde kadınlar zamanlarının çoğunu müzik dinleyerek, nakış işleyerek geçirirler. Bir akşam sadrazamın hanımı tarafından yemeğe davet edilen Lady Montagu çok heyecanlanır. Kendisinden önce bu ülkeye gelmiş hiçbir Hristiyan gezginin bilmediği bir eğlenceye katılacaktır. Orta yaşlarda bir hanımefendi olan ev sahibini çok güzel bir kadın olarak tarif eder. Evdeki son derece sade ve lüksten uzak mobilyalar onu şaşırtır. Evdeki sadelik, ikram edilen yemekler için söz konusu değildir. Sofraya peş peşe birçok yemek getirilir. Ama bol salçalı ve baharatlı yemekler, fazla pişirilmiş etler ve yemeğin sonunda yapılan çorba servisi maalesef Lady Montagu'nun damak zevkine uygun değildir. Ziyafetin sonunda kahve ikramı yapılır ve kokular sürülür. Saygınlık simgesi olarak iki cariye gelir. Lady Montagu'nun saçlarına ve giysilerine koku sürerler. Son derece nezaketle misafir edilmiş olsa da Lady Montagu için bu ziyaret umduğu kadar renkli geçmemiştir. Ancak hemen ardından misafir olduğu başka bir ev onu tam anlamıyla büyüleyecektir. Burası imparatorluğun önemli görevlilerinden biri olan kapı kahyasının evidir. Lady Montagu en renkli harem dairesi yaşamlarından birine tanık olur.
0: Buradaki her şeyin sadrazamın evinden farklı bir havası var. Kusursuz bir temizlik ve göz kamaştırıcı bir lüks. Kahya'nın karısı Fatma, üç basamakla çıkılan ve muhteşem İran halılarıyla kaplı bir sofa üzerinde beyaz saten işlemeli yastıklara dayanmış olarak oturuyor. Beni karşılamak için ayağa kalktı ve görkem dolu bir tatlılıkla elini kalbinin üzerine koyarak adetlerine göre beni selamladı. Barbar dediğimiz bir ülkede yetişmesine rağmen onda yalnızca kraliçe olmak için doğmuş ve o amaçla yetiştirilmiş bir soylu hanımefendi hali görülüyor.
1: Lady Montagu bütün ayrıntılarıyla anlattığı bu evde çok güzel bir gece geçirir. Birkaç cariye Lady'nin lavta ile gitar arası bir müzik aleti olarak tanımladığı çalgılar çalarak şarkılar söylerler. Diğer cariyelerse bu müzik eşliğinde dans ederler. Türk müziğinin kulakları tırmalayacak kadar kötü olduğunu söyleyenlere kızar Lady Montagu. Ona göre Türk müziği son derece güzel, doğal ve duygusaldır. İstanbul'a gelen İngiliz elçisi ve eşine tüm elçiliklerin toplandığı Beyoğlu'nda bir konak tahsis edilmiştir. Liman, kent, saray ve uzaklardan görülen Asya tepelerinin oluşturduğu görüntüyü dünyanın en güzel manzarası olarak anlatır Lady Montagu.
0: Asya kıyısı meyve ağaçları ve köylerle kaplı. Her tarafta doğa en güzel görüntülerini sunuyor. Avrupa yakasında 7 tepe üstüne kurulmuş İstanbul, güzel bahçeleri, çam ve serve ormanları, sarayları, camileri ve simetrik biçimde yapılmış binalarıyla büyük ve bambaşka bir dünya.
1: Ona göre İstanbul, Londra ve Paris'ten büyük ve güzeldir. Ancak kentin etrafını çeviren mezarlıkların kentten bile büyük olduğu izlenimine kapılır. Türkiye ve İstanbul'a olan her şey ilgisini çektiği için mezarlıkları da merak etmiş, buralarda gözlem yaparak birçok bilgi edinmiştir. Mektup yazdığı dostları arasında bir rahip de bulunduğu için Türklerin dini mekanları hakkında da bilgiler toplar ve bunlara mektubunda yer verir. İstanbul'a gelen bütün Hristiyanlar gibi Ayasofya'yı görmek ister. Bu isteğine kaymakama yazdığı 3 dilekçe ile araya koyduğu nüfuzlu kişiler sayesinde ulaşır. Türklerin bu mekana neden bu kadar ilgili olduklarına bir anlam veremez. Diğer bazı camileri çok daha fazla hoşuna gitmiştir. Sultanahmet, Süleymaniye ve Valide Sultan camileri en beğendiği.

0: kadınlar onuruna yaptırılmış gördüğü en güzel yapı olduğunu söyler. Lady Montagu'nun en fazla ilgisini çeken konulardan biri, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan kadınlar, erkekler ve sosyal ilişkilerle ilgili inanç ve uygulamalarıdır. Kadınların tüm zamanlarını ziyaretlerde, hamamlarda ya da para harcamak ve yeni modalar yaratmak gibi hoş eğlencelerle geçirdiklerini söyler. Karısından bir parça tasarruf yapmasını isteyecek bir erkek deli olarak kabul edilir. Parayı kazanmak erkeğin, harcamak kadının görevidir ve bu ayrıcalık en mütevazı evlerde bile değişmez. Lady Montagu, imparatorlukta yaşayan kadınların özgür olduklarını düşünse de kadınları aşağılayan bazı inançları gülünç bulur.
1: Evlenmeden ölen her kadın cehennem azabına uğramış olarak kabul ediliyor. Çünkü inançlarına göre kadın üretmek ve çoğaltmak için yaratılmıştır. Erkekler kadınların daha düşük türden bir ruha sahip olduklarına, bu yüzden yüce güzellikler yanında olacak erkeklere ayrılan cennete kabul edilmeyeceklerine inanıyorlar. Kadınların çoğu da boş inançlı burada. Yararsız bir canlı olarak ölmek korkusuyla 10 gün bile dul kalamıyorlar. Fakat özgürlüklere düşkün veya daha açık fikirli olanlar ölüm korkusu gelene kadar evlenmemeyi tercih ediyorlar. Evlenme geleneklerinin dünyada işine rastlanmadığını düşünüyorum. Evlenecek çift için her zaman çok genç yaşlarında söz kesiliyor. Ancak gelinle damat birbirini evliliklerinin 3. gününde görebiliyorlar.
0: Çocuk sahibi olmak da Osmanlı toplumunun en önemli konuları arasındadır. Kabul gören kanun şudur. Bir kadın görünüşü aksini söylese de çocuk taşımaktan geri kalırsa bu onun yaşlı olduğunu gösterir. Lady Montagu çocuk sahibi olma yaşını geçirmiş olmalarından utanç duyan kadınların hala genç olduklarını kanıtlamak için her türlü yola başvurduklarını ve çoğu zaman bu nedenle hayatlarını kaybettiklerini yazar. Yaşlı kadınlar 25-30 çocuk sahibi olmakla övülmekte ve çocuk sayılarına göre saygı görmektedirler.
1: Genç hanımlara bu kadar çoluk çocuk sahibi olurlarsa gereksinimlerini nasıl karşılayacaklarını sordum. Çocukların yarısının salgınlarla ölebileceğini söylediler. Bu kadar çocuğu sadece doğurmuş olma onuru yeterli sayılıyor. Bu ülkede güzeller arasında kabul edilmek için genç olduğunu kanıtlamak, Malta şövalyeleri arasına katılmaktan daha zor. Bu gerekliliğe çok kızıyordum ama sonunda ben de modaya uydum ve yapacak daha iyi bir şeyim olmadığı için öteki kadınlar gibi doğum yaptım. Burada yaşadığım sürece her yıl doğum yapmaya mecbur kalacağım için en kısa zamanda ülkeme dönmek istiyorum.
0: Bu görüşlerine karşın Lady Montagu, Batı'nın Türk ulusuna verdiği barbarlık ününün hiç de yerinde olmadığını sık sık tekrarlar mektuplarında. Başka birçok seyahatnamede Türklerle ilgili yazılı olan şeylerin saçmalık olduğunu savunur. Türklerin çok onurlu ve kaliteli insanlar olduğunu söyler. Bazı Türk yasalarını esprili bir dille över.
1: Türk yasalarının birçok yanından hoşnutum. Utanarak söylemek gerekse de özellikle yalancılığı kanıtlanmış kişilere verilen ceza Avrupa ülkelerindekinden daha iyi düşünülmüş, çok da iyi uygulanıyor. Eğer yalancılık suçları kanıtlanmışsa bunların alınlarına kızgın demirle damga basılıyor. Bu yasa bizde uygulansa ne kadar çok yakışıklı beyefendi kaşlarına kadar inen peruklar takmak zorunda kalırdı.
0: Lady Montagu, göz kamaştırıcı olarak tanımladığı Türk çarşıları dışında esir pazarını da görme imkanı bulur ve çok şaşırır. Türklerin esirlere karşı gösterdikleri insanlığın alkışlanması gerektiğini söyler. Ona göre buradaki tutsaklık, dünyanın geri kalan kısımlarındaki köleliklere hiç benzemez. Lady Montagu, 6 Haziran 1718'de İstanbul'dan ayrılır. Osmanlı sarayının içine giremeden ayrıldığı için üzgündür. Yine de İstanbul ikameti sırasında 2. Mustafa'nın dul eşi Hafize Sultan'ı ziyaret ederek sarayın harem dairesine ilişkin birçok ayrıntıyı ilk ağızdan dinleme şansına sahip olmuştur. Türkiye'de gördüğü her şey ve tanıştığı insanlar onu fazlasıyla mutlu etmiştir.

0: Kendisinden önce bu topraklara gelen gezginlerin söylediklerine inanmış olsa, onlar gibi palavracı olacağını düşünmektedir. Ancak gördüğü her şeyi anlatması halinde de söylediklerine inanılmayarak kendisiyle alay edileceğinden korkar. Bu nedenle anılarını her toplulukta anlatmamaya, sadece kendisini çok iyi tanıyan dostlarıyla paylaşmaya kararlıdır. Nitekim mektuplarının yayınlanmasından sonra dönemin birçok önemli kişisi Lady Montagu'nun anlattıklarının hayal ürünü olduğunu, hatta bu mektupların Montagu'ya ait olmadığını iddia eder. Ancak bu iddialar dönemin İngiliz kamuoyunda etkili olmaz ve mektupların gerçek olduğu kabul edilir. Böylece Lady Montagu'nun Türkiye mektupları, Batı'da Doğu'ya karşı duyulan üstten bakışı ve kibri derinden sarsar. Kadının toplumdaki yerine dair Avrupa'daki entelektüel tartışmaları yeniden şekillendirir. Zira eserde bizzat edinilen tecrübelerle Osmanlı hayatına ilişkin birçok bilgi sunulmaktadır. Ayrıca bu mektuplar ancak bir kadının görebileceği ev ve aile hayatı bakımından verdiği bilgiler nedeniyle de ayrı bir önem taşır. Lady Montagu, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türk yaşamını ve kültürünü o denli benimsemiştir ki, bazı mektuplarında kendisinin yarı Türk olarak algılanabileceğini ifade eder. Çok sevdiği vatanı İngiltere'ye döndükten sonra İstanbul'daki büyülü anılarını özlemle hatırlamaya devam eder.
1: İngiltere'nin dışında yaşamanın bir kıvanç olmadığına inanmış olan İngiliz hanımın mutluluğu. Yaşamımın geri kalan günlerinde böyle düşünmek ve bu düşüncenin verdiği solgun ışıkla yetinmek zorunda olduğuma göre, İstanbul'un insana canlılık veren güneşini unutmam için Tanrı'dan yardım diliyorum.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haberler.

haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı.

gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün vagonlardaki gözlemler, kadın gözünden yolculuk ve toplumsal cinsiyet rolleri başlığı altında modern kent yaşamının ve kitlesel hareketliliğin en dinamik laboratuvarlarından birini, toplu taşıma vagonlarını makro ve mikro sosyolojik bir yaklaşımla masaya yatırıyoruz. Trenler, metrolar ve banliyö hatları, yalnızca coğrafi iki noktayı birbirine bağlayan çelik ve mekanikten ibaret ulaşım araçları değildir. Bu kapalı ve yüksek yoğunluklu mekanlar, içinden geçtikleri toplumun birer mikrokozmosu, yani küçük birer maketidirler. Raylar üzerinde akıp giden bu hareketli odacıklar, toplumsal yapının, yerleşik kültürel alışkanlıkların, sınıf dinamiklerinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin tüm çıplaklığıyla görünürlük kazandığı, adeta anlık fotoğrafların çekildiği istatistiksel birer gözlem alanıdır. Mekan, sosyolojik literatürde hiçbir zaman nötr ya da cinsiyetsiz bir zemin olarak kabul edilmemiştir. İnsanlık tarihi boyunca sokaklar, meydanlar, fabrikalar ve ulaşım ağları gücü ve otoriteyi elinde bulunduran egemen toplumsal kabuller doğrultusunda inşa edilmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte demir ağların dünyayı sarması, insanın hareket özgürlüğünü radikal bir biçimde artırırken, kadının geleneksel ev içi alandan sıyrılıp kamusal alana adım atışında da kırılma noktası olmuştur. Vagonlar, kadının modern şehir hayatında kendine güvenli bir yer açma mücadelesinin, emeğinin ve bu süreçte karşılaştığı görünmez bariyerlerin en yakın şahididirler. Bu genişletilmiş özel bölümümüzde vagon içi dinamiklere ve seyahat kültürüne tam da bu tarihsel patikadan bakacağız. Kadın yolcuların mekan algısını, mekansal davranışlarını,

davranış kalıplarını, proksemik ilişkilerini ve güvenlik önceliklerini mercek altına alacağız. Bir kadının vagon koltuğundaki oturuş geometrisinden kalabalıklar arasında inşa ettiği görünmez savunma kalelerini, seyahat esnasında sırtlandığı bakım emeğinin makro yüklerinden, iki istasyon arasında yakaladığı ikircikli özgürlük alanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi inceleyeceğiz. Bireysel savunma mekanizmalarından makro düzeydeki kentsel planlama stratejilerine uzanan bu analizi tamamen nesnel veriler ve sosyolojik kavramlar eşliğinde gerçekleştireceğiz. Hazırsanız vagon kapıları kapanıyor ve toplumsal cinsiyet rollerinin raylar üzerindeki izini süreceğimiz analitik yolculuğumuz başlıyor. Sosyoloji, coğrafya ve şehir planlama literatüründe kamusal alan. Teorik olarak tüm bireylerin eşit, serbest ve herhangi bir kısıtlamaya maruz kalınmaksızın var olabildiği müşterek zeminler olarak tanımlanır. Ancak endüstrileşme süreciyle birlikte kentsel hareketliliğin ana damarlarını oluşturan toplu taşıma araçları gibi sınırları fiziksel olarak belirlenmiş kapalı kamusal mekanlar incelendiğinde bu eşitlik varsayımının yapısal kırılmalara uğradığı görülür. Bireylerin bu alanları kullanım şekli ve deneyimleme biçimleri cinsiyet değişkenine bağlı olarak keskin farklılıklar göstermektedir. Kentsel hareketlilik üzerine yapılan güncel saha araştırmaları ve veri analizleri, kadın yolcuların bir vagonun kapısından içeri adım attıkları andan itibaren geliştirdikleri mekansal reflekslerin öncelikle güvenlik marjını optimize etmek odaklı şekillendiğini ortaya koymaktadır. Kişisel alan yönetimini ve insanların mekanı kullanma biçimlerini inceleyen bilim dalı olan proksemik, bize vagon içindeki yerleşim mimarisinin rastlantısal olmadığını söyler. Yapılan ampirik gözlemler doğrultusunda vagon içi güvenlik odaklı mekan tercihi

algısının en düşük seviyede ölçüldüğü duvar ve panel önü alanlar gelir. Kadın yolcular vagon içi yerleşimde ekseriyetle sırtlarını sabit bir duvara veya panele verebilecekleri konumları tercih ederek kendilerini sabitlerler. Bu davranış, arkadan gelebilecek olası fiziki veya görsel taciz riskini sıfırlamaya yönelik ve savunma marjını artırmayı hedefleyen yapısal bir reflekstir. Buna taban tabana zıt olarak, risk algısının en yüksek düzeyde seyrettiği bölgelerse kapı ağızları ve vagonlar arası körüklerdir. Yoğun sirkülasyonun ve kontrolsüz kalabalığın yaşandığı bu alanlar, fiziksel temas olasılığının en yüksek olduğu bölgeler olarak kodlandığından, kadın yolcular tarafından sürekli hareket halinde olunan ve zorunlu kalınmadıkça peşinen kaçınılan geçiş hatlarıdır. Üçüncü bölge tipi ise doğrudan kadın yoğun alanlar olarak tanımlanır. Güvenli bölge arayışının bir uzantısı olarak, kadın yolcuların diğer kadın yolcuların yoğunlukta olduğu kompartıman veya koltuk dizilimlerine göre doğal bir kümelenme gösterdiği tespit edilmiştir. Bu eğilim, mekansal bir sessiz ittifaktır. George Simmel'in büyük şehir yaşamı üzerine geliştirdiği zihinsel yaşam teorisi, metropol insanının uyarıcı yoğunluğuna karşı bir koruma mekanizması olarak kayıtsızlık geliştirdiğini savunur. Ancak vagon içindeki kadın gözlemleri analiz edildiğinde bu kayıtsızlığın pasif bir boşvermişlik değil, aksine aktif bir çevresel farkındalık olduğu anlaşılır. Kulaklığını takan, gözlerini akıllı telefonuna veya kitabına sabitleyen bir kadın yolcu aslında dış dünyayla arasına entelektüel ve dijital bir sınır çekmektedir. Bu durum kamusal alandaki istenmeyen etkileşimleri peşinen reddetme stratejisidir. Tüm bu güvenlik odaklı reflekslerin yanı sıra vagon içlerinde sosyolojide informal sosyal güvenlik ağları olarak adlandırılan kendiliğinden gelişmiş etkileşim modelleri de mevcuttur. Herhangi bir sözel iletişim kurulmaksızın bir kadının yanındaki diğer kadının çantasının açık olduğunu fark edip işaret etmesi, takibe maruz kalan bir yolcuya alan açılarak onun kamufle edilmesi ya da çocuklu bir anneye vagon içindeki kolektif bir koruma kalkanı oluşturulması, kapalı mekanların ürettiği bir tür mikro dayanışmadır. Bu pratikler, resmi güvenlik mekanizmalarının yetersiz kaldığı veya geciktiği alanlarda toplumsal cinsiyet ortak paydasının ürettiği nesnel risk azaltma yöntemleridir. Toplumsal cinsiyet rolleri, bireylerin yalnızca toplumsal iş bölümündeki konumlarını belirlemekte kalmaz. Aynı zamanda beden politikaları aracılığıyla fiziksel alanda ne kadar hacim kaplayacaklarını, nasıl yürüyecek ve nasıl oturacaklarını da yapılandırır. Sınırları net bir biçimde çizilmiş olan vagon koltukları, bu yapısal normların ve güç asimetrilerinin en somut biçimde izlenebildiği mikro iktidar alanlarıdır. Kentsel sosyoloji ve toplumsal cinsiyet çalışmaları literatüründe, özellikle yüksek yoğunluklu metropol hatlarında erkek yolcuların bacaklarını ve kollarını dışa doğru genişleterek kendilerine tahsis edilen koltuk sınırlarının ötesine geçmesi olgusu geniş yer tutmaktadır. Uluslararası literatürde manspreading olarak kavramsallaştırılan bu mekansal genişleme eylemi basit bir fiziksel rahatlık arayışı veya fizyolojik zorunluluk olarak açıklanamaz. Veriler üzerinden parametrik bir karşılaştırma yapıldığında erkek ve kadın yolcuların mekan kullanımı, bariyer eğilimleri, göz teması stratejileri ve toplumsal gerçekleri arasında derin bir uçurum olduğu görülür. Alan kullanımı parametresi incelendiğinde erkek yolcu örüntüsü tamamen genişlemeci ve sınır ihlalci bir karakter çizerken kadın yolcu örüntüsü tam aksine daralmacı ve korumacı bir yapı sergilemektedir. Kadın yolcuların büyük bir çoğunluğunun çantalarını kucaklarında toplayarak göğüs kafeslerine yakın bir konumda tuttukları, kollarını gövdelerine birleştirdikleri ve bacaklarını çaprazlayarak kendi sınırları içine çekildikleri gözlemlenmektedir. Fiziksel bariyer kullanımı noktasında ise erkek yolcular genellikle hiçbir nesneye ihtiyaç duymadan mekanı çıplak bir konforla kullanırken, kadın yolcular dış dünyaya karşı çantalarını ya da yanlarındaki bir eşyayı nesnel bir koruma bariyeri ve tampon bölge olarak konumlandırmaktadır. Bu durum göz teması stratejilerine de doğrudan yansır. Erkek yolcular kamusal alanda doğrudan etkin ve alanı

tarayan bir göz teması kurma eğilimindeyken, kadın yolcular gelebilecek olası sınır ihlallerini peşinen elimine etmek adına göz temasından kaçınan, savunma odaklı ve nesnelere sabitlenen bir görsel pratik sergilerler. Tüm bu davranışsal farklılıkların arkasındaki toplumsal gerçekler analiz edildiğinde, erkek yolcuların hareket kalıplarının altında toplumsal bir konfor ve mekanın meşru sahibi olma hissi yatmaktadır. Kadın yolcuların mekansal daralma geometrisinin altındaysa, çocukluk evresinden itibaren fısıldanan fiziksel sınırlarını koruma, hanım hanımcık oturma, dikkat çekme normlarının ürettiği bir güvenlik ve görünmezlik arayışı bulunmaktadır. Kadın, kamusal alanda tehdit oluşturmayan bir pozisyonda kalmaya zorlandığı için bedenini asgari hacme indirirken, erkek o alanın doğal hakimiymişçesine gelişler. Dolayısıyla yan yana dizilmiş metro koltukları, makro düzeydeki toplumsal hiyerarşinin ve asimetrik güç ilişkilerinin mikro ölçekte her gün yeniden üretildiği birer yapısal laboratuvardır. Değerli dinleyiciler, buraya kadar anlattığımız tüm bu soğuk teorik kavramların sosyolojik terimlerinde ötesinde rayların belleğine kazınmış buram buram insan kokan öyle anlar vardır ki, vagonların neden sadece demirden birer kutu olmadığını bize saniyeler içinde kanıtlar. Tam da bu mekansal daralma ve sessiz ittifak üzerine düşünürken, geçtiğimiz yıllarda Ankara Eskişehir hattında bizzat şahit olduğum ve zihnime adeta bir fotoğraf karesi gibi nakşedilen bir vagon anısını paylaşmak isterim sizlerle. Karlı, çok soğuk bir kış akşamıydı. Tren perondan henüz hareket etmiş. Vagon içi banliyönün ve mesai bitiminin o kendine has yoğun, yorgun kalabalığıyla dolmuştu. İstasyonlardan birinde 20'li yaşlarının başında sırtında devasa bir mimari proje tüpü, ellerinde ağır çizim çantaları olan genç bir üniversite öğrencisi bindi vagona. Yüzünden ve duruşundan uykusuz geçen gecelerin o ağır kentsel koşuşturmanın bitkinliği okunuyordu. Vagon tıklım tıklımdı. Genç kadın az önce bahsettiğimiz o görünmez bariyer refleksleriyle hemen bir panelin önüne sığındı. Bedenini çantalarını olabildiğince küçülterek çevreye yük olmamaya, kimsenin alanını ihlal etmemeye çalışan o daralmacı geometriye büründü. Başını panelin soğuk demirine yaslamış, gözlerini kapatmıştı ama tetikteydi. Kentsel, kamusal alanın o tekinsiz uyanıklığı üzerindeydi. Tam o esnada onun bu sıkışmışlığını ve yorgunluğunu koltuklarda oturan, ellerin ısırlı, muhtemelen pazar alışverişinden dönen yaşlıca bir teyze fark etti. Aralarında tek bir kelime dahi geçmedi. Teyze yanındaki o koca pazar torbalarını hiç üşenmeden kendi ayaklarının dibine, o daracık alana doğru çekti. Kendini iyice sıkıştırarak yanındaki koltukta küçücük bir boşluk açtı. Sonra başını kaldırdı, genç kıza baktı ve sadece eliyle yanındaki o boş koltuğa vurdu. Hafifçe gülümsedi. O an, o iki farklı nesil, iki farklı sosyoekonomik arka plan arasındaki mesafeler saniye içinde yok oldu. Genç kız o koltuğa oturduğunda omuzlarındaki o ağır mimari tüpü teyze kendi kucağına aldı. Kız, bir yabancının kucağına o güvendiği, teyzeyle kurmuş olduğu şefkatli ilişkiye teslim etti yükünü ve tren raylar üzerinde süzülürken genç kızın başı yavaşça o hiç tanımadığı teyzenin omzuna düşüverdi. Kız derin bir uykuya dalarken teyze uyanmasın diye omzunu milim kımıldatmadı. Pencereden dışarıdaki karı seyretti yol boyunca. İşte sevgili dinleyiciler, sosyolojinin en formal dayanışma dediği şey o kış gecesi vagonun içinde bir yabancının omzunda hayat bulmuştu. Mekan ne kadar dar, toplumsal roller ne kadar baskıcı olursa olsun, kadın gözü, kadının halinden anlayan o görünmez radar, en sert kompartmanları bile birer şefkat adasına dönüştürebiliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bakın tarihin sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor. Örneğin eski istasyonlarda sadece yolcular inip binmezdi. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri gelirdi. Bugünün garları belki daha lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi bugün yerini dijital ağlara ve kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine bıraktı. Ve tarih bize şunu hatırlatıyor. Eğer bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipsek, bu
1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda Tilomsaç'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesindedir. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaştığını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık sesinden ve buharın yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise bir YHT yanınızdan bir hayalet gibi sadece rüzgarı yaratarak geçip gidiyor. Ses değişti, hız değişti ama o perondaki kavuşma heyecanı 1000 yıldır hep aynı kaldı. Tarihin sayfalarında binalar da konuşur. Ankara Garı'nın art deko çizgileri, Sivas ve Kayseri garlarının Selçuklu motifleriyle harmanlanmış taş işçiliği. Bu yapılar Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her bir gar binası o şehrin en modern ve en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilmişti. Sevgili dinleyenlerimiz, Rayların Belleği programında vagon içi gözlemlerin makro yapısal boyutlarını incelemeye devam ediyoruz. Modern ulaştırma planlaması ve kentsel ekonomi literatüründe son yıllarda toplu taşıma hatlarının verimliliğini ölçmek adına sıklıkla başvurulan hayati bir kavram bulunmakta. Mobility of Care, yani Türkçe karşılığıyla bakım emeğinin hareketliliği. Bu kavram, toplu taşıma araçlarının yalnızca iş gücünü taşımadığı, aynı zamanda hanenin ve toplumun yeniden üretimi için harcanan ücretsiz bakım emeğini de organize ettiğini gösteriyor. Kentsel hareketlilik ve seyahat zinciri verileri detaylıca incelendiğinde bu hareketliliğin parametreleri cinsiyet rollerinin ağırlığı açıkça ortaya koyuyor. Sevgili dinleyicilerimiz, o halde tam da bu noktada kelimelerin sosyolojik sınırları aşıp şiirin o asil, estetik ve sarsıcı diline büründüğü çok özel bir duraktayız. Rayların belleğini her hafta ilmek ilmek dokuyan, vagonların o gizli hafızasını ve insan hikayelerini benimle birlikte en derinden hisseden biri, programımızın yapımcısı Mehmet Kasar bu özel bölüm için kaleme almış bu şiiri. Kadının kamusal alandaki dilsiz mücadelesini, o sessiz ittifakı ve rayların soğuk çeliğine inat, kalplerde kurulan o devasa köprüleri kendi süzgecinden geçirerek dizelere dökmüş. Şimdi mikrofonun ardındaki ses olarak yapımcımız Mehmet Kasar'ın kaleme aldığı o derin ve edebi dokunuşu, onun ruhundan dökülen dizeleri sizler için seslendiriyorum. Rayların mahrem geometrisi. Zaman akar çeliğin o ketum nefesinde. Bir vagon kuytusuna sığınır yorgun dünya. Kadınlar ki büzülüp kendi tenha sesinde sığdırır koskoca bir kenti bir tek koltuğa. Kelimeler silinir, sessiz bir misak başlar. Yabancı bir omuzda yurt bulur sarsılan can. Demir ağlar çözülür, kalbe örülür köprüler, rayların belleğinde sonsuzlaşır o an. Omuzlar ne kadar yorgun, vagonlar ne kadar kalabalık olursa olsun, o daracık alanlarda kurulan sessiz ittifaklar hayatı yeniden yaşanabilir kılıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların belleğini yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Mikrofondan evlerinize, arabalarınıza, kulaklarınıza uzanan bu köprüde sizlerin varlığı ve entelektüel ortaklığı bizim bu hat üzerindeki en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yolunuz hep açık, vagonlarınız hep sevgi dolu, raylarınız hep aydınlık olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Saz eserleri dinlediniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Yeni bir denklemle karşı karşıyayız dedi. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhan

0: Burhanettin Duran'da Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2,5 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri konuşlandırıyoruz dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, hane halkının Türk lirasına olan talebinin güçlü olduğunu söyledi. Karahan, İstanbul'da JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'na katıldı. Karahan, enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekti. Yıllık enflasyonun Haziran'da %32'lere gerilediğini belirtti. CHP'nin 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. olan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuklar Güvende uygulaması uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2026 ödülleri kapsamında şampiyon proje seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi doğa makinelerine sadece 5 günde 7 milyon 600 bin içecek ambalajı iade edildi. Şimdi sıra işletmelerde. Otel, restoran ve kafe gibi işletmelerin Ekim ayı sonuna kadar doğaya kayıt olması gerekiyor. Hedef, yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazandırılması. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapı Kule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait petrol tesisleri ve fabrikaları hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırılar devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız sinyali geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise ülkeleri yakıt krizini Ukrayna'nın saldırılarına bağladı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir Ankara gününde yine huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Safa

0: Alar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Engin Önal ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sadece Anadolu'nun dağlarında değil, Azerbaycan'dan Türkmenistan'a, Kafkasya'dan Türkistan'a kadar tüm Türk dünyasının ortak hafızası olmuş, haksızlığa karşı dimdik duran bir halk kahramanını anacağız. Adaletin, yiğitliğin, bir elinde kılıç tutarken diğer eliyle sazın tellerine vuran hem savaşçı hem ozan bir ruhun, Köroğlu'nun izini süreceğiz. Bolu Bey'inin zulmüne karşı dağları mesken tutan Ruşen Ali'nin efsanevi hikayesinden, sadık yoldaşı Kırat'a, dilden dile aktarılan deyişlerinden, bu muazzam destanı dünya çapında bir şahesere dönüştüren Üzeyir Hacı Beyli'nin dahiyane Köroğlu operasına kadar uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Köroğlu'nun aziz hatırasına ve ölümsüz mirasına adadığımız programımız sizin için seçtiğimiz güzel bir eserle başlıyor.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Köroğlu'nu konuşacağız. Abdullah Hocam, evet, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili Abdullah Hocam, az önce Kizeroğlu Mustafa Bey türküsünü dinledik. Evet, çok güzel bir eser.
1: Evet.
0: Hikayesi nedir? Sizden dinleyelim mi?
1: Evet. Öncelikle bu eseri seslendiren Murat Çobanoğlu'du, bizim değerli aşıklarımızdan. Bunun hikayesi Kizeroğlu'yla Köroğlu, ikisi de kahraman, yani savaşçı bir kahramanlarımız. Rivayete göre Köroğlu ile Kizeroğlu Mustafa Bey aslında birbirine düşman değil, ikisi de iyi yiğitliklerine ün salmış kahramanlardır. Ancak bir sebep

0: ile karşı karşıya gelirler. Günlerce süren atlı çarpışmalar, kılıç dövüşleri ve güreşler yaparlar. Ne Köroğlu Çiziroğlu'nu yenebilir, ne Çiziroğlu Köroğlu'yu yenebilir. Sonunda Çiziroğlu'nun atı ala paça Köroğlu'nun meşhur kıratını alt eder. Bunun ardından yapılan mücadelede Çiziroğlu üstün gelir ve Köroğlu'nu yere serer. Tam öldüreceği sırada Köroğlu bana biraz mühlet ver, ailemle helalleşeyim der ve Çiziroğlu da buna izin verir. Köroğlu evine gider, sazını eline alır ve Çiziroğlu'nun yiğitliğini öven türküler söyler. Rivayete göre bütün bu bildiklerimiz Çiziroğlu Mustafa Bey türküsü de bu olaylardan yaranmış, ortaya çıkmış ve sonra da Çiziroğlu Köroğlu'nun onu öldüğünü duyunca artık diyor ki bu kahraman yiğit adamı öldürmekten vazgeçiyor ve dostluklar böyle devam ediyor.
1: Evet, Abdullah Hocam, pek çoğumuz onu yalnızca Köroğlu olarak biliyoruz.
0: Evet.
1: Ama asıl adı Ruşen Ali değil mi?
0: Ruşen Ali, evet, doğrudur.
1: İsterseniz biraz da hikayesini konuşalım.
0: Evet.
1: Neler biliyoruz hikayesine dair?
0: Şimdi aslında Köroğlu nereden Köroğlu olarak geliyor? Rövşen'in babası Han'ın yanında seyis olarak çalışıyor ve ona iki at götürüyor. Ondan sonra da Han beğenmiyor atları ve emri veriyor ki bu seyisin gözlerini çıkardın, kör ediyorlar onu. Gözlerini çıkartıyorlar ve ondan sonra Rövşen'in adı Köroğlu diye böyle anılır. Aslında ondan sonra da bu Hanlara karşı, yani o zulümkar Hanlara karşı Köroğlu mübarizeye başlıyor, onlarla savaşmaya başlıyor, ezilmiş halkın hakkını aramaya başlıyor. Bolu Bey'in seyisi olmuş, adı da Yusuf'tur Köroğlu'nu, demin söylediğim gibi. Yani benim intikamımı al diyor oğluna, Köroğlu'ya. Ondan sonra artık beni kör ettiler, sen benim intikamımı alacaksın diye. Zalim beylere karşı çıkan, fakiri koruyan, adaleti savunan, yiğitliği temsil eden, saz çalıp şiir söyleyen bir halk kahramanıdır Köroğlu.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, sevgili Abdullah hocamızın da ifade ettiği gibi onun asıl adı Ruşen Ali, hikayesi Bolu Bey'in seyisi olan babası Yusuf'un beyin değerini anlayamadığı iki kıymetli tağ yüzünden gözlerine mil çekilmesiyle başlıyor. Babasının uğradığı bu haksızlık ve kör edilmesinin ardından Ruşen Ali, körün oğlu yani Köroğlu olarak anılmaya başlanıyor. Tarihçilerin büyük kısmı onun 16. yüzyılda yaşamış gerçek bir halk ozanı ve eşkıya lideri olduğunu, zamanla halkın hayal gücünde efsaneleşerek dev bir kahramana dönüştüğünü söylüyor. Şimdi o yiğit sesin ilk ezgilerine kulak verelim mi?
0: Evet, biz şimdi Üzeyir Hacı Bey'in Köroğlu operasından bir eserle başlamak istiyoruz. Köroğlu üvertürasıyla başlayalım diyorum.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkelinden Tartelinden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Köroğlu'nu konuşuyoruz. Abdullah Hocam, Köroğlu'nu sadece zalim beylere karşı çıkan, fakiri koruyup adaleti savunan bir sanatçı olarak görmek aslında onun eksik tanınması demek değil mi?
1: Evet, evet.
0: Batı kültüründeki Robin Hood karakterine benzese de, Köroğlu'nu ondan ayıran ve Türk kültüründe çok daha derin bir yere koyan en önemli özelliği, onun aynı zamanda güçlü bir ozan olması. O mazlumun hakkını sadece kılıcıyla değil, sazıyla ve sözüyle de savunmuş ve tabii ki onun ayrılmaz bir parçası, sıradan bir at değil, sahibini anlayan, evet, olağanüstü süratli efsanevi küheylanı, evet, Kırat.
1: Kırat,
0: değil
1: evet
0: mi? Onlar Türk dünyasının asalet simgeleri. Siz neler eklemek istersiniz?
1: Şimdi ben burada Üzeyir Hacıbeyli'ye gelmek istiyorum da, Üzeyir Hacıbeyli bir opera yazmayı düşünüyor. Köroğlu operasını yazmaya karar veriyor 1932-36. Yıllarda. Bu operayı 37 senesinde de şey olur, yani ilk premierası sahneye konulur. Üzeyir Hacıbeyli'nin yazdığı Köroğlu operası yalnızca bir opera değildi. Şimdi biz Köroğlu operasında Uvertüra'yı çaldık. Bu çok büyük bir senfonik orkestranın partilerle yazılmış, hı-hı, bir eserdi. Biz şimdi burada 4 kişi icra etmeye çalıştık. Köroğlu'dan bir şey çalalım ben istedim. Çünkü opera, bu Uvertüra çok önemli bir eserdi. Yani Üzeyir Bey'in Köroğlu operasının ilk eseriydi ve güçlü senfonik bir şeye yapıya sahipti. Yalnızca bir opera değildir. Bu eser Azerbaycan halkının özgürlük ruhunu, kahramanlık geleneğini ve milli müzik kültürünü de anlatan bir eserdir bu Köroğlu operası.
0: Hakikaten insana bir heyecan, bir coşku, evet, veren bir eser.
1: Evet, bizim makamları kullanmış. Bizim, evet, milli musikimizden alınan mesela oyun havalarını bu eserin içerisinde kullanmış. Üzeyir Hacıbeyli Köroğlu destanını olduğu gibi sahneye koymamıştı aslında. Köroğlu'ndan esinlenmiş, biraz değişiklik de yapmıştı. Bu destanın özünü almış ama onu büyük bir opera formuna dönüştürmüştür. Destandaki temel fikir de halkın, demin siz de söylediğiniz, zulme karşı mücadelesi, adalet arayışı var burada. Yiğitlik, vatan sevgisi, özgürlük arzusu operada temel omurgasını teşkil ediyor ki demin de söylediğiniz Köroğlu'nun burada Kırat gibi bir, evet, atı var. Sonra Ayvaç gibi yakın dostları var, onu kendi oğlu gibi seviyor ve bu haksızlıklara karşı mübarece ediyor. Hı hı.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, Köroğlu destanının Azerbaycan kültüründeki yeri bambaşka. Bu köklü bağ bir sanat anıtına dönüştüren isimse büyük besteci Üzeyir Hacıbeyli.
1: Evet.
0: 1932 ve 1936 yılları arasında büyük bir titizlikle hazırlanan ve ilk kez 30 Nisan 1937'de Bakü'de bizzat Üzeyir Bey'in şefliğinde sahnelenen Köroğlu operası sıradan bir sahne eseri değil. Üzeyir Hacıbeyli destanın özündeki özgürlük ve adalet arayışını alarak onu görkemli bir opera formuna ulaştırmış,

0: Oyla Batı müzeyini muazzam bir potada eritmiş.
1: Demin de ben de bu konuda biraz değindim. Siz biraz da daha etraflı söylediniz. Çoroğlu Operası'nın en önemli özelliği doğuyla demin dediğiniz gibi Batı müziğinin olağanüstü bir şekilde birleşmesidir ki bunu arzulamıştı Üzeyir Bey. Böyle bir eser yaratsın. Muğam ruhu var içinde eserin. Halk ezgileri var, demin söyledik. Aşık müziği ezgileri vardır. Senfonik orkestrasyon vardır. Büyük koro sahneleri vardır. Mesela burada bir Çenliber korosu var ki dünya koro eserleri içerisinde en önemli eserlerden biridir. İsterseniz bir eser gene bir seslendirelim. Hep Köroğlu'dan gitmeyelim. Biraz da Azerbaycan halk musikisinden bazı eserleri seslendirelim arkadaşlarımızla.
0: Evet, memnuniyetle, keyifle
1: Evet.
0: dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Şahanesiniz. Var olunuz.
1: Sağ
0: Çok
1: olun.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sözleri, müziği ne kadar
1: Evet.
0: güzel. İnsana çok farklı duygular hissettiriyor.
1: Evet, güzel bir eserdi. İnce Belli diye Beyreğim Anısı'dı. Aslında Dede Korkut filminden. Sözü büyük şairimiz Anar'a aitti. Müziği de Emin Sabitoğlu'nun.
0: Evet.
1: Güzel bir eserdi. İnşallah bundan sonra birkaç eserimiz var. Güzel eserler seslendireceğiz.
0: Evet, programın
1: Evet.
0: ilerleyen dakikalarında inşallah
1: Evet.
0: sizden dinleyeceğiz bu eserleri de. Sevgili dinleyicilerimiz, Üzeyir Hacıbeyli'nin Köroğlu operasını bu denli büyük ve ölümsüz kılan sır nedir diye aklımıza bir soru gelebilir. Cevap eserin damarlarında gizli aslında. Bu operada Muğam'ın o derin ruhu, halk ezgileri ve aşık müziğinin geleneksel tınıları, Batı'nın senfonik orkestrasyonu ve devasa koro sahneleriyle birleşiyor. Eserdeki büyük korolar halkın ortak sesini, özgürlük arzusunu temsil ediyor. Özellikle Çenlibel Korosu, Azerbaycan müzik tarihinin en güçlü, en sarsıcı yapıtlarından biri olarak bugün bile dinleyenlerin tüylerini diken diken etmeye devam ediyor. Değil mi kıymetli
1: Evet,
0: hocam?
1: evet, evet. Şimdi Köroğlu Operası dünyanın birçok ülkesinde sahneye konuldu. Türkiye'de de 2016 senesinde sahneye konuldu. Bu Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından büyük bir uluslararası proje olarak 2016'da sahnelendi. Premier 9 Ocak 2016 tarihinde Mersin'de gerçekleştirildi. Bu temsilin en önemli özelliği yalnızca Türkiye'den değil, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan sanatçıların da aynı sahnede yer almasıydı. Proje Türksoy öncülüğünde hazırlanmış ve Türk dünyasının ortak kültürel mirasını sahneye taşıyan önemli bir sanat olayı olarak değerlendirilmiştir. Ben de bu projede yer almıştım. 2016 senesinde Türksoy isteğiyle Kültür Bakanlığı'na, o zaman ben Kültür Bakanlığı'nda Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nda
0: Evet.
1: sanat yönetmeni olarak çalışıyordum. Ve ben de bu projede yer aldım. Esas Azerbaycan'dan gelen mesela sanatçılar ayrı oynuyordu. Sonra ertesi gün bir iki üç şey oldu, temsil oldu. Bu da çok önemli bir, bizim için yani opera için önemli bir, ne diyeyim size. Yani Mersin'de sahnelenmesi, oradaki halkın bunu çok coşkuyla karşılaması çok değerliydi.
0: Elbette. Operada Köroğlu karakterinin aryaları, cesaretin ve halk sevgisinin müzikle somutlaşmış hali. Bunu
1: Evet.
0: görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu rolü hakkıyla seslendirmek sadece güçlü bir ses değil, dev bir sahne karakteri de gerektiriyor ki büyük usta Bülbül bu rolün unutulmaz mimarlarından.
1: Evet. İlk o sahnede
0: Evet.
1: oynadı. Bülbül şey yaptı.
0: Destanın sonuna yaklaştığımızda ise
1: Evet.
0: kulaklarımızda o tarihi ve acı feryat yankılanıyor. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu.
1: Evet.
0: Değil mi? Zaman
1: Ondan
0: zaman
1: sonra
0: söyleriz bunu.
1: Köroğlu'nun sözü
0: Ateşli silahların ortaya
1: de
0: çıkışıyla
1: evet.
0: yiğitlerini dağıtıp sırra kadem basan Köroğlu ardında yüzyıllardır eskimeyen bir felsefe bıraktı.
1: Evet. Şimdi demin de söyledim, bu uluslararası bir etkinliğiydi Mersin'de ve İtalya'dan da şef gelmişti ki bizim Azerbaycan operasını İtalyan bir şef hazırladı orada. Lorenzo Goladonato ismini biraz zor söylüyorum. Aktif görev aldı ama esas temsili Rauf Abdullayev yönetmişti, bizim büyük dirijörümüz.

0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Var
1: Sağ
0: olunuz.
1: olun, sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel ezgiler dinliyoruz. Ve bugün Köroğlu'nu konuşuyoruz. Programımızın ilk dakikalarında Köroğlu'na dair önemli bilgiler aktardık. Abdullah Hocam, Köroğlu operasını büyük yapan şey ya da şeyler nelerdir? Neler söylersiniz bu konuda?
1: Evet Mustafa Bey, Köroğlu operasının en önemli özelliği Doğu ile Batı müziğinin olağanüstü bir şekilde birleştirilmesidir ki eserde mugam ruhu vardır, demin de söyledik bunları. Halk ezgileri vardır, aşık müziği vardır. Üzeyir Bey, Azerbaycan müziğinin halk müziğinden yararlanarak, oradan istifade ederek opera musikisini, yani Batı musikisiyle birleştirmiş büyük bir opera eseri yaratmıştır ki Üzeyir Bey bu unsurları tek bir yapı içinde birleştirmiştir hepsini.
0: O hikayeyi, o duyguları insanlara aktarabilmek büyük bir meziyet.
1: Evet, onları opera tarzında
0: Evet.
1: birleştirmek çok zor bir şeydir. Opera Çenlibel ve onun halkı, yani Çenlibel'de geçirmiş Köroğlu'nun, biliyorsunuz. Onun ikametgahı orasıdır.
0: Evet.
1: Operanın en önemli bölümlerinden biri de Çenlibel sahneleridir. Destanda olduğu gibi Çenlibel özgürlüğün sembolüdür. Direnişin merkezidir. Halkın toplandığı yerdir. Operadaki büyük korolar aslında halkın ortak sesini, demin siz bahsettiniz, ortak sesini temsil eder. Özellikle Çenlibel Korosu. Azerbaycan müziği tarihinde yazılmış en güçlü koro eserlerinden biri kabul edilir Çenlibel Korosu. Keşke imkan olsaydı onu seslendirebilseydik burada koro olarak şeyden, operadan. Bugün bile konserlerde söylendiğinde dinleyiciler üzerinde büyük etki bırakır. Köroğlu'nun aryaları, operada Köroğlu karakteri sırada bir kahraman gibi yazılmamıştır. Onun aryalarında cesaret, gurur, halk sevgisi, mücadele ruhu duyulur.
0: Evet, bu güzel bilgiler için size teşekkür ediyoruz.
1: Evet, biz de teşekkür ediyoruz.
0: Peki Köroğlu'nun sonuna dair neler biliyoruz?
1: Evet, Köroğlu Azerbaycan opera tarihinde bu rolü başarıyla seslendiren, yani biliyorsunuz, sanatçılarımızdan, yani Bülbül ve daha sonra da Lütfiyar İmanov, bunlar da ben söylemeden geçmeyeyim. Onlar Azerbaycanımızın en önemli sanatçılarıdır. Sonu Köroğlu galip geldi. Köroğlu halkın kahramanıdır. Köroğlu operada gene bu şeylere karşı, nece diyeyim, halkı ezen hanlara karşı mübarizede halkla birlikte yanındaki
0: Evet.
1: deliler diyorlar. O deliler aslında Köroğlu'nun kahramanlarıydı. Onlar savaşta olan yanındaki dostlardı. Galip geliyor yani Köroğlu.
0: Haklının, doğrunun yanında olan
1: Doğrunun
0: bir halk
1: yanında olan
0: kahramanı.
1: bir halk kahramanıydı.
0: Evet.
1: Evet Köroğlu.
0: Efendim, zaman su gibi akıp geçti
1: Evet.
0: ve programın da sonuna yaklaştık. İsterseniz sizden bir eser daha dinleyelim.
1: Evet, bir eser, yine bir seslendirelim. Hatta birkaç eserimiz var. Biz onları bu program için hazırlamıştık. Şu anda bu gece mahnısıyla isterseniz devam edelim. Yine bizim güzel bir eserimizdi. Sözlerini Zeynal Halil, müziksini de Emin Sabitoğlu yazmıştır.
0: Evet.
1: Ona bağlı olarak da bir, yine bir sürpriz bir eser bağlayacağız.
0: Buyurunuz.

0: Harikasınız. Ellerinize, gönüllerinize
1: Sağ olun,
0: sağlık
1: sağ olun.
0: Müşfik. Ayrıca senin sesine sağlık. Efendim, zaman hızla akıp geçti ve bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Abdullah Hocam, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun,
0: hem
1: sağ olun.
0: çok
1: Bize
0: kıymetli
1: teşekkür
0: bilgiler
1: ederim.
0: verdiniz,
1: Çok
0: hem de
1: sağ
0: çok
1: olun.
0: güzel eserler icra ettiniz bugün.
1: Evet.
0: Her zaman olduğu gibi tabii ki.
1: Çok sağ olun.
0: Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Bugün çok değerli bir destan, Çoroğlu Destanı hakkında konuştuk. Değerli bir kahramanımızı andık. Ve onun hem Türkiye'de hem Kazakistan'da hem Türk devletlerinde, yani her yerde tanınmış bir kahramanımızdır. Ve onun için de sadece Türkiye'de değil, Kazakistan'da da çok Çoroğlu'yu bilenler var. Ve onun için ben Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nda çalıştığım zamanlarda da onun Çoroğlu eserleri bizim önümüze geldi. Onları da biz seslendirmiştik. Yani her yerde tanınan bir büyük kahramanımızdır. Bugün Üzeyir Bey'i de konuştuk. Bu eseri operalaştırmış, yani dünyaya tanıtmış senfonik eserdi. Ben yani böyle büyük bir kahramanımızı andık burada. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu, sizlere de teşekkürlerimi bildirmek istiyorum ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum.
0: Sağ olunuz, var olunuz. Değerli dinleyicilerimiz, Üzeyir Hacıbeyli'nin dahiyane notalarıyla taçlanan Köroğlu yolculuğumuzun bugünlük sonuna geldik. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki, Köroğlu Operası yalnız bir sahne eseri değil, bu opera Azerbaycan halkının ve tüm Türk dünyasının yüreğinden gelen ortak özgürlük sesi. Destanın ödün vermeyen kahramanlık ruhu, Üzeyir Bey'in eşsiz müziğiyle birleşmiş, ortaya hepimizin gurur duyduğu ölümsüz bir sanat eseri çıkmış. Çenlibel'den yükselen o gür ses, bugün hala bizlere cesareti, birliği, adaleti ve vatan sevgisini hatırlatmaya devam ediyor. Efendim, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Engin Önal ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan kıymetli misafirlerimiz, Tarz Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Efendim, mertlerin, ozanların ve haksızlığa boyun eğmeyenlerin selamıyla bir sonraki programda yeniden bu düşünceye dek kulaklarınız radyomuzda, gönlünüz güzelliklerde olsun. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayını TRT Haber canlı yayınıyla devam ediyor.
1: Dini lideri Ali Hamene'ye veda etti. Hamene için son tören binlerce kişinin katılımıyla Meşhed kentinde düzenlendi. Hamene, oğlu Mustafa Hamene tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.
2: İran'ın eski dini lideri Ali Hamene son yolculuğuna uğurlandı. Hamane için son tören doğum yeri olan Meşhed şehrinde düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplanan binlerce kişi Hamane'in naaşını son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın etti. Hamane'in cenazesi İmam Rıza Meydanı'ndan İmam Rıza Türbesi'ne kadar İran halkı eşliğinde götürüldü. Saatler süren yolculuğun ardından Hamane'in cenazesi İmam Rıza Türbesi'nin avlusuna getirildi. Cenaze namazını oğlu Mustafa Hamane kıldırdı. Cenaze namazının ardından Hamane'in aile üyelerinin katılımıyla özel bir veda merasimi düzenlendi. Hamane'in naaşı daha sonra İmam Rıza Türbesi'nin Darü'z-Zikir salonunda toprağa verildi. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane için ilk cenaze töreni 3 Temmuz'da Tahran'da düzenlendi. Başkentte düzenlenen törenlerin ardından Hamane'in naaşı 7 Temmuz'da Kum'a, 8 Temmuz'da ise Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Günler süren cenaze programı Meşhed'deki son törenle tamamlandı.
1: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Bir canlı yayın noktasına gideceğiz. Neden? Görüntülerde ekranlarınızda Gaziantep'te bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Peki son durum ne? O noktaya gidelim hemen. Bülent Çulcuoğlu ile konuşacağız. Bülent, müdahale başlıyor.

0: başladı zannediyorum. Çevre nasıl? Yayılma riski var mı? Özellikleri neler? Ne oluyor orada?
1: Evet, Gülçin Üstüncan, Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde 100'den fazla iş yerinin bulunduğu Halıcılar Sarayı'nda başlayan ve 2 saatte kontrol altına alınan yangında can kaybı yok, yaralanma yok. Ancak binada hasar var. Kameraman Eyüp bunu ekranlara getirsin. Yangın hemen o çatının altındaki bazı iş yerlerini sirayet etti. Bakın camların kırık olduğunu görüyorum. Oraya ekipler müdahale etti. Saat 16 sıralarında Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde bulunan ve 100'den fazla iş yerinin olduğu Halıcılar Sarayı iş merkezinin çatısında alevler yükselmeye başladı bir anda. Vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi ve bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. 26 itfaiye aracı ve 55 personelle bu büyük yangına müdahale edildi. Tabii yangın sırasında büyük korku ve panik yaşandı. Zira yüzlerce iş yerinde bulunan çalışanlar kendilerini dışarıya attılar. Şu anda binanın çatısında 3 ayrı noktadaki yangından kuzey ve batı kısmında kontrol altına alındı. Sadece bir noktada dumanların olduğu bilgisi vardı. Kameraman Eyüp Burun orayı ekranlara getirdi. Sadece o noktaya müdahale halen devam ediyor. Bakın şu anda hemen su sıkılarak tonlarca su kullanıldı burada. 26 itfaiye aracından sürekli müdahale edildi ve 2 saat içerisinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın ilk başladığında alevler, simsiyah dumanlar Gaziantep'in her yerinden görünüyordu. Ancak ekiplerin müdahalesiyle şu anda kontrol altına alındı. Çatıda çok büyük bir hasar var. Gaziantep'in en büyük iş merkezlerinden birisinin çatısında çıkan yangında bazı iş yerlerinde, hemen çatının altında bazı iş yerlerinde hasar var ve yangının hemen sonrasında doğalgaz da kesildi bölgede. Herhangi bir facia yaşanmaması amacıyla ekiplerin halen şu anda çatının bir kısmında devam eden yangına müdahalesi devam ediyor. Ancak az önce açıklama yapıldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Gaziantep'in Halıcılar Sarayı iş merkezinde 2 saat önce başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altında, ancak büyük bir hasar var.
0: Gaziantep'teki iş merkezinde çıkan yangından son görüntüleri ve bilgileri ekranlarınıza taşıdık. O yangın kontrol altında şu anda. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de makilik alanda bir yangın çıktı değerli izleyenler. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyorlar. Havadan ve karadan elbette. Dereköy mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz vermeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu.
1: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız. Devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerli

0: Ebeveynlik oranına ulaştık. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında savunma sanayi öne çıktı. Oradaki yerli üretim ve ihracat rekoru. Şimdi tam da bunu aslında perçinleyecek bir haber var değerli izleyenler sırada. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak.
2: Gökbatan'ın dört bir yanını kapsayan güvenlik şemsiyesi, tüm irtifa ve menzillerde her türlü tehdidi bertaraf etme özelliği, katmanlı hava savunma sistemi geçilmez zırh Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, atılan imzaları Gökbatan savunmasında büyük gün notuyla duyurdu. Çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız dedi. Anlaşmaya göre Hisar A ve Hisar O sistemlerinin ilave seri üretimi yapılacak. Sadece Aselsan'la imzalanan sözleşmenin değerinin 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro olduğu belirtildi. Sistemler sistemi olarak tanımlanan Çelik Kubbe, belirle, değerlendir, karar ver ve imha et prensibiyle görev yapıyor. Korkut, Hisar A, Göker, Gökberk, Hisar O ve Siper gibi hava savunma unsurları entegre şekilde çalışıyor. İçerisinde birçok silah, radar, komuta kontrol istasyonlarını barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunmasındaki beyni olarak tanımlanıyor.
1: Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkat çekti.
3: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey and I want to thank President
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle teşekkür etti. Beyaz Saray, Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesine ilişkin özel bir video paylaştı. Videoyu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seslendirdi.

0: plana çıkarıldı. Trump, Türkiye'nin ev sahipliğine ve zirvenin başarısına da dikkat çekti.
1: This was a tremendously successful summit. I just want to say there was tremendous love in that room.
0: Videoda Trump'ın ikili temasları ve zirveden görüntüler yer aldı.
1: Syria, who's doing an unbelievable job in unifying.
0: Beyaz Saray daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki NATO zirvesinde çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
2: Amerikan Başkanı Trump'ın NATO zirvesiyle ilgili teşekkür mesajı böyleydi. Şimdi biraz o güne gideceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı Beştepe'de karşıladığı anlara. O karşılama sırasında değerli izleyenler, Türk yıldızlarını yaptığı selamlama uçuşu vardı. Büyük beğeni topladı bu uçuş. Trump'ın merhaba asker anonsundan tam 10 saniye sonra 6 uçak tören alanının üzerinden geçti. Her saniyenin önemli olduğu bu gösterinin arkasında kusursuz bir planlama vardı.
3: Merhaba asker.
4: 10 saniye.
5: Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı. Törene Türk yıldızlarının mükemmel zamanlamayla gerçekleştirdikleri selamlama uçuşu damga vurdu. Yıldızlar Donald Trump'ın tören kıtasını merhaba asker diye selamlamasından tam 10 saniye sonra manevralarını yaptı. 6 uçak gökyüzüne Türk ve Amerika Birleşik Devletleri bayraklarının renklerinde duman bırakarak liderleri selamladı. Kusursuz planlama için 5 Temmuz'daki prova uçuşu tören saatine göre yapıldı. Tören programı detaylı şekilde analiz edildi. Motor çalıştırma ve kalkış buna göre planlandı. Program akışı telsiz üzerinden takip edildi. Uçakların sürati, liderlerin yürüyüşü ve törene göre ayarlandı.
6: Şimdi son 25.
7: Takip edelim. 22 saniye.
5: Her saniyenin önemli olduğu gösteride en küçük gecikme bile olmadı. Türk yıldızları tam zamanında manevralarını gerçekleştirdi. Gökyüzündeki kusursuz senkronizasyon, Türk pilotlarının yüksek disiplin, üstün planlama kabiliyeti ve profesyonelliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Yunanistan'da yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı değerli izleyenler. Selanik'ten Münih'e gitmek üzere havalandı bu yolcu uçağı. Motor arızası nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. İniş sırasında motordan kopan bir parça uçağın yolcu kısmındaki camlarından birine isabet etti. Çarpmanın etkisiyle cam kırılınca oksijen maskeleri otomatik açıldı. Cam kenarında oturan yolcu kırılan cam nedeniyle yaralandı. Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme partinin 38. Olağan Kongresi ile ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi.
5: CHP'nin 8 Ekim 2023 yılında yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin usulsüzlük iddiasıyla iptali için açılan dava sürüyor. Davanın görülmesine 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, önceki duruşmada kendi dosyalarının Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki kongre davasıyla birleştirilmesi için görüş sormuştu. Hakim, istenen görüşe ilişkin henüz yazının gelmediğini açıkladı. Mahkeme yargılamadaki

0: tüm taraflara tedbir kararına ilişkin görüşlerini belirtmeleri için 2 hafta süre verdi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için Ankara'daki yargılamada alınan mutlak butlan kararının Yargıtay'dan gelecek sonucunun beklenmesine hükmetti. Ayrıca kongreye ilişkin ceza davasının akıbetinin sorulmasına, mevcut tedbir kararının devamına ve Gürsel Tekin'in görevini sürdürmesine karar verdi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.
1: İstanbul Beşiktaş'ta 29 işçinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.
0: Ne tadilat sırasında önlem alındı, ne söndürme sistemi vardı. Beşiktaş'taki gece kulübü yangını 29 işçinin ölümüyle sonuçlandı. Faciaya ilişkin davanın 15. duruşmasında 22 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve avukatlar katıldı. Sanıklar hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları isteniyor. Sanıklar arasında Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları, ruhsatta imzası bulunan kamu görevlileri ve işletme sahipleri yer alıyor. Mahkeme, önceki duruşmada belediye görevlilerinin kusurlarının tespiti için bilirkişi raporu istemişti. Hakim o raporun henüz tamamlanmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 30 Ekim tarihine erteledi. Facianın ardından yapılan çalışmalarda işletmede tadilat yapılırken gerekli önlemlerin alınmadığı, kolay yanan malzemelerin bir arada olduğu tespit edilmişti. İşletmede mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı, acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının da bulunmadığı ortaya çıkmıştı.
1: Değerli izleyenler, aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri maalesef trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. Şimdi ekranlarınızda yurdun farklı noktalarından 3 kazayı görüntüleriyle ve bilgileriyle taşıyarak getireceğiz. Önce Amasya diyelim. Amasya'da kamyonetle traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet hurdaya döndü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Aksaray'da da bir kaza. Hemen detaylarına bakalım. Kontrolden çıkan otomobil takla attı değerli izleyenler. Kazada araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi de ağır yaralandı. Yine Karaman'dan, Karaman Ereğli Karayolu'ndan bu görüntü. Karayolunda ilerleyen otomobil önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Devam edelim diğer gelişmelerle. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son 2 operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermiyor. Gümrük muhafaza ekipleri sınır kapılarındaki önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda peş peşe 2 operasyona imza atıldı. İlk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda şüpheli bulundu. X-ray tarama sistemine sevk edildi. Araçta anormal yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Gizli bölmelere yerleştirilmiş 450 paket içinde 526 kilo 327 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İkinci operasyonda da yine bir tırda 530 paket halinde 627 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Düzenlenen iki operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Uyuşturucu taşınmasında kullanılan 2 tıra el konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da geniş çaplı tahkikat başlattı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelişmiş teknolojik altyapı ve kararlı saha çalışmalarıyla kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı.
1: Sırada ekonomi var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, hane halkının Türk lirasına olan talebinin güçlü olduğunu söyledi. Karahan İstanbul'da JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'na katıldı. Makroekonomik durumu değerlendirdi.
0: Enflasyonla mücadeleye değindi. Makroekonomik görünümü değerlendirdi. Jeopolitik gelişmelerin göstergeler üzerindeki etkisini anlattı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'nda konuştu. Gündeminde Türk lirasına talep vardı.
3: Mevduat ve katılım fonlarında Türk lirasının payı %61'in üzerine çıktı. Hane halkı döviz talebi sınırlı kaldı. Hane halkının Türk lirasına olan talebi ise güçlü kalmaya devam ediyor.
0: Fatih Karahan, enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekti. Yıllık enflasyonun Haziran'da %32'lere gerilediğini belirtti. Kira ve eğitimdeki katılığın azalması hizmet sektöründeki dezenflasyonu destekliyor dedi. Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini de vurguladı.
3: Para politikası kurulu, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyonla enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek.
0: Merkez Bankası Başkanı Karahan, döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde olduğunu da sözlerine ekledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Sırada günün rakamları var. Artık haftayı tamamladık. Haftanın son işlem gününü tamamladık daha doğrusu. Dolayısıyla son rakamlara bakacağız. Borsa İstanbul cephesinde değerli izleyenler, dün satıcılı bir seyir vardı. Yeni sabah ise Borsa İstanbul yatay diyebileceğimiz bir başlangıç yaptıktan sonra oklar yukarı döndü. 14.321 puan BIST'in bugünü kapatış seviyesi. BIST %'de işlem gören hisse senetleri ortalamada %1,53 oranında değer kazanıyor. Dolar TL ve Avro TL cephesinde dolar TL'de 46.98, Avro TL'de 53.74 seviyesi var. Uzun süredir olduğu gibi yine sınırlı artışlarla okların yukarıda olduğunu görüyoruz döviz cephesinde. Ve altın kısmına gidelim. Gram altında 6.192 lira son rakam. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran arasında önce kırılgan ateşkesle dalgalanıyordu. Ardından Amerikan Başkanı Trump'ın ateşkesin bittiği açıklamasıyla yine altın cephesinde belirsizlik arttı. Halihazırda Trump'tan gelen son bir açıklama var. Sizlere bültenimizin içinde duyurmuştuk zaten. İran'la müzakereler devam ediyor ama ateşkesin bittiğini net şekilde ifade ettik demişti. Şimdi bu açıklamalar arka arkaya haber akışı altının en yoğun takip ettiği noktalardan biri. Ancak belirsizlik içeren açıklamalar da piyasalarda yön bulmayı zorlaştırıyor. Altında halihazırda son seviye bu şekilde. Gümüş cephesi de yine Ocak ayındaki zirvesinden oldukça uzakta. Toparlanma çabası zaman zaman dikkat çekse de her iki değerli metalde de hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü hareketlerin kimi zaman çok sert olduğunu ve tahminin de artık çok zorlaştığını gösteriyor. Brent petrole gelelim. Brent petrol cephesi Trump açıklamalarından, ABD-İran savaşından, elbette Hürmüz dolayısıyla en belirgin şekilde etkilenen cephe. Dolayısıyla iniş çıkışlar çok sert. Ateşkes sürecinde belirgin bir gerileme göstermiş ve 70 dolar

4 lira. Yarım altında 20.246 lira seviyesi varken 41.368 lira İstanbul Kapalı Çarşı'da Cumhuriyet altının son fiyatına işaret ediyor. Haftanın son işlem günü piyasalar işte bu rakamlarla tamamlıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesi kapsamında üye ülkelerin liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı toplantıda bir araya geldi. Yapay zeka, dijital riskler, dezenformasyon ele alındı. Lider eşleri çocukların dijital dünyada korunması için uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.
2: Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı toplantıda fikir alışverişinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron, yapay zekadaki hızlı gelişimin tedirginlik yarattığını söyledi. Öğrencilere meslek seçiminde yapay zekayı dikkate almalarını önerdiklerini belirten Macron, "Yarının dünyasını şimdiden ele almamız lazım. Sorun karşımızda. Gelişimi gözlemliyoruz ve bunu ehlileştirmemiz lazım," dedi. Slovenya Başbakanı'nın eşi Urška Bakovnik-Ransa, çocukların dijital dünyada kaybolduğuna dikkati çekti. Litvanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Diana Nausėdienė, toplantı için Emine Erdoğan'a şükranlarını sunarak çocukları herkesin koruması gerektiğini vurguladı. Gençleri dezenformasyondan korumak için müttefiklerin bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti. Almanya Başbakanı'nın eşi Charlotte Merz, dijital dünyaya çocukların değil, dijital dünyanın çocuklara uyum sağlaması gerektiğini dile getirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Susan Elizabeth Instrup, "Nihai hedefimiz çocukları dijital dünyanın tüm alanlarından korumak, çevrim içi zararlı deneyimlerle baş başa bırakılmamasını sağlamak," dedi. Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hye-kyung da ülkesinde risklere karşı önlem aldıklarını belirtti. Toplantı için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.
1: Türkiye'nin diplomatik girişimleri Somali'de siyasi krizin çözümü için önemli bir adımın atılmasını sağladı. Yürütülen temasların ardından Somali'de hükümet ve muhalefet yeniden diyalog masasına oturdu. Somali hükümeti Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk çabalarına teşekkür etti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde kapsamlı bir süreç yürüttü. Ve bu girişimler sonuç verdi. Somali'de diyalog süreci yeniden başladı. Taraflar başkent Mogadişu'da masaya oturdu. Somali hükümeti ile muhalefet arasındaki siyasi kriz 2024'ten bu yana sürüyor. Krizin nedeni anayasa değişiklikleri ve seçim sistemine yönelik düzenlemeler. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yoğun temas trafiğinin ardından taraflar bu anlaşmazlıkları gidermek için ilk kez bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ilk toplantının ardından taraflar görüşmelerin devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardı. Sürecin Türk Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon ve eşgüdüm içinde ilerlediği belirtildi. Güvenlik kaynakları ayrıca Somali'nin gerçek dostu ve stratejik ortağı Türkiye'nin barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi. Somali hükümeti de Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk çabalarına teşekkür etti. Açıklamada, görüşmede tarafların görüşlerini açık, samimi ve yapıcı bir ortamda karşılıklı olarak paylaşabildiğine dikkat çekildi. Taraflar, diyalog süreci boyunca üstlendiği özverili kolaylaştırıcılık rolü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini ifade etmiştir denildi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, "İnsanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var," dedi.

0: sadece Türkiye'nin içinde değil, dünyanın her yerindeki muhtaç, ihtiyacı olan, sağlıkla ilgili bizden beklentisi olan insanların da yardımına koşuyoruz. Biliyorsunuz Venezuela'da bir büyük deprem oldu. Onunla ilgili ekiplerimiz orada. Aynı zamanda da bugün ilaç ve cihaz desteği için bir organizasyon yaptık. Onlara yardım ediyoruz. Bugün Gazze'sinden, Sudan'ından, Somali'sinden, İran'ından, Ukrayna'sından insanların bize muhtaç olduğu her yerde bu ülke var, Türkiye var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün gözler Merkezi Yönetim Kurulu toplantısındaydı. Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MHK'dan hangi kararlar çıktı? İşte bu soruyu hemen o noktaya dönerek Özge Çalışkan'a yönelteceğiz. Özge, notlarında neler var?
2: Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısındaydı. Sorularımızı yanıtladı. Toplantının içeriğini aktardı. En çok merak edilen başlıktı. Yeni ihraçlar olacak mı? 3 isim için CHP'de ihraç kararı verildi. 3 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi kesin ihraç istemiyle. 7 il başkanı görevden alındı. 15 ile ise atama yapıldı. Toplam 43 il başkanı görevden alınmış oldu ve 30 ile de CHP'de atamalar yapılmış oldu. Atama yapılan iller 15 farklı il. Görev değişiklikleri var. Bitlis, Aksaray, Bilecik, Denizli, Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Kırıkkale bu illerden. Yine Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Yozgat, Tekirdağ için değişim dedi CHP. Tabii görevden alınan il başkanları var. 7 il içinde görevden alma kararı verildi. Değişiklik dendi. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ bu iller arasında ve merak edilen en çok gündeme gelen başlıklardan biriydi. Yeni ihraçlar olacak mı? 3 isim için bu kararın verildiğini söylemiştik. Görevden alınan

0: Daha önce il başkanı olan Çağatay Güç bu isimlerden biri. İzmir için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı verildi. Giresun il başkanı, Trabzon il başkanı için de bu karar verildi. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu üç isim kesin ihraç istemiyle. Tabii merak ediliyordu, görev değişiklikleri olacak mı? Bugünkü toplantıda bu konu gündeme gelecek mi? Görev değişiklikleri için bir kararın alındığını biliyoruz. Müslüm Sarı bu kararı aktardı ve bu anlamda çalışmaların sürdüğünü söyledi. 22 ilde boşlukların oluştuğunu ve görevlendirmelerin yapıldığını, mülakatların sürdüğünü, bu çerçevede yeni atamaların yapıldığını söyledi. Tekrar edelim. Tabii merak ediliyordu. Özellikle ihraç konusu 3 isim için karar verildi. 3 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. MYK kararıyla 7 il başkanı görevden alındı. 15 ile de ise CHP'de yeni atama yapıldı.
1: Şimdi yurdun 3 farklı noktasından görüntüler taşıyoruz ekranlarınıza. Yangın görüntüleri ve müdahale görüntüleri aslında. Konya, Antalya, Elazığ'a gideceğiz. İlk durağımız Konya. Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücü kursuna ait bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı değerli izleyenler. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Antalya'da yine bir araç yangını ekranlarınızda, o görüntüler, seyir halindeki bir araç bu kez alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hızlı bir müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yine bir araç yangını, bu kez bu yangının adresi Elazığ. Yine seyir halindeki minibüsten alevler yükseldi. Bu araçtaysa büyük çapta bir maddi hasar meydana geldi diyelim. Bu bölümü noktalayalım. Bir başka gündem maddesiyle devam edeceğiz. Diyarbakır'da son dönemde hatırlayacaksınız, faili meçhul cinayetlerle ilgili çok sıkı bir çalışma var. Bu kez Diyarbakır'da 10 yıl önce faili meçhul kalan bir cinayet aydınlatıldı. Olay yerindeki sigara izmaritlerinden elde edilen DNA bulguları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli CASAT ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
2: 10 yıllık dosya raftan indirildi. İleri moleküler genetik incelemeler yapıldı. Şüphelilere ulaşıldı. 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp, 2016'da başından vurularak öldürüldü. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşanan olayla ilgili dosya, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alındı. Olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde ileri moleküler genetik incelemeyle HTS ve daraltılmış baz analizleri yapıldı. 8 kişinin cinayetle bağlantısı olduğu belirlendi. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına müsaade etmiyoruz. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir dedi.
1: Değerli izleyenler, yaklaşık 40 yıl önce umre için Suudi Arabistan'a giden Ali Baybaş yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Ankara'nın diplomatik girişimleriyle çıkışının önündeki engeller kaldırıldı. 77 yaşındaki Baybaş yıllar sonra vatanına ve ailesine kavuşmak üzere Türkiye'ye geliyor.
3: Ali amca, Allah'a emanet.
4: Yaklaşık 40 yıl önce umre için Mekke'ye gitti. Yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Yıllar sonra hac ibadeti için Mekke'ye giden Türklerin fark etmesiyle umut yeniden doğdu. 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'nin girişimleriyle vatanına dönüyor.
3: İnşallah yurdumuza dönüyorsun Türkiye'ye. Ne demek istersin?
5: İnşallah. Ne mutluluk.
4: Ali Baybaş'ın dönebilmesi için Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu çalışma başlattı. Suudi Arabistan makamlarıyla temas kuruldu. Ali Baybaş'ın yurt dışına çıkışına ilişkin idari engeller kaldırıldı.
3: Rabbim ailene, sevdiklerine kavuştursun.
5: Amin, Allah razı olsun.
4: Türkiye'nin girişimleri sayesinde vatanına dönme imkanına kavuşan Ali Baybaş, uçağa binmeden önce görüntülendi. Sağlık sorunları nedeniyle kendisine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Büyükelçiliği yetkilileri eşlik etti. AK Partisi Vas Milletvekili Rukiye Toy da Ali Baybaş'la telefon görüşmesi yapmış, dönüşü için girişimlerin başlatıldığını açıklamıştı.
6: Ben karşılayacağım burada.
5: İnşallah.
6: Üzülme, oldu mu? Sen canını sıkma, sen de üzülme, ben takipteyim. Sen de benim yanımdasın.
5: Sağ olun, Allah razı olsun.

0: Değerli izleyenler, ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payını fırsata çevirmek isteyen, fiyatlarda fahiş artış yapanlar yakın takibe alındı. Ticaret Bakanlığı ekipleri üretici, tedarikçi ve perakendecileri aralıksız denetliyor. Haksız fiyat uyguladığı belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulanacak.
1: Raflardaki fiyatlar tek tek incelendi. Ticaret Bakanlığı ekipleri ambalajlı içecekleri mercek altına aldı. Denetimler depozito katılım payının ardından yoğunlaştırıldı. Amaç bu uygulamayı bahane edip haksız fiyat artışına yönelenleri önlemek. Ankara'da denetim yapan ekipler başta su olmak üzere birçok ürünün fiyatını kontrol etti. Artışların maliyetlerle uyumlu olup olmadığı araştırıldı.
2: Ekipler artan şikayetler üzerine harekete geçti. Zincir marketlerdeki ambalajlı ürünlerin alış ve satış fiyatları tek tek incelendi.
1: Denetim yapılan illerden biri de Antalya oldu.
3: Geri ödeme sistemini bahane edip veya gerekçe gösterip su, maden suyu ve alüminyum ambalajlı ürünlerde fiyat artışı yaptılar. Biz de bunları denetlemeye geldik. Fahiş fiyat mı, gerekçesi uygun mu, mevzuata uygun mu?
1: Kentteki en büyük toptan ve perakende satış yapan işletmede ürünlerin fiyatları kontrol edildi.
4: Ürünlerin etiket fiyatları incelendi ve işletme yetkilisinden 3 aylık alış faturaları istendi. Şimdi her iki fiyat karşılaştırılacak ve fahiş durum tespit edilirse ceza işlem uygulanacak.
1: Ticaret Bakanlığı yıl boyu fahiş fiyatla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürecek.
0: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları 6 ayda 63 milyon 400 bin yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki havalimanının yılın ilk yarısında 78 ili nüfusundan fazla yolcu ağırladığını duyurdu.
1: Altı ayda 112 milyona yakın kişi hava yoluyla seyahat etti. Bunların 63 milyondan fazlası İstanbul'daki havalimanlarını kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Haziran ayına ait hava yolu verilerini değerlendirdi.
5: 2026'nın ilk 6 ayında 111 milyon 960 bin 564 yolcu hava yoluyla seyahat etti. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk yarısında 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdi. İstanbul'daki iki havalimanımız yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı.
1: Haziran'da tüm havalimanları 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verdi. Yazın ilk ayında iç hat yolcu trafiği 9 milyonu aştı. Dış hat yolcu trafiği ise 14 milyona yaklaştı. Turizm merkezlerinin 6 ayda ağırladığı toplam yolcu sayısı 23 milyon 358 bin 57 oldu.
5: 6 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 milyon 994 bin 584, Antalya Havalimanı'nda 13 milyon 654 bin 494, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 1 milyon 848 bin 682 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas Bodrum Havalimanı'nda toplamda 1 milyon 519 bin 84 yolcuya

0: hizmet verilirken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 341.213 yolcu trafiği gerçekleşti.
1: Yurt genelinde pek çok noktada hava sıcaklıkları artıyor ama Adana'da sıcak hava biraz daha belirgin şekilde kendisini gösteriyor değerli izleyenler. Çünkü nem ekleniyor. Nemin de eklenmesiyle kentte hissedilen sıcaklık 38 dereceyi buluyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlarsa soluğu mesire alanlarında alıyor.
2: Temmuz ayı ile birlikte Adana'da sıcaklık arttı. Kentte hissedilen sıcaklık nem oranının etkisiyle 38 dereceyi buluyor.
3: Adana'da bulaşıcı sıcaklar eskisini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca kent merkezindeki vatandaşlar mesire alanlarına akın ediyor.
4: Adana sıcağından biraz serinleyelim diye geldik. Çocuklar biraz serinlesin diye geldik.
5: Serinlemeye çalışıyoruz. Serin yer nereyse oraya gidiyoruz. En güzeli de bugün buraydı.
6: Genelde yeşil alanları tercih ediyoruz, sulak alanları. 7-24 klimaların altında yaşamıyoruz yani. Pikniklere de geliyoruz.
2: Uzmanlar sıcak havalarda açık renk giysiler tercih edilmesini ve bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor.
1: Bir yandan sıcak hava, yüksek nem, bununla mücadele için mesire yerlerine koşan insanlar bu görüntüleri ekranlarınıza taşıdık ama yurdun doğusundaki bazı noktalarda değerli izleyenler karla mücadele hala devam ediyor. Hakkari Yüksekova ilçesinde 3400 rakımlı Cilosat Buzul Gölleri'ne ulaşımı sağlayan yolu kardan temizlemek için il özel idaresi ekipleri çalışma yürütüyor. İşte metrelerce karın olduğu bölgeden görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: doğadan şifalı diye toplanan otlar zehirleyebilir. Yaz mevsimiyle birlikte doğadan topladıkları ot ve çiçeklerden zehirlenenlerin sayısı arttı. Uzmanlar özellikle sosyal medyada şifalı ot denilerek yapılan paylaşımların yol açtığı tehlikeye dikkat çekti. Bir hekime ya da uzmana danışmadan bu tür doğal bitkilerin toplanmaması ve tüketilmemesi uyarısında bulundu.
1: Bu sarı kantaronun 80 tane türü var Türkiye'de. Bu 80 tane türden sadece bu türün kullanılması lazım. Diğerlerinde zehirli türler de olabilir kantaronun.
2: Doğadan gelişi güzel toplanan ve şifalı denilerek tüketilen otlar organ yetmezliğinden yanık ve görme kaybına kadar birçok olumsuzluğa yol açabiliyor. Bitkilerin içindeki aktif bileşenler yanlış kullanımda zehre dönüşüyor.
3: Evinde olmayan yoktur adaçayı. Biraz boğazımız ağrıdığında hemen mutfağa gidip sıcak suyu koyup biraz demlenir ve içilir. Uzmanlar adaçayı konusunda da uyarıyor. Özellikle belirli bir dozdan sonrasının rahatsızlıklara yol açabileceği belirtiliyor.
1: Şimdi adaçayının Türkiye'de çok fazla türü var. Bunlardan birisi kullanılması gereken tür de bu. Anadolu adaçayı.
2: Şifalı olarak bilinen otlar için mutlaka bir uzmana danışılmalı.
4: Biz küçüklüğümüzden beri zaten büyüklerimiz bu çiçek ve bitkilerden uzak durmamızı zaten tebliğ etmişlerdi. Zakkum adı üstünde zaten hani zıkkımın kökünden geliyor.
1: Bu bitki de banotu, müthiş zehirli bitkilerden birisi ve sosyal medyada tohumun satışının yasak olmasına rağmen tohum satışını yapıldığını bile görebiliyoruz. Çok dikkat etmek gerekiyor.
2: Kronik hastalığı bulunanlar ve ilaç kullananlar için şifalı diye bilinen ot faydadan çok zarara yol açabilir.
1: Başka ilaçlar kullanıyorsak bu ilaçlarla etkileşim yapabileceğini bilmemiz lazım. Bir hekim kontrolünde kullanmamız lazım. Bitkileri kullanırken bir ehil elle mutlaka danışmak gerekiyor.
2: Zehirlenme belirtisi, göz kararması ya da nefes darlığı durumunda acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

0: Antalya Alanya'da bir site havuzunda 13 yaşındaki kız çocuğunun tesettürlü mayo ile havuza girmesinin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi tutuklandı.
1: 13 yaşındaki çocuk tesettürlü mayoyla sitedeki havuza girmek istedi. İddiaya göre site yöneticisi kıyafetinden dolayı çocuğun havuza girmesine izin vermedi.
2: Sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında havuza giremezsin diyor.
1: Olay Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir sitede yaşandı. Mayosundan dolayı havuza girmesine izin verilmeyen çocuğun ailesi site yöneticisinden şikayetçi oldu.
2: Burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil, hem dini duygu yani dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için.
1: Rus uyruklu kadın site yöneticisi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen yönetici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Değerli izleyenler, İstanbul'un fethinin nişanesi Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışının üzerinden 6 yıl geçti. 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla 86 yıllık hasret sona erdi. Ayasofya Camii'nin her yıl milyonlar tarafından ziyaret ettiği biliniyor.
3: Allahu Ekber,
4: zincirler kırıldı, bir cuma namazıyla ibadete açıldı. Büyük hasret sona erdiğinde takvim yaprakları 24 Temmuz 2020'yi gösteriyordu.
5: Ayasofya Camii Şerifi 86 yıllık hasretin ardından 24 Temmuz tarihinde yeniden ibadete açıldı. Kılınan cuma namazında on binler aynı safta buluştu. Aradan geçen 6 yılda ise her yıl dünyanın farklı noktalarından gerek yurt içinden gerek yurt dışından 10 ila 15 milyon kişi Ayasofya Camii'ni ziyaret ediyor.
6: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: 86 yıl sonra Ayasofya Camii minarelerinden yeniden ezan sesi yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi 10 Temmuz 2020'de imzaladı. Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı sosyal medya hesabından hayırlı olsun mesajıyla paylaştı.
7: Ayasofya davamızı biz yine Üstad Necip Fazıl'dan öğrendik. Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak derken Üstad, işte bu manayı, bu ruhu, bu heyecanı ondan yakaladık ve Ayasofya'yı da Allah'ın izniyle açtık.
4: Açılışın ardından cami ziyaretçilerle adeta doldu taştı. Yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişi camiye akın etti.
8: Elhamdülillah, şimdi ibadet etmeye geldik. Çok şükür cami olarak açtı bize Tayyip Erdoğan, Allah razı olsun. Ben yurt dışından geliyorum, Hollanda'dan geliyorum. Özellikle buraya ziyaret için geldim.
9: Antalya'dan geldik, çok beğendik. Öğleden önce ziyaret ettim, tekrar giriyorum şu anda.
10: Doyamadınız.
9: Doyamadım, doyamadım.
4: Caminin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Bu yüzden ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alındı.
11: Ben öğrenciyken de geldim. Daha önce de esaret altındayken de geldim. Tabii zincirlerinden kurtulmasını bekliyoruz. Yıllardır çok gururluyuz, çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İstanbul ikinci kez fethedilmiş gibi hissediyoruz.
12: İstanbul'a ilk defa geliyorum. Ayasofya Camii'ne girdim. İçeriği çok beğendim, büyülendim adeta.
4: Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanıldı. Fethin nişanesi olan yapı 1934'te müzeye çevrilmişti.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya Kebir Camii'nin ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Duran, Ayasofya'dan yükselen ezanlar inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Ayasofya Kebir Camii'nin yeniden açılışına dair kararı paylaştı. Duran, bugün 86 yıllık özlemi sona erdiren Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışına ilişkin tarihi kararın 6. yıl dönümü ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle yeniden ezanla buluşan Ayasofya'nın milletin iradesinin tecellisi olduğunu belirtti. Burhanettin Duran, Ayasofya'dan yükselen ezanların ilelebet semalarda yankılanmaya devam edeceğinin altını çizdi. Edirne'deki Roma surlarının ayakta kalan tek kapısı Makedon Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kent Tarihi Müzesi'ne dönüştürülen tarihi yapı turizme kazandırıldı. Kule 2000 yıllık geçmişi ve panoramik seyir imkanıyla beğeni topladı.
1: Roma döneminde yapıldı. Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyor. Edirne'nin bugüne ulaşan en eski yapısı olan Makedon Kulesi, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.
10: Kentin asırlar boyu gözcüsü, Edirne'nin günümüze ulaşan en eski yapılarından bir tanesi olan Makedonya Kulesi'ndeki ihya süreci tamamlandı ve kule ziyarete açıldı. Kulenin en üst katına yapılan panoramik terasta ise şehrin simgesel yapılarının tamamını görmek mümkün.
1: Roma surlarının ayakta kalan tek yapısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kapsamlı çalışmasıyla yenilendi. Kulenin tarihi dokusu korundu.
13: Çok öncesinde biliyoruz, daha önce itfaiye teşkilatı da buradaydı. Çok bakımsızdı, viran durumdaydı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz Edirneliler adına. Muhteşem olmuş.
1: Makedon Kulesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla kent tarihi müzesine dönüştürüldü.
14: Makedonya Kulesi gerçekten çok güzel olmuş restorasyondan sonra. Ben de bugün gezme fırsatı buldum. Edirne'ye çok güzel bir yapı olarak geri dönmüş.
1: Kulenin tepe noktası şehrin 360 derece görülebileceği bir seyir terası oldu.
15: Ankara'dan çıkıp bir turizm gezisi yapmaya başladık. En uç noktamız burası. Burayı çok beğendik. Böyle bir kuleyi Osmanlı'nın toparlayıp bir araya getirmiş olması ve günümüzde de tekrar yenilenmiş olması çok güzel.
1: Tarihi kule 2000 yıllık geçmişiyle ziyaretçilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
0: Değerli izleyenler, Gümüşhane Trabzon sınırında 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda bulunan asırlık üstü açık camide vatandaşlar cuma namazını eda etti. Fatih Sultan Mehmet'in ordusuyla birlikte namaz kıldığı rivayet edilen tarihi namazgahta yoğunluk vardı.
16: Gök kubbenin altında yükselen ezan sesi. Asırlardır bozulmayan manevi atmosfer. Gümüşhane Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki namazgahta cuma namazı kılındı. Çatısı gökyüzü, tabanı ise yemyeşil çimen olan bu tarihi ibadethanede omuz omuza saf tutuluyor. Karadeniz'in dört bir yanından gelen vatandaşlar temiz yayla havasında secdeye varıyor.
17: Ben de çok merak ederekten geldim. Gerçekten çok güzel bir cemaat var. Kadırga Yaylası'ndayız. Üstü açık camideyiz. Muhteşem bir görüntü var. Allah namazımızı kabul etsin. Hayırlı cumalar.
18: Bu camiyi internetten sürekli görüyorduk. Kadırga Yaylası'nda olduğunu, namaz kıldıklarını burada biliyorduk. Giresun'dan bugün buraya cuma namazını kılmaya geldik.
16: Caminin iki minaresi ve bir metre yüksekliğinde dış duvarı bulunuyor. Tarihi namazgahta Fatih Sultan Mehmet'in de 1461 yılında Trabzon'u fethe giderken askerleriyle namaz kıldığı rivayet ediliyor.
0: Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Siz bu maçtan görüntüleri izlerken biz veda ediyoruz. Saat başında tüm gelişmeler Sermin Baysal Atan'ın sunumuyla bu ekranda.
19: Facundo Teo'nun ilk düdüğünü bekliyoruz artık. Maç başlıyor, çeyrek final başlıyor. Due şimdi çizgide. Due hakimi karşısındaydı. Mbappe aldı. Şut!

Werner, Kylian Mbappe. Dembele. Yaptı ortasını Dembele. Kafa vuruşu Bono. Çok büyük bir tehlike Bono. Olise. Olise pası verdi Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe Mazraoui ve penaltı. Mbappe ve Mazraoui penaltı diyor Arjantin hakem Facundo Teo. İşaret verildi. Mbappe geliyor. Bono kalesinde. Mbappe Bono! Bono, Bono, Bono! Penaltıyı kurtarıyor Bono. Dünya Kupası'nda bir penaltı daha kurtarıyor Bono. Baskı var Boatti. Boatti kaybediyor topu Due şimdi. Fransa atakta Due getirdi topu. Due, Due vurdu Bono! Bono! Talbi'den atak sürüyor. Fransa bir kez daha deneyecek. Dembele yerden oynadı. Şut denemesi. Olise savunmadan dönüyor. Baskı var. Luka Dean şimdi. Luka Dean vurdu. Direk çarptı. Dışarı gitti. Luka Dean. Korner bekliyor Fransızlar. Rabiot. Şimdi Due. Pasında Mbappe. Mbappe vurdu gol. Kylian Mbappe.

oyuncuların itirazları var maçın hakemine. Geliyor yine Dembele, Fransa geliyor. Şut ve top ağlarda. Dembele. Fransa farkı 2'ye çıkarıyor. Peş peşe geliyor Fransa'nın golleri. Bu kez sahnede Dembele var. 66. dakika maçta. Fas hakimi bıraktı. Şimdi şut geldi kaleci Maignan. Unai'nin şutunda Maignan bu topu çıkartıyor. Böyle vurdu topu Unai. Şimdi geldi orta içeriye. Kafa vuruşu yanağlarda. Fas bir kez daha yaklaşıyor gole. El Ainoui ile. Barcola taşıyor topu. Barcola getiriyor. Mateta içeride. Barcola. Şimdi pasını verdi Barcola. Olise vurdu. Top dışarı gitti. Olise. Bu topu dışarı gönderdi Olise. Barcola. Barcola. Hızlı. Çok hızlı. Barcola getiriyor topu. Barcola vurdu Bono. Bono. Bir kez daha aldı Dembele. Fransa 3-0 için geliyor. Mateta aldı topu. Mateta çekti. Mateta Bono. Bono bu kez de ayağıyla çıkardı Bono. Maç bitti. Fransa Dünya Kupası'nda yarı finalde. Mbappe'li Fransa Fas'ı 2-0 mağlup ediyor.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan gerilme, çatışmaların yaygınlaşma ihtimali var sözleriyle değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Verilen mesajlarda kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaza kavuşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, iki ülke arasındaki mutabakat zaptı töreninde konuştu. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız mesajı geldi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu.
2: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Savunma sanayinde %82'lik yerliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi.
2: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar

0: 665 milyon dolara ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, güvenlik sistemlerindeki değişime dikkat çekti.
0: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesine başarıyla ev sahipliği yaptık dedi, görüşmelerin barışa katkı sağlamasını dilediğini ifade etti.
0: Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara zirvesinin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Kaan uçakları için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 jet motoru alımında da bir sorun çıkmasını beklemediklerini belirtti. Bakan Fidan, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
2: Biz baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
1: ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. ABD Başkanı ayrıca iki ülke arasındaki ateşkesin sona erdiğini de ifade etti. Trump, görüşmelerin içeriği ya da takvimine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Katar heyeti gerilimi düşürmek ve daha kapsamlı müzakerelerin devam etmesi için uygun koşulları oluşturmak amacıyla İran'a gitti. ABD ile koordinasyon halinde görüşmeler yürütüldüğü bildirildi. Görüşmelerde mutabakat zaptının uygulanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin bitmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi. Sabaha karşı İran'ın birçok noktasında yine patlama sesleri duyulmuştu. Son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi altyapıya yönelik saldırılar misilleme ile karşılık bulacak, İsrail verilecek karşılıktan muaf tutulmayacak açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan gerilimi çatışmaların yaygınlaşma ihtimali var sözleriyle değerlendirdi. İletişim neticesinde şu anda sessizlik sürecine girildi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişle ilgili anlayış farklılığının hafta sonu çözüme ulaşacağına inanıyorum dedi. Hakan Fidan, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.
2: Sayın Arakçı'yla bu konuyu çok uzun konuştum. Kendisi arayıp izah etme ihtiyacı da hissetti. Çünkü çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Burada Boğaz'daki geçiş regülasyonunun bir şekilde ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu Umman'da bir araya gelecek Ummanlı meslektaşıyla Sayın Arakçı. Yapılan hani iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bu geçişteki anlayış farklılığının izale edilmesi hususunda.
1: Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Verilen mesajlarda kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan desteğin altı çizildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özellikle Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok dedi.
3: Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuk çerçevesinde garantör ve ana vatan Türkiye olarak Kıbrıs'a geldi.
1: Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaza kavuşuyor. Türkiye'den adaya gaz teminini sağlayacak boru hattı için doğalgaz mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mutabakat zaptıyla deniz altından çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasındaki mutabakat zaptı töreninde konuştu. Projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzı güvenliği ve ekonomisine vereceği katkıya dikkat çekti.
4: Sanayiden turizme, tarımdan günlük yaşama kadar birçok alanın kesintisiz enerjiye olan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu noktadan hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak ortak çalışmalarımızda şu anda yeni ve çok önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz

0: altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz. Bugün attığımız adım gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır.
1: Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2,5 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri konuşlandırıyoruz dedi. Lefkoşa'da bulunan konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sanayi üretiminin yılın ilk 5 ayında yıllık %1 arttığını belirtti. Yüksek teknoloji üretimin Mayıs'ta yıllık %7,9 artış kaydettiğine dikkat çekti. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkıldığını belirtti. Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyacağız ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı

0: göstergeler üzerindeki etkisini anlattı. Fatih Karahan enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekti. Yıllık enflasyonun Haziran'da %32'lere gerilediğini belirtti. Kira ve eğitimdeki katılığın azalması hizmet sektöründeki dezenflasyonu destekliyor dedi. Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini de vurguladı. Merkez Bankası Başkanı Karahan döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde olduğunu da sözlerine ekledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi Bakan Kacır. Zonguldak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri toplu açılış törenine katıldı. Türkiye'nin ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da birinci sırada olduğunu hatırlattı.
1: 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız 278 milyar dolara yaklaştı. Artık savunma sanayinde destanlar yazan, kendi otomobilini üreten, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüyen bir Türkiye var.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi.
2: Sadece Türkiye'nin içinde değil, dünyanın her yerindeki muhtaç, ihtiyacı olan, sağlıkla ilgili bizden beklentisi olan insanların da yardımına koşuyoruz. Biliyorsunuz Venezuela'da bir büyük deprem oldu. Onunla ilgili ekiplerimiz orada. Aynı zamanda da bugün ilaç ve cihaz desteği için bir organizasyon yaptık. Onlara yardım ediyoruz. Bugün Gazze'sinden, Sudan'ından, Somali'sinden, İran'ından, Ukrayna'sından insanların bize muhtaç olduğu her yerde bu ülke var, Türkiye var.
0: Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesi için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Rusya'da temaslarda bulundu. Görüşmelerde COP31 sürecinde Rusya'nın desteğinin öneminin altı çizildi. Çevre ve şehircilik alanında güçlü işbirliğinin devam edeceği vurgulandı. Bakan Kurum, iki ülkenin kentsel dönüşümden enerji verimli binalara, dijital şehir yönetiminden yeşil altyapıya kadar ortaya koyacağı ortak irade tüm dünya için ilham verici bir model olacaktır dedi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak mutlak kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkemede 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Sanıklar hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları isteniyor. Sanıklar arasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları, ruhsatlı imzası bulunan kamu görevlileri ve işletme sahipleri yer alıyor. Beşiktaş'taki gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmiş, 22 kişi hakkında dava açılmıştı. Katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbeyi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, atılan imzaları Gökvatan savunmasında büyük gün notuyla duyurdu. Çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız dedi. Anlaşmaya göre Hisar A ve Hisar O sistemlerinin ilave seri üretimi yapılacak. Sadece Aselsan'la imzalanan sözleşmenin değerinin 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro olduğu belirtildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme süreç sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. LGS yerleştirmelerinde liseler için kontenjan 198.899 olarak belirlendi. En fazla kontenjan 55.890 ile Anadolu liselerine, 39.060 ile Anadolu İmam Hatip liselerine ayrıldı. Fen liselerinde 38.010 kontenjan bulunuyor. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta gerçekleştirilecek. Milli

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere tercih sürecine ilişkin mesaj verdi. Tercihin puandan çok ilgi ve yetenek doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı. Tekin, öğretmenlerin tercih döneminde öğrencilere destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. İlgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır, dedi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız mesajı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya hedeflerine müzakereler yoluyla ulaşmaya açık. Buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açık, dedi. Ukrayna tarafının krizin barışçıl çözümü konusunda isteksiz olduğunu da belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da ülkede akaryakıt piyasasında yaşanan açığın petrol rafinelerine yönelik İHA saldırılarından kaynaklandığını söyledi. Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya'da Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurduğu Zaporijya'daki saldırıda 5 kişi yaralandı. Yakıt dağıtım pompalarıyla bir araçta yangın çıktı. Ukrayna ise Rusya'nın güneyindeki petrol tesislerine hedef almaya devam etti. Krasnodar bölgesindeki İski petrol rafinerisi İHA saldırısının ardından alev aldı. Ekipler yangını söndürdü. Rostov bölgesindeki Taganrog kentinde de bir petrol tesisi hedef alındı. Aynı bölgedeki Azak kentinde de bir optik mekanik fabrikadan saldırı sonrasında duman yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan gerilime çatışmaların yaygınlaşma ihtimali var sözleriyle değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Verilen mesajlarda kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaza kavuşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar iki ülke arasındaki mutabakat saptı töreninde konuştu. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız mesaj geldi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. İspanya ile Belçika yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Galatasaray'da sezonun ilk transferi gerçekleşmek üzere Sarı Kırmızılar Burnley'den Ugo Chukwu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 3. mağlubiyetini aldı. Ay Yıldızlı ekip Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi. Milli takımımız yarın 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. Saat 13.20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Genç basketbolcular Avrupa sahnesine çıkıyor. 20 yaş altı erkek milli basketbol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak. Mücadele saat 16.30'da başlayacak. Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul 20, İzmir 23, Adana ve Antalya 25, Kahramanmaraş ve Gaziantep 22, Samsun, Malatya ve Diyarbakır 21, Trabzon 24, Bolu 11, Erzurum 13, Van 17 derece. Yol durumu. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş kuzey çevre yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporu

raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirten Erdoğan,

yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boaka ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile de çalışma yemeğine katıldı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal kararı Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisiyle F-35 sürecini değerlendirdi. Bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Fidan, Katsa'da yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, hane halkının Türk lirasına olan talebinin güçlü olduğunu söyledi. Karahan, İstanbul'da JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'na katıldı. Karahan, enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekti. Yıllık enflasyonun Haziran'da %32'lere gerilediğini belirtti. Kira ve eğitimdeki katılığın azalması hizmet sektöründeki dezenflasyonu destekliyor dedi. Merkez Bankası Başkanı, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini de vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait petrol tesisleri ve fabrikaları hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırılar devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığı sinyali geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise ülkedeki yakıt krizini Ukrayna'nın saldırılarına bağladı. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında neticeye ulaşılacağını söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Verilen mesajlarda kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu.
2: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Savunma sanayinde %82'lik yerliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi.
2: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı.
1: Erdoğan güvenlik sistemlerindeki değişime dikkat çekti.
2: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesine başarıyla ev sahipliği yaptık dedi, görüşmelerin barışa katkı sağlamasını dilediğini ifade etti.
2: Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara zirvesinin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah İçeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boaka ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile de çalışma yemeğine katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Kaan uçakları için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 jet motoru alımında da bir sorun çıkmasını beklemediklerini belirtti. Bakan Fidan, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
3: Biz baştan beri hiçbir şekilde

0: müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
1: ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. ABD Başkanı ayrıca iki ülke arasındaki ateşkesin sona erdiğini de ifade etti. Trump, görüşmelerin içeriği ya da takvimine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan gerilimi çatışmaların yaygınlaşma ihtimali var sözleriyle değerlendirdi. İletişim neticesinde şu anda sessizlik sürecine girildi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişle ilgili anlayış farklılığının hafta sonu çözüme ulaşacağına inanıyorum dedi Hakan Fidan. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.
0: Sayın Arakçı'yla bu konuyu çok uzun konuştum. Kendisi arayıp izah etme ihtiyacı da hissetti. Çünkü çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Burada Boğaz'daki geçiş regülasyonunun bir şekilde ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu Umman'da bir araya gelecek Ummanlı meslektaşıyla Sayın Arakçı. Yapılan iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bu geçişteki anlayış farklılığının izale edilmesi hususunda.
1: Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Verilen mesajlarda kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan desteğin altı çizildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar Avrupa Birliği'nin ve özellikle Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok dedi.
2: Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuk çerçevesinde garantör ve ana vatan Türkiye olarak Kıbrıs'a geldi.
1: Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaza kavuşuyor. Türkiye'den adaya gaz teminini sağlayacak boru hattı için doğalgaz mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz mutabakat zaptıyla deniz altından çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İki ülke arasındaki mutabakat zaptı töreninde konuştu. Projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzı güvenliği ve ekonomisine vereceği katkıya dikkat çekti.
3: Sanayiden turizme, tarımdan günlük yaşama kadar birçok alanın kesintisiz enerjiye olan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu noktadan hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak ortak çalışmalarımızda şu anda yeni ve çok önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz. Bugün attığımız adım gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli

0: ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2,5 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri konuşlandırıyoruz dedi. Lefkoşa'da konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Bakan Kacır, Zonguldak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri toplu açılış törenine katıldı. Türkiye'nin ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da birinci sırada olduğunu hatırlattı.
2: 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız 278 milyar dolara yaklaştı.
3: Artık savunma sanayinde destanlar yazan, kendi otomobilini üreten, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüyen bir Türkiye var.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi.
4: Sadece Türkiye'nin içinde değil, dünyanın her yerindeki muhtaç, ihtiyacı olan, sağlıkla ilgili bizden beklentisi olan insanların da yardımına koşuyoruz. Biliyorsunuz Venezuela'da bir büyük deprem oldu. Onunla ilgili ekiplerimiz orada. Aynı zamanda da bugün ilaç ve cihaz desteği için bir organizasyon yaptık. Onlara yardım ediyoruz. Bugün Gazze'sinden, Sudan'ından, Somali'sinden, İran'ından, Ukrayna'sından insanların bize muhtaç olduğu her yerde bu ülke var, Türkiye var.
1: Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesi için geri sayım sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya'da temaslarda bulundu. Görüşmelerde COP31 sürecinde Rusya'nın desteğinin öneminin altı çizildi. Çevre ve şehircilik alanında güçlü işbirliğinin devam edeceği vurgulandı. Bakan Kurum, iki ülkenin kentsel dönüşümden enerji verimli binalara, dijital şehir yönetiminden yeşil altyapıya kadar ortaya koyacağı ortak irade tüm dünya için ilham verici bir model olacaktır dedi. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, atılan imzaları Gökvatan savunmasında büyük gün notuyla duyurdu. Çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız dedi. Anlaşmaya göre Hisar A ve Hisar O sistemlerinin ilave seri üretimi yapılacak. Sadece Aselsan'la imzalanan sözleşmenin değerinin 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro olduğu belirtildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. Duran, Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma yaşandı ifadelerini kullanırken, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk halkının sivil demokratik tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle püskürtüldüğünü belirtti. CHP'de il yönetimlerine yönelik ihraçlar sürüyor. CHP'de 36 il başkanının ardından 7 il başkanı da görevden alındı. Aydın, Tekirdağ, Afyonkarahisar il başkanları bu isimler arasında yer aldı. 3 il başkanı da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de ihraç talep edilen isimlerle ilgili değerlendirmenin 13 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'yı Kebir Camii'nin tekrar açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Duran, Ayasofya'dan yükselen ezanlar inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Duran, vefatının 51. yıl dönümünde eğitimci ve yazar Nurettin Topçu'yu da andı. İletişim Başkanı en sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Büyük mütefekkir, eğitimci ve yazar Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. LGS yerleştirmelerinde liseler için kontenjan 198.899 olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilere tercih sürecine ilişkin mesaj verdi. Tercihin puandan çok ilgi ve yetenek doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı. İlgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır dedi. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının

artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeria şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız mesajı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya hedeflerine müzakereler yoluyla ulaşmaya açık, buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açık dedi. Ukrayna tarafının krizin barışçıl çözümü konusunda isteksiz olduğunu da belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da ülkede akaryakıt piyasasında yaşanan açığın petrol rafinelerine yönelik İHA saldırılarından kaynaklandığını söyledi. Moskova ve Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal kararı, Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Verilen mesajlarda kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. İspanya ile Belçika yarı final bileti için karşı karşıya geliyor. 22'de başlayan mücadeleyi TRT1 ve Tabi'den izleyebilirsiniz. Sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş günü 2 hazırlık maçıyla tamamladı. Siyah beyazlılar ilk maçta Mattersburg'u mağlup ederken ikinci karşılaşmada Vitesse Lodz'a yenildi. Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam kararı aldı. Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda mevcut başkan Doğan'ın görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 3. mağlubiyetini aldı. Ay Yıldızlı ekip Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi. Milli takımımız yarın 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. 13.20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 16, İstanbul 20, İzmir 23, Adana ve Antalya 25, Kahramanmaraş ve Gaziantep 22, Samsun, Malatya ve Diyarbakır 21, Trabzon 24, Bolu 11, Erzurum 13, Van 17 derece. Yol durumu. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya

istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Göksun Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

0: Martı 7. Bölüm. Yazan Anton Pavlovich Çehov. Çeviren ve radyoya uyarlayan Rukiye Aydın Kambur. Yöneten Tilbe Saran. Efektör Ersin Temelli. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Tilbe Saran, Boris Alekseyeviç Trigorin, Yetkin Dikinciler, Konstantin Gavriloviç Treplev, Engin Hepileri, Irina Nikolayevna Arkadina, Senan Kara, İlya Şamrayev, Cem Cücenoğlu, Yakov, Murat Şenol, Polina Andreyevna, Serpil Göral, Piotr Nikolayeviç Sorin, Levent Öktem, Nina Zareçnaya, Irmak Örnek, Maşa, Nergis Öztürk, Semyon Medvedenko, Ali Rıza Kubilay, Yevgeni Dorn, Bülent Şakrak.
1: Piotr Sorin, emekli olduktan sonra hayatını yeğeni Konstantin'le köydeki çiftliğinde geçirmektedir. Ve bir süredir kız kardeşi ve onun ünlü bir yazar olan sevgilisini misafir etmektedir. Ünlü oyuncunun üniversite tek oğlu Konstantin Treplev bu çiftlikte sevgilisi için yazdığı bir tiyatro oyununu sahnelemek ister. Annesi Irina Arkadina oyunla alay eder. Küçük düşen Konstantin öfkelenerek oyunu yarıda keser. Treplev'in bu başarısızlığı Nina'yı ondan uzaklaştırmış, ilgisi tümüyle ünlü yazar Boris Trigorin'e yönelmiştir. Sevgilisini kaybettiğini düşünen Treplev intihar girişiminde bulunur. Yarası ağır değildir. Durumun vehametini fark eden arkadaşlar,

reddeder. Bütün bu çatışmaların ortasında kalan Ekselans Pyotr Sorin aniden rahatsızlanır. Telaşlanan Arkadina'yı oğlu Konstantin yatıştırır, anne oğul barışırlar. Ancak Konstantin, Trigorin gibi yeteneksiz sıradan bir yazara niye bu kadar bağlandığını anlamadığını söyleyince yeniden aralarında tartışma çıkar. Annesinin köhnemiş oyunculuğuna ve cimriliğine tahammül edemediğini söyleyince Irina Arkadina oğlunu tokatlar. Kostya, yaşamak için bir nedeninin kalmadığını söyleyince Arkadina telaşlanır ve ondan bir daha kendisine zarar verecek şeyler yapmaması için söz ister.

0: geliyor. Ben gidiyorum. Sargımda sonra doktor sarar.
1: Sayfa 121. 11. ve 12. satırlar. İşte burada. Günün birinde hayatım sana gerekirse gel ve al onu.
0: Hoşçakal anne.
2: Vakit yaklaşıyor. Araba birazdan burada olur.
1: Bir gün hayatım gerekirse gel ve al onu.
2: Hazır mısın?
1: Hadi. Evet, evet. Bu temiz yüreğin çığlığında neden bu kadar hüzün duydum birden? Günün birinde hayatım sana gerekirse gel ve onu al. Irina, ne olur bir gün daha kalalım.
2: Olmaz.
1: Lütfen kalalım.
2: Şekerim, seni burada neyin tuttuğunu biliyorum. Ama bırakma kendini. Hafif sarhoşsun, ayılmaya bak.
1: Ama sen de makul olmalısın. Bak, mantıklı ol. Olanlara gerçek bir arkadaş gibi bak. Ha? Fedakarlık yapabilirsin. Dost olalım. Beni serbest bırak.
2: Demek bu kadar tutuldun.
1: Beni ona çeken bir şey var. İhtiyacım olan şey bu olabilir.
2: Taşralı bir kızın aşkı öyle mi? Ya, sen hiç tanımıyorsun kendini.
1: Yok yo, bazı insanlar böyle uykularında gezinir ya. Şu anda ben seninle konuşurken sanki uyuyormuşum da rüyamda onu görüyorum gibi hissediyorum. Tatlı ve güzel rüyalara tutuldum. Ne olur bırak beni.
2: Ya ben bir kadının bana böyle şeyler söyleyemezdim. Boris, ne yapıyorsun, beni üzme, ne olur beni korkutuyorsun.
1: Hayır hayır, istersen olağanüstü bir kadın olabilirsin. Yalnızca aşk dünyada mutluluk getirebilir. Gençliğin şiirsel aşkı silip süpürebilir acıları dünyadan. Bak, gençken editör kapılarını aşındırıyorken bu işe zaman bulamadım. Ama şimdi aşk benim de kapımı çaldı. Beni çağırıyor. Neden kaçayım?
2: Abi, çıldırmışsın sen.
1: Ne olabilir? Tamam, beni serbest bırak.
2: Hepiniz bana işkence etmek için anlaşmışsınız bugün.
1: Anlamıyor beni. Beni anlamıyor, anlamayacak.
2: Demek şimdiden o kadar yaşlı, o kadar çirkinim ki benimle başka kadınlar hakkında hiç utanmadan böyle konuşabiliyorsun. Aklını kaçırmışsın sen. Benim muhteşem, harika dostum. Sen benim hayatımın son yaprağısın. Benim gururum, neşem, ışığımsın.
1: Dur.
2: Dizlerine kapanıyorum. Baksana
1: tamam,
2: halime.
1: Dur.
2: Beni bir saatine bile terk edersen ben yaşayamam. Çıldırırım.
1: Tamam, yapma bak.
2: Mucizem benim.
1: Olur, yapma.
2: Erkeğim, dünyam. Yapma, ne olur
1: yapma. Yapma. Dur, kalk ayağa. Biri
2: gelsinler.
1: Gelir.
2: Gelsinler. Kalk, sana kalk. Olan aşkımdan utanmıyorum ki ben. Gelsinler, görsünler. Cevherim, çılgınım. Sen aptalca bir şey yapmak istiyorsun. Ancak bunu yapmanı istemiyorum. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Sen benimsin. Sen benimsin, benimsin sen. Bu alın benim, ya. Bu gözler benim. Bu ipeksiz saçlar benim. Her şeyim benim. Çok zekisin, çok bilge. Bütün yazarların en iyisisin. Of. Bu ülkenin tek umudu sensin. Sen de öylesine bir sadelik, içtenlik, mizah var ki karakterlerin adeta yaşıyor, nefes alıyor.

0: gelecek misin benimle? Gelecek misin? Beni bırakmayacaksın değil mi?
1: Of. Ne olur. İradesiz biriyim ben. Hep böyleydim. Pısırığın, miskinin biriyim. Ya bir kadın nasıl olur da hoşlanır bundan? Al götür beni. Al götür. Al götür ama bir an bile yanından ayırma.
0: Artık benim. Ama tabii istersen kalabilirsin. Ben giderim. Sen bir hafta sonra peşimden gelirsin. Gerçekten aceleye ne gerek var?
1: Hayır, beraber gidelim.
0: Nasıl istersen. Bence hepsi bir. Ne yazıyorsun?
1: Dur, dur. Bu sabah duyduğum bir deyiş. Kızlar ormanı. İşe yarayabilir. Demek gidiyoruz. Yine trenler, istasyonlar ve lokantalar. Biftekler ve tabii sonu olmayan tartışmalar.
2: Arabanızın kapıda olduğunu üzülerek bildiriyorum. Yola çıkma vakti sayın hanımefendi. Tren 2-5 geçe kalkacak. Bayan Arkadina, ünlü aktör Suzdal Sevin şimdi nerelerde olduğunu araştırmayı unutmazsınız değil mi? Hala hayatta mı, iyi mi? Merak ediyorum. Birlikte güzel zamanlar geçirmiştik. Kayıp Posta oyununda eşsizdi. O zamanlar İsmailov adlı bir trajedi aktörüyle birlikte çalışıyordu diye hatırlıyorum. O da eşsiz biriydi.
0: Yakov, bavulları arabaya taşı. Pardon şapkam, onları getirir misin? Eldivenlerim, şemsiyem.
3: Tabii hanımım, getireyim. Eldivenleriniz, paltonuz ve şapkanız. Şimdi bavulları da hemen arabaya taşıyorum.
2: Acele etmeyin hanımefendi. Hala 5 dakikanız var. Bu bir melodramda 2 komplocuyu canlandırmışlardı. Yakalandıklarında tuzağa düştük diyeceklerine İsmailov kucağa düştük demez mi ya? Bak, tuzağa düştük yerine kucağa düştük. Kucağa düştük ya.
4: Hay Allah'ım. Siz şu sepeti de alın. Yolculuğunuz için biraz erik topladım da. Tatlılar. Belki yolda bir şeyler atıştırmak falan istersiniz.
0: Nasıl naziksiniz Polina. Çok teşekkür ederim.
4: Güle güle gidin canım. Eğer bir kusurumuz falan olduysa da affedin bizi lütfen.
0: Olur mu? Hayır, her şey çok iyiydi. Çok... Lütfen ne olur ağlamayın artık.
5: Hadi kardeşim, vakit geldi. Treni kaçırmak istemiyorsan hadi. Ben arabaya biniyorum.
6: Ben de çıkıyorum. Hızlıca istasyona yürüyüp sizi orada yolcu edeceğim. Hoşça kalın Bay Sorin. İstasyonda görüşürüz.
5: Görüşürüz Medvedenko.
0: Hepiniz hoşça kalın. Gelecek yaz tekrar görüşeceğiz sağ kalırsak.
3: İyi yolculuklar hanımım.
0: Beni unutmayın. Yakov, al şu 1 rubleyi. Aranızda 3'ünüz paylaşın, aşçıya, hizmetçiye.
3: Tamam hanımım, sağ olun, sağ olun.
0: Rica ederim.
3: Tanrı sizi korusun.
2: Bayan Arkadina, bize mektup gönderirseniz çok mutlu oluruz. Güle güle Boris Trigorin.
0: Konstantin nerede? Ona yola çıkacağımı söyleyeyim, vedalaşmadım daha. Verdiğim 1 rubleyi aşçı ve hizmetçi kızla paylaşmayı unutma, tamam mı Yakup?
3: Tamam hanım, teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: Bastonumu unutmuşum. Galiba terasta bıraktım. Nina? Siz miydiniz? Gidiyoruz.
1: Tekrar karşılaşacağımızı biliyordum. Kesin kararımı verdim. Ölsem de değiştirmem artık. Sahneye çıkacağım. Babamı ve gerideki her şeyi terk ediyorum. Yeni bir hayata başlayacağım. Sizin gibi Moskova'ya gidiyorum ben de. Orada görüşürüz.
0: Slavanya Bazar Oteli'ne gidin. Oraya varır varmaz bana haber gönderin. Malchanovka sokağında Grahovski'nin evinde olacağım. Şimdi gitmeliyim.
1: Dur. Yalnızca bir dakika daha.
0: Çok güzelsiniz. Yakında görüşeceğimizi düşünmek. Ne mutluluk.
1: İzin verin. İzin verin başımı göğsünüze koyarak huzur bulayım. Yalnızca bir dakika daha. Bırakın. Bırakın size biraz sarılayım.
0: Şu muhteşem gözleri, şu harika zarif gülüşü, şu meleksi masum yüzü tekrar göreceğim. Sevgilim, sizi öpmek istiyorum.
1: Ah, Trigorin, sevgilim.

0: Nina, Trigori'nin peşinden Moskova'ya gider, onunla buluşur. Bir yandan oyunculuk yapmaya çalışır, bir çocuğu olur, onu kaybeder. Aradan 2 yıl geçer. Artık dergilerde hikayeleri yayınlanmaya başlayan Treplev, hala çiftlikte dayısıyla yaşamaktadır. Kahya'nın kızı Maşa, öğretmen Medvedenko ile evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur. Kocasının tayininin çıkmasıyla Treplev'e olan karşılıksız aşkını kalbinden söküp atabileceğine inanır. Oysa tam 3 gündür bebeğini emzirmeye bile eve gitmemiştir. Sori'nin sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine Treplev annesini çiftliğe çağırır.
1: Slavanya Pazar Oteli, Malchanovka Sokağı'nda, Grohovski'nin evi.
2: Kostya. Kostya müsa... Aa, kimse yok. Salonda da yok. Akşam vakti oldu. Dayısı durmadan onu soruyor. Onsuz yapamıyor.
3: Yalnız kalmaktan korkuyor. Ne kötü hava. 2 gündür böyle.
2: Gölde büyük dalgalar var. Hava iyice karardı. Şu lambayı yakalım.
3: Bahçe kapkaranlık. Biliyor musun? Bahçedeki şu eski sahneyi söküp atmalıyız. Hala orada duruyor. Rüzgarda savrulan perdesiyle çıplak. Korkunç bir iskelet gibi. Dün akşam yanından geçerken birinin ağladığını duydum gibi geldi.
2: Ta neler.
3: Benimle gel Maşa. Evimize gidelim.
2: Olmaz. Bu gece burada kalacağım.
3: Lütfen Maşa, bak bebeğimiz acıkmıştır.
2: Saçmalama. Matryona onu doyurmuştur.
3: 3 gecedir annesinden ayrı, yazık ona.
2: Ah, ne sıkıcı bir adam oldun. Eskiden ev bebek dışında şeylerden de biraz olsun konuşurdun. Artık başka bir şey söylemez oldun.
3: Eve gidelim Maşa.
2: Tamam, istiyorsan sen git.
3: Baban bana at vermez.
2: Verir. Rica et, verir.
3: Tamam, soracağım. Yarın eve gelecek misin?
2: Evet, yarın geleceğim. Konstantin.
4: İyi akşamlar.
2: Bu yastık ve çarşaflar kimin için anne?
5: Sorin bugün Konstantin'in odasında uyumak istedi de onun yatağını hazırlayacağım.
2: Tamam, ben hazırlarım.
3: Peki ben gidiyorum. Hoşça kal Maşa. Hoşça kal anne.
5: Aman bırak elimi. Tanrı aşkına.
3: Konstantin Gavrilovich, siz de hoşça kalın.
4: Güle güle.
5: Bir gün gerçek bir yazar olacağınızı kimse hayal bile edemezdi Konstantin. Dergiler öyküleriniz için size para bile ödüyor. Çok yakışıklı da oldunuz. Ah Kostya, Kostyacığım. Şu Maşacığıma birazcık yakınlık gösterseniz.
2: Anne, anne rahat bırak onu.
5: Maşa çok tatlı kızdır. Bir kadının tek isteği Konstantin, ona güler yüz gösterilmesidir. Kendimden biliyorum.
2: Kızdırdın onu. Ya bu kadar sırnaşıklık şarttı sanki. Sana onu rahatsız etmemeni söylemiştim.
5: Aa, senin için üzülüyorum Maşa.
2: Üzülmene ihtiyacım yok.
5: İçim acıyor senin şu haline. Çünkü her şeyi görüyorum ve anlıyorum.
2: Olmayan bir şey görüyorsun. Umutsuz aşk sadece romanlarda olur. Saçma. İnsan kendine hakim olmalı. Aklını açık tutmalı. Kalbinde aşkın filizlenmeye başladığı anda hemen fırlatıp atmalı. Kocamın başka bir ilçeye tayini için söz verdiler. Buradan ayrıldığımızda her şeyi unutacağım. Tutkumu kökünden söküp atacağım.
5: Ah bak. Konstantin çalıyor. Bir derdi var herhalde.
2: En önemlisi de anne. Bu işin çaresi onu hiç görmemek. Medvedenko'nun bir tayini çıksın. 1-2 aya unuturum onu. Saçma bir şey bunlar zaten.
3: Şimdi altı nüfusa bakmak zorundayım. Bunun fiyatı 70 kopek olmuş.
6: Yani aynı tas aynı hamam. Geçinebilirsen geçin.
3: Sizin için kolay doktor. İsterseniz tavuklarınıza serpecek kadar paranız var.
6: Zengin olduğumu mu düşünüyorsunuz?

0: Dostum gece gündüz demeden 30 yıl çalıştıktan sonra 1000 rubleyi zar zor biriktirebildim. Onu da geçenlerde kısa bir yurt dışı seyahatinde harcadım. Tek kuruşum yok.
1: Eve gitmedin mi sen?
2: At verilmezse nasıl gidebilirim maaşa?
1: Yüzünü bir daha görürsem.
2: Sandalyenizin yeri bu köşede iyi mi Bay Sorin?
3: Evet iyi böyle.
0: Burası ne kadar da değişmiş. Oturma odasını kütüphaneye çevirmişsiniz.
1: Aa evet, Konstantin burada çalışmayı seviyor. Ne zaman dinlenmek istese buradan kolayca bahçeye çıkabiliyor.
3: Kız kardeşim nerede?
0: Trigorin'i karşılamak için istasyona gitti. Birazdan gelir.
3: Kardeşimi çağırmaya gerek duyduğunuza göre durumum ciddi olmalı. Ne güzel iş. Ciddi bir hastalığım var ama bana ilaç bile vermiyorsunuz.
0: Ne istersiniz? Papatya çayı, kinin, karbonat.
3: Benimle tartışma yine. Bu yatak benim için mi?
4: Evet sizin için efendim.
3: Teşekkür ederim.
5: Ay gökyüzü.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

1789-1799 yılları arasında meydana gelen ve 10 yıl boyunca Fransa'da çok büyük siyasi karışıklıklar yaşanmasına, binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Fransız İhtilali, şüphesiz dünya tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. 14 Temmuz 1789'da halkın ve burjuvazi olarak anılan orta sınıfın mutlak krallığa karşı ayaklanarak başlattığı Fransız devriminin doğurduğu sonuçlar da evrensel niteliktedir. Tarihe ismini kanlı devrim olarak da yazdıran bu büyük devrimde halk ayaklanmasının şiddeti, dönemin Fransa kralı 16. Louis ve eşi Marie Antoinette'in idam edilmesine kadar varmıştır. İhtilalin ana sebebi olarak Fransa kralı 16. Louis'nin yeni vergiler toplamak için 5 Mayıs 1789'da parlamentoyu toplaması ve bu toplantıda halkın temsilcilerinin bir takım haklar talep etmesi üzerine başlayan tartışmalar ve bu tartışmaların sonucu olarak da Parislilerin 14 Temmuz 1789'da Bastille hapishanesini basıp mahkumları serbest bırakmaları gösterilir. Ama asıl temel sebepler değişime direnen siyasal yapıyla değişen toplumsal ve ekonomik dengeler arasındaki çatışmalardır. Paris merkezli söz konusu halk ayaklanmalarının ardından bir taraftan krallıkla ilgili kurumlar ve feodal haklar ortadan kaldırılırken, bir taraftan da yıllarca sürecek bir kaos ve anarşi dönemi yaşanır. İhtilalin getirdiği uygulamalara karşı çıkan, kendi dini düşüncelerinden vazgeçmeyen milyonlarca Fransız, Cumhuriyet düşmanı olarak görülür ve öldürülür. Fransa'daki katliamlar sırasında canlarını ve mallarını ihtilal ordularının saldırısından korumak isteyen yüz binlerce Fransız, İngiltere, Avusturya, Rusya, Amerika ve Prusya'ya sığınır. Ancak hala milyonlarca insanın canı ve malı tehlikededir. Bu dönemde Viyana'da bulunan Osmanlı elçisine yardımlarını talep eden bir mektup gelir. Katliamdan kurtulmak isteyen Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki topraklarının herhangi bir bölgesine, Mora Yarımadası'na veya Girit'e yerleşmek için izin istemektedirler. Osmanlı padişahı kendilerini kabul edecek olursa, derhal Tuna üzerinden ve Venedik Körfezi'nden geçerek büyük bir katliamdan kurtulacaklardır. Karşılığında da Osmanlı İmparatorluğu'na birçok alanda hizmet etmeye söz verirler. Fransız ihtilalinin yarattığı kaos ve katliamlardan kaçan, Cumhuriyet rejimi karşıtı ya da monarşi yanlısı, giyotin ve toplu katliamların hedefi olan binlerce Fransız asil ve kral taraftarları Osmanlı Devleti'ne sığınır. Devrimden sonra yönetimin başına geçen direktuvar rejiminin de ömrü çok uzun sürmez, Fransız ordusunda görevli ve devrimde de önemli görevler alan Napolyon tarafından bu yönetim 1799'da bir darbeyle çökertilir ve Napolyon Bonaparte yönetimi ele geçirir. 1804 yılında ise kendini imparator ilan ederek mutlak iktidarını kurar. Krallık, ihtilal ve arkasından gelen Napolyon döneminin çalkantılı yılları içerisine doğmuş, büyümüş ve yolu bir şekilde Osmanlı ile kesişmiş Türk yurdunun bir başka misafirinden bahsedeceğiz bugün sizlere. Fransız edebiyatında romantizm akımının en önemli öncülerinden biri olarak kabul edilen bir şair, yazar ve devlet adamı, Türk dostu Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine 21 Ekim 1790'da krala çok sadık, Katolik bir aristokrat ailenin çocuğu olarak Paris'in güneydoğusunda yer alan Mâcon'da dünyaya gelir. Babası, Fransız devriminin terör dönemi olarak bilinen en şiddetli evresinde hapsedilmiş ancak şans eseri giyotinden kurtulmayı başarmıştır. Alphonse de Lamartine, Lyon ve Fransa'da yasaklanmış olmalarına rağmen Cizvitler tarafından işletilen Belle'deki kolejde eğitim görür. Gençlik yıllarında orduya girmek veya diplomatik bir görev almak ister fakat krallığa çok sadık olan anne ve babası Fransa'yı gaspçı olarak gördükleri Napolyon yönettiği için onun devlete hizmet etmesine izin vermez. Bu nedenle 1814'te Bourbon monarşisi yeniden kurulana kadar boşta kalır ve avare bir aristokrat hayatı yaşar. 1811-1812'deki İtalya seyahati sırasında Napoli'de Antonella adlı bir işçi kızla yaşadığı aşk onu derinden etkiler. 1815'te ölen Antonella birçok şiirine de ilham kaynağı olur.
1814'te Napolyon Elp adasına sürgüne gidip Bourbon hanedanı Fransa tahtına oturunca Kral 13. Louis'nin muhafız birliğine girer. Fakat kısa bir süre sonra Napolyon sürgünden kaçarak Paris'e döner ve 100 gün olarak adlandırılan dönemde imparatorluğunu yeniden kurmaya çalışır. Bunun üzerine Lamartine İsviçre'ye göç eder. Napolyon'un Waterloo Muharebesi'nde yenilmesi ve Bourbonların tekrar Fransız tahtını ele geçirmesinden sonra ülkesine döner ve askerlik mesleğini bırakarak edebiyata yönelir. 1816'da sağlık sorunları nedeniyle kaplıca tedavisi için gittiği Aix-les-Bains'de Bourget Gölü kıyısında amansız bir hastalığa yakalanmış olan Julie Char'la tanışır ve ona tutkuyla bağlanır. Julie'nin Aralık 1817'deki ölümünün ardından onun anısına ünlü Göl şiirini yazar. Ebedi gecesinde bu dönüşsüz seferin hep başka sahillere doğru sürüklenen biz, zaman atlı denize bir gün bir lahza için demirleyemez miyiz? Ey göl, henüz aradan bir sene geçti ancak seyrine doyamadığı o canım su yanında bir gün onu üstünde gördüğüm şu taşa bak, oturdum tek başıma. ...1820 yılında Lamartine, Churchill ailesiyle kan bağı bulunan genç bir İngiliz kadın olan Maria Anne Birch ile evlenir ve aynı yıl Napoli'deki Fransız Büyükelçiliğine sekreter olarak atanarak diplomatik kolorduya katılır. Bu evlilikten 1822'de kızları Julie dünyaya gelir. Bu dönemde olağanüstü bir başarı elde eden Poetik Meditasyonlar adını verdiği şiir derlemesi kitabını yayınlar ve sonraki yıllarda başarısını pekiştiren kitaplar art arda gelir. Bunların en bilinenleri Sokrat'ın Ölümü ve Şairce Dini Ahenkler'dir. Bu başarısı onun 1829'da Paris'teki Fransız Akademisi'ne seçilmesini sağlar. 1830'da Temmuz Devrimi'nin ardından Louis-Philippe anayasal monark olarak

Tahta çıktığında Lamartine siyasete girmek için diplomatik kariyerini bırakır. İlk girdiği seçimleri kaybedince 1832'de karısı ve kızını yanına alarak özel bir gemiyle Lübnan, Suriye, Filistin ve İstanbul'u kapsayan uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında kızı Julie'yi kaybeden şair, 1833'te milletvekili seçildiği haberinin gelmesi üzerine seyahatini sonlandırarak Anadolu üzerinden Fransa'ya dönmeye karar verir. İstanbul'u ziyareti sırasında Padişah II. Mahmut tarafından nezaketle karşılanan Lamartine, refakat etmek üzere Namık Paşa ve Halil Rıfat Paşa görevlendirilir. Doğuya kutsal topraklara yaptığı bu yolculuklardan din anlayışı, duygu ve düşünceleri bakımından büyük bir değişim geçirerek döner. Tamamı Osmanlı sınırları içinde geçen bu yolculuğunu anlattığı Voyage en Orient, Doğuya Yolculuk kitabını da bu dönemde kaleme alır ve kitap 1835 yılında 4 cilt halinde yayınlanır. Şarkılar tabiat güzelliğini bizden daha derin duyarlar. Ağaca, akarsuya, pınara bu kadar içten sevgiyi, hayranlığı başka hiçbir yerde görmedim. Buradaki insanların ruhlarıyla toprağın, denizin ve gökyüzünün güzellikleri arasında derin bir yakınlık, bir anlaşma sezilir. Lamartine 1851'e kadar devam eden siyasi hayatında liberal, insani ve barışçı bir politika izler. Güçlü bir hatip olarak parlamentoda çok defa şart meselesi üzerine yaptığı konuşmalarda, Batı'nın Doğu'yu özellikle Osmanlıları iyi tanıyamamış olmaktan kaynaklanan yanlış hükümler verdiğini, böylece parlamentonun bütün dünyayı yanılttığını sık sık dile getirir. 1848 Şubat devriminde sosyalistlerin kızıl bayraklı gösterilerine karşı üç renkli Fransız bayrağını savunması, Lamartine'i o yıl kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini sağlar. İçinde yer aldığı geçici hükümet, soyluluk ummanlarını, politik suçlardan idam cezasını ve Fransa kolonilerinde köleliği kaldırır. Şubat devrimini anlattığı iki ciltlik kitabı, 1848 devriminin tarihi ve köleliğin kaldırılmasından iki yıl sonra 1850'de kaleme aldığı ve Haiti'deki köle devrimini konu alan Toussaint Louverture adlı oyunu edebiyat alanında ses getiren eserlerinden olmuştur. 2 Aralık 1848'deki hükümet darbesiyle bu görevinden uzaklaştırılan Lamartine, bu hayal kırıklığıyla 24 Nisan 1849'da Sultan Abdülmecit ve Sadrazam Reşit Paşa'ya birer mektup yazarak Türklere olan sevgisini ve derin dostluğunu dile getirir. İşte bu defa kendim dahi meskûr Osmanlılar nezdine hicret eylemek emel ve arzusunda oluyorum. Ömrümün nısfını kırlarda geçirmiş olduğum cihetle, her türlü ziraatin usul ve icrasını bildiğinden, tarafı eşrefi Hazreti Şeyh'in şahiden, uhde-i bende ganeme bir arazi terk ve ihsan buyurulup, orada kendi nezaret ve idarem altında olarak bir çiftlik ihdas etmek isterim. Ve arazi-i mezkure dahi la akal 100 nefer çiftçiye mütehammil olmalıdır ve böyle çiftlik için en ziyade arzu ettiği mevki ise İzmit tarafında ve Marmara'ya karip ve yahut İzmir civarında bir yer olup, çünkü ol halde esnai ştada zevcen ders adetin eğlencelerinden mahrum olmaz. Mektupta da belirttiği üzere bu topraklarda tarım yapmak isteyen Lamartine, Aydın yakınlarında bir arazinin verilmesi uygun görülür ve devlet tarafından satın alınan çiftlikler 25 yıl süreyle kendisine verilir. 21 Haziran 6 Ağustos 1850 tarihleri arasında ikinci defa eşi ve dostlarıyla Osmanlı'ya gelen Lamartine, Ihlamur Kasrı'nda Sultan Abdülmecit tarafından da kabul edilir. İstanbul'da bulunduğu dönemde en çok Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nden etkilenir, Tarabya, Beylerbeyi ve Üsküdar sahillerinde güneşin batışını izlemekten büyük keyif alır, Ihlamur Kasrı'nın bahçesindeki duaya bakarak o meşhur "Dünyaya bir kez bakmak zorundaysan sadece İstanbul'a bak" sözünü söyler.
Haliç'in sakin sularında özellikle gün batımında yaptığı sandal gezintilerini, dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir görsel şölen olarak tanımlar. Lamartine sadece toprağı ekip biçmek istemiyor, Fransa'dan uzmanlar, modern makineler ve yeni tarım teknikleri getirerek burayı Avrupa standartlarında örnek bir model çiftlik haline getirmeyi planlıyordu. Aynı zamanda bölge halkıyla iç içe yaşayacağı huzurlu bir köy hayatının hayalini kuruyordu. Ancak 38 bin dönümlük bu devasa araziyi işlemek, binalar kurmak ve işçiler tutmak için çok büyük bir başlangıç sermayesi gerekiyordu. Toplam bir ay süreyle İstanbul ve İzmir'i kapsayan gezinin ardından kendisine kiralanan toprakları işletebilmek ve para bulmak amacıyla Fransa'ya dönüyordu. Lamartine zaten iflasın eşiğinde olduğu için bu yatırımı yapacak parayı maalesef bulamıyor, çiftliği işletemeyeceğini anlayınca da derin bir üzüntüyle projeden tamamen vazgeçmek zorunda kalıyor ve Türkiye'ye yerleşme hayali suya düşüyordu. Osmanlı Devleti çiftlik projesi hayata geçemeyince çok sevdiği bu şairi kaderine terk etmiyordu. Çiftlik geri alınıyor ancak Lamartine'in Fransa'daki sefaletini hafifletmek için Osmanlı hazinesinden kendisine düzenli ve yüklü bir maaş bağlanıyordu. Lamartine de bu büyük cömertliğe karşı minnetini göstermek için hayatının son yıllarında en önemli eserlerinden biri olan 8 ciltlik Osmanlı Tarihi kitabını kaleme alıyor ve bu da onun Türk dostu olarak anılmasında önemli rol oynuyordu. 1851'den sonra hayatını yoksulluk içinde geçiren Lamartine 61 yaşındaydı ve borç içindeydi. 20 yıl boyunca iflasa karşı umutsuzca ve boşuna mücadele etti, art arda kitaplar yayımladı. İkinci Napolyon hükümeti tarafından kendisine 25 bin frank maaş bağlanan Lamartine, 1863'te uzun ve acı veren bir hastalıktan sonra eşini kaybetti. 1867'de geçirdiği bir krizden sonra da kısmen

Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında 1'i bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak, yerel saatte sabaha karşı 4'ü 10 geçe, 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152, alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı, uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti.

0: haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık Kızılada fenerinin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Enyuma Boaka ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la da çalışma yemeğine katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, akşam saatlerinde katıldığı bir programda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erhürman'ın rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sayın Tufan Erhürman'a acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'da arabulucular İran'da görüşme yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeria şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadesine yer verildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. Duran, Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma yaşandı ifadesini kullanırken, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk halkının sivil demokratik tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle püskürtüldüğünü belirtti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alıca ve spikerimiz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta çifte vatandaşlık ve mavi kartlıların haklarını konuşuyoruz. Kimlerle konuşuyoruz? Konuklarımız Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, ilk önce size yöneltmek isterim sorumu. Mavi kart sahibi olanlar Türkiye'de devlet memuru kadrolarına atanabiliyorlar mı? Veya avukatlık, doktorluk gibi meslekleri yapma haklarına sahipler mi?
3: Evet, öncelikle kavramları netleştirerek başlamak istiyorum. Mavi kart dediğimiz nedir?
1: Evet.
3: Mavi kart şudur. Doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra çeşitli sebeplerle vatandaşlıktan çıkan vatandaşlarımıza, yani eski vatandaşlarımıza diyelim, tanınan özel bir statüdür. Özellikle çifte vatandaşlık kabul etmeyen ülkelerde bunu çok fazla görüyoruz. Oralarda yaşayan vatandaşlarımız bu ülkenin vatandaşlığını alabilmek için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalabiliyorlar. İşte bu durumda da Türkiye Cumhuriyeti bu kişilere tamamen yabancı statüsünde muamele etmek den ziyade mavi kart uygulamasını getirmiş. Evet, bu kişiler yabancı statüsündeler ama ayrıcalıklı bir konumda yer alıyorlar. Mavi kart sahipleri dediğimiz gibi ayrıcalıkları var. Bu kişilerin Türkiye'de ikamet edebiliyorlar rahatlıkla, taşınmaz edinebiliyorlar, miras hakları yine Türk hukukuna göre, Türk mevzuatına göre korunabiliyor. Birçok haktan Türk vatandaşlarına yakın şekilde yararlanıyorlar diyebiliriz. Ancak burada kritik bir ayrım var. Mavi kart sahiplerinin artık Türk vatandaşı olmadıklarını unutmamamız gerekiyor. Bu detay birazdan konuşacağımız hakların da sınırlarını belirleyecek zaten. Söylemiş olduğumuz gibi mavi kart sahiplerinin hakları 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bu kişiler, yani yine bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan bazılarından yararlanıyorlar. Ancak kanun açıkça bazı alanları kapsam dışında bırakmış. İşte bu noktada da sizin sorunuza geliyoruz. Mavi kart sahipleri Türkiye'de devlet memuru olabilirler mi? Önce temel ilkeyi açıklayalım burada. Türk hukukunda kamu hizmetine girmenin en temel şartlarından birisi vatandaşlık bağıdır. Bunun sebebi de yalnızca teknik bir şart değil aslında. Aynı zamanda devlet ile birey arasındaki sadakat, bağlılık ve kamu gücünü kullanma etkisi gibi kavramlarla doğrudan ilgisi vardır bunun. Çünkü devlet memurları biliyoruz, kamu adına işlem yaparlar, kamu adına yetki kullanırlar ve devleti temsil ederler. Bu nedenle hukuk sistemi bu yetkilerin yalnızca Türk vatandaşlarına verilmesini uygun görmüştür. Bu ilke en açık şekilde devlet memurları kanununda karşımıza çıkacaktır. Ve bu maddede devlet memuru olabilmenin genel şartlarında ilk olarak sunulan bize kişinin Türk vatandaşı olması olacaktır. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi mavi kart sahipleri her ne kadar pek çok haktan yararlansalardı hukuken yabancı statüsündedirler. Evet, ayrıcalıklı bir yabancılık durumu söz konusu, ancak vatandaş da değiller artık. Burada çok kritik bir ayrım da var. Bu hususlar ne kadar teknik gibi görünse de aslında mavi kart sahiplerinin özel hukuk alanındaki yetkileri, onlara Türk vatandaşıymış gibi yaklaşılması bazen bazı vatandaşlarımız, eski vatandaşlarımız diyelim, vatandaşlıktan ayrılan vatandaşlarımız diyelim, kamu hukuku alanında da bu yetkiler varmış gibi düşünülebiliyor. Özel hukuk dediğimiz alan, yani mavi kart sahiplerine ayrılmış olan bu alanda bireyler kendi aralarındaki ilişkileri düzenlerler. Yani devlet burada aslında bir otorite sahibi değil, bir taraf olarak düşünülür. Örneğin sizin ev almanız, yani bir mavi kartlının ev alması, miras paylaşması, iş sözleşmesi yapması, şirket kurması, bunların hepsi özel hukuk alanında değerlendirilir. Mavi kart sahiplerine tanınan bu özel hukuk alanındaki yetkiler maalesef kamu alanında tanınmamıştır. Onlara öyle bir imtiyaz tanınmamıştır. Bu yüzden de birçok kişinin aslında özel hukuk alanında tanımış olan bu ayrıcalığı kamu hukukunda da var gibi düşünerek aslında bir fark yok gibi düşünülebiliyor. Ancak kamu hukuku alanı dediğimiz hususlarda aynı şeyleri söyleyemeyiz. Neden? Çünkü kamu hukuku dediğimiz alanda devletin egemenlik yetkisi vardır. Burada devlet emir verir, devlet denetler ve yaptırımlar uygular. Yani artık taraf

0: eşit değildir. Devlet üstün konumdadır. Ayrıca kamu görevlileri dediğimiz aslında bir iş olarak da bakılmaz. Burada nedir? Bir devlet memuru kamu gücünü kullanır. Söylemiş olduğumuz gibi kamu adına yetki kullanır. Devletin temsilcisidir aslında bir bakıma. Bu nedenle hukuk sistemi burada bir güven ilişkisi arar. Bu güven ilişkisinin temelinde de vatandaşlık bağı vardır ve esastır. Ki bu kanunda zaten yer verilmiştir. Bir yönetmelik vesaire değil. Direkt kanunda bu hususa yer verilmiştir. Yine şunu da söylemiş olalım. Mavi kart sahiplerinin tabii ki Türkiye ile bağ güçleri çok bağlıdır ve bu bağlar tabii ki ilgili mevzuatlar, yönetmelikler kapsamında zaten korunur. Ancak başka bir devletin vatandaşı olunduğu için bu durum özellikle kamu gücünü kullanma söz konusu olduğunda hukuk tarafından sınırlama sebebi olarak kabul edilecektir. Vatandaşlarımızdan sık gelen sorulardan biri de hiç mi istisna yok oluyor. Uygulamada çok sınırlı ve düzenli özel düzenlemeler dışında mavi kart sahiplerinin devlet memuru olması mümkün değil. Çünkü bu dediğimiz gibi bu husus bir yönetmelikle, bir alt yönergeyle vesaire düzenlenmemiş, doğrudan kanun tarafından belirlenmiş ve
1: Kanunla.
0: bir şarttır. Demiş olduğumuz gibi devlet memurlarına özel düzenlenmiş kanunda devlette olan kişilerin, devlette çalışacak kişilerin, istihdam edecek kişilerin Türk vatandaşı olması gerekir ve bu da kanunda yer aldığı için bunu bir şart olarak, bu esas bir düzenleme olarak kabul etmemiz gerekecektir. Yani herhangi bir devlet kurumu ben mavi kart sahibi memur alıyorum diyerek bu konuda bir imtiyaz sahibi değildir. Böyle bir işlem yapılırsa bu işlemler hukuka aykırı olacaktır. Birkaç mesleki grup üzerinden senaryomuzu netleştirelim. Avukatlık mesleği mesela bizim mesleğimiz.
1: Evet.
0: Bir kişinin avukatlık yapabilmesi için Türk vatandaşı olması şarttır. Bu durum bizim avukatlık kanunumuzda açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla mavi kart sahibi bir kişinin Türkiye'deki baroya kayıt yaparak avukatlık yapması mümkün değildir. Örneğin Fransa'da yaşayan ve şu an hali hazırda Fransız vatandaşı olan eski bir Türk vatandaşı Türkiye'deki bir hukuk fakültesinde de mezun olmuş olabilir. Oradaki eğitimleri de almış olabilir. Ancak burada mavi kartlı olduğu için artık avukatlık yapması Türkiye'de mümkün olmayacaktır.
1: Yani avukatlık yapabilmek için mutlaka Türk
0: Evet.
1: vatandaşlığının gerekli olduğunu söylüyorsunuz.
0: Evet. Yine doktorluk mesleğinde durum birazcık daha esnek diyebiliriz doktorluk mesleğinde. Türkiye'de sağlık alanında çalışma hakkı zaman içinde yapılan yasal düzenlemelerle yabancılara da belirli şartlarda açılmıştır. Bu nedenle mavi kart sahipleri eğer gerekli denkliklerini alırlarsa ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde şartları yerine getirirlerse özel sektörde doktorluk yapabilirler. Ancak kamu hastanelerinde yine devlet memuru olarak çalışamazlar. Örneğin Hollanda'da yaşayan ve orada tıp eğitimi almış bir mavi kart sahibi Türkiye'deki diplomasını denkleştirerek, gerekli eğitimlerini alarak, gerekli mevzuatlardaki şartlarına uyarak özel bir hastanede çalışabilir. Ancak Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesinde kadrolu doktor olamaz. Polis, askerlik, hakim, savcılık gibi görevler de sadece vatandaşlık değil, aynı zamanda güvenlik ve egemenlik ile doğrudan bağlantılı olduğu için mavi kart sahiplerinin bu alanlarda da mesleklerini icra etmeleri mümkün olmayacaktır. Şimdi birazcık daha gri bir alana bakalım. Bir kişi belediyede çalışabilir mi? Mavi kart sahibi. Eğer kişi kadrolu memur olmak istiyorsa, demiş olduğumuz gibi vatandaşlık şartı nedeniyle bu mümkün olmayacak. Ama eğer ki işçi statüsünde olacaksa, sözleşmeli işçi şeklinde olacaksa, bu bazı durumlarda mümkün olabilir. Yani anlatmak istediğimiz burada belirleyici olan devletle kurulan ilişkilerin türü. Kadroluysa mümkün değil, sözleşmeli ise olabilir diyoruz.
1: Ben burada şunu da merak ettim. Avukatlık mesleği özelinde aslında. Mesela Türkiye'de hukuk okumuş bir kişi atıyorum İngiltere'de avukatlık mesleğini yapabilir mi? Ya da oradaki üniversitelerden denkliğini alsa dahi yapabiliyorlar mı?
0: Şimdi Türk mevzuatı açısından baktığımızda Türk vatandaşı olan kişiler, yani Türk mevzuatında Türk bir avukatın Türk vatandaşı olması zorunlu. Ancak diğer ülke mevzuatlarına bakıldığında, eğer gidilecek ülkelerde sadece denklik şartı konulmuşsa, vatandaşlık şartı yoksa, vatandaşlarımızın gideceği ülkelerde de mesleklerini icra etmeleri mümkün olacaktır. Ama Türk mevzuatı açısından baktığımızda, Türk mevzuatında avukatlık kanununda açıkça bir avukatın Türk vatandaşı olması gerektiği yer aldığı için orada tabii ki bizim vatandaşımız olacaksa avukatlık yapabilir diyebilirim.
1: Sayın Yiğit, peki çifte vatandaş statüsündeki gurbetçiler yurt dışı borçlanması yaparak hem yaşadıkları ülkeden hem de Türkiye'den çift emekli maaşı alabiliyorlar mı? Bu da çok merak edilen
0: Evet,
1: konulardan birisi.
0: kesinlikle. Özellikle vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da oldukça ciddi bir kafa karışıklığı yaşamış olduğu bir konu. Burada yaşanan bu kafa karışıklığının esasen ben bir kavram karmaşasından doğduğunu düşünüyorum. Burada öncelikle yurt dışı borçlanması kavramını bir açıklayalım.

0: açıklamamız gerekiyor ve dinleyicilerimizin nezdinde de aslında bu kavramın bir kafaya oturmuş olması gerekiyor. Türkiye'de bizim mevzuatımıza baktığımızda yurt dışı borçlanması dediğimiz sistem yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının ya da izinle Türk vatandaşlığından çıkanların yani mavi kart statüsü sahiplerinin yurt dışında geçen çalışma sürelerini Türkiye'de geçmiş gibi saydırarak emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan bir sistem. Yani burada Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da çalıştığınız yılları Türkiye'de sosyal güvenlik kurumuna borçlanarak emekliliğe hak kazanabiliyorsunuz. Burada dediğiniz gibi eğer bir borçlanmayı yaptığımızda hem Türkiye'den hem de yaşadığınız ülkeden farklı iki maaş sistemi olabiliyor mu diye baktığımızda bu yine her hukuki olayda olduğu gibi duruma göre değişen bir şey cevap olarak karşımıza çıkıyor. Burada da aslında şunu sadeleştirmek gerekiyor. Türkiye'de yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan kişilerin en önemli yükümlülüğü Türkiye'den emekli maaşı bağlandıktan sonra yurt dışında çalışmıyor olmak. Yani aktif olarak çalışmaya devam ettiğiniz takdirde yurt dışında Türkiye'deki emekli maaşınız doğrudan kesilecek. Bu da esasen uygulamada sıklıkla gözden kaçırılan bir konu. Ancak burada dediğimiz gibi sık yapılan bir yanlış var. İnsanlar zaten hani çalışmıyorum ama yurt dışından emekli maaşı alıyorum dediğinde sorun olmayacağını düşünüyor. İşte burada dediğimiz gibi ülkelere göre değişen bir durum ortaya çıkıyor. Bazı ülkelerde örneğin Almanya'da sisteme baktığımızda eğer siz Türkiye'de emekli olurken yurt dışındaki sigortalılığınızı da tamamen sonlandırdıysanız ve aktif çalışmanız yoksa yani Almanya'da hali hazırda aktif olarak çalışmaya devam etmiyorsanız Türkiye'den maaş alabiliyorsunuz. Yani burada emekli maaşı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Almanya'daki primlerinize dayanarak da buradaki Alman emekli maaşını almanız da mümkün. Yani teknik olarak burada baktığımızda çift emekli maaşı olarak bir kavram olarak karşımıza çıkabiliyor Almanya özelinde. Nitekim burada hem basına yansıyan haberleri çıkan olaylar da mevcut ama yine şartların sağlanmadığı olaylar mevcut maalesef. Özellikle Almanya'da uzun yıllar çalışmış, sonra da Türkiye'ye dönüp yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan kişiler hem Alman emekli maaşı hem de Türk emekli maaşı aldığı durumlar mevcut olabiliyor. Ancak burada az önce de bahsetmiş olduğum gibi kritik olan şey kişinin emeklilik anındaki statüsü. Eğer kişi Türkiye'den emekli olurken hala yurt dışında sigortalı olarak görünüyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu tespit edildiğinde maaşla doğrudan kesilecek ve hatta geriye dönük olarak almış olduğu emekli maaşları da kendisinden istenecek. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu kişiye rücu etmiş olacak. Bu da yine mağduriyetlere sebep olabilecek, ciddi hatta mağduriyetlere, maddi külfetlere sebep olabilecek bir konu.
1: Ben de burada şunu sormak istiyorum. Mesela Türkiye'den emekli oldu vatandaşımız ama Almanya'da da çalışmaya devam ediyor ve emekli maaşı tabii ki alamayacak böyle bir durumda. Ama bir süre çalıştıktan sonra Almanya'da çalışmamaya başladı, işini bıraktı. Ondan sonraki süreçte emekli Türkiye'den emekli maaşını otomatik olarak almaya başlayabiliyor mu?
0: Otomatik olarak almaz. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında doğrudan bir maaş bağlanma söz konusu olmayacak. Burada ilk önce kuruma bir başvuru yapılması gerekiyor. Evet, ben önceden çalışıyordum ama artık çalışmıyorum, size haber veriyorum şeklinde bir başvuru yapıldığında yine uygun görülürse ve eskiden de bir borcu yoksa bu şekilde bağlanabilir, emekli maaşı alabilir. Ama dediğim gibi aynı anda Türkiye'den emekli maaşı alıp sonrasında Almanya'da çalıştığında burada kesinlikle emekli maaşı bağlanmış olsa bile doğrudan kesilecek ve verilmiş olan emekli maaşları da kendisinden geri istenecek. Bu da oldukça önemli, uygulamada sıkıntı yaşanan bir konu. Yine Almanya'da yaşayan kişiler şöyle olabilir, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da böyle mini job dediğimiz yani günlük hani kazanılan işler vesaire hem emekli oluyor Türkiye'den. Hem de böyle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız üzerinde bunun çok sık olduğunu görüyoruz. Hani günlük minicap dediğimiz işlerle uğraşabiliyorlar.
1: Part time gibi değil mi?
0: Part time gibi ya da günlük sadece bir gün çalışıp iki gün çalışıp vesaire o şekilde de olabiliyor. Bu gibi işler olsa bile yine bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan denetimlerde tespit edildiğinde bunlar da doğrudan emekli maaşınızın kesilmesine sebep olabilecek şeyler. Yani burada esasen işin küçüklüğüne, büyüklüğüne vesaire hiçbir şekilde bakılmıyor. Bir iş var mı, bir çalışma var mı ona bakılıyor. Çünkü sizin aynı anda iki maaşı da alabiliyor olmanız için yani Türkiye'den bir emekli maaşı alabiliyor olmanız için hiçbir şekilde yurt dışında bir çalışma yapmıyor olmanız lazım. Aktif bir sigortalılık hiçbir şekilde olmuyor olması lazım.
1: Ülkeler peki bu konuda işbirlik halindeler mi? Çünkü mesela Almanya'da çalışmaya devam edip aslında ben çalışmıyorum da diyebilir.
0: Evet. Burada şöyle bir şey var. Aslında belki 20 yıl öncesine bahsetmiş olsaydık bu şekilde hani iki ülkenin zaten haberi olmaz. Biz bildirim yapmadığımızda haberleri olmaz şeklinde düşünülüyor olabilirdi. Ama şu an az önce de az sonra da bahsedeceğim zaten. Ülkeler arasında var olan sosyal güvenlik sözleşmeleri var. Burada sosyal güvenlik sözleşmeli neticesinde hem Almanya'da çalışan Türk vatandaşlarının ya da farklı yerlerde çalışan Türk vatandaşlarının verileri artık ortak bir havuzda toplanabiliyor. Yine az sonra bahsedeceğim. Burada yine hizmet süreleri toplanabiliyor vesaire. Bu gibi durumlar karşımıza çıkabildiği için artık haber olmaz zaten şeklinde bir düşünce kalıbı kesinlikle yanlış. Buradan dinleyicilerimizi uyarmış olalım. Kesinlikle ülkelerin bundan haberi olacaktır. Şimdi olmasa da belki 1 yıl sonra, belki 5 yıl sonra, belki de 10 yıl sonra haberleri olacaktır. Ama dediğim gibi burada bir devlet zararı uğradığı için bu hiçbir şekilde kenara atılacak bir şey olmayacaktır
1: Evet ve
0: yani.
1: tazminat ve geri ödeme istenilecek değil
0: Kesinlikle hem
1: mi?
0: icra tehdidiyle kişiler karşı karşıya kalacaktır, hem davalarla karşı karşıya kalacaktır. Eğer bir de dolandırıcılık burada farklı bir niyet varsa burada artık cezai boyuta da gidebilecektir. Yani dediğim gibi duruma göre değişebilecek, oldukça kapsamlı ve kişinin mağduriyetine sebep olabilecek hukuki süreçler, sorunlar maalesef söz konusu olabiliyor. Yine bu neticesinde çifte vatandaşlık konusuna da özel olarak değinmek istiyorum. Çünkü çifte vatandaş olmak tek başına kişilere çift maaş hakkı kesinlikle vermiyor. Bunu da netleştirmiş olalım burada. Yani hem Türkiye'de hem Alman vatandaşı oluyor olmanız iki ülkeden de aynı anda emekli maaşı alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Burada yine belirleyici olan şey kişilerin vatandaşlıkları değil, sigortalık durumları ve çalışma statüsü. Yine burada sosyal güvenlik anlaşmaları az önce de değinmiştim. Oldukça önemli. Türkiye'nin hem Almanya ile Fransa ile Belçika gibi birçok ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmesi mevcut. Ve bu sözleşmeler sayesinde hizmet birleştirilmesi yapılabiliyor. Yani bu da şu demek hizmet birleştirilmesi. Türkiye'deki ve yurt dışındaki çalışma süreleriniz birlikte değerlendiriliyor. Ancak bu her zaman iki ayrı maaş alınacağı anlamına gelmiyor. Bazen tek ülkeden maaş alabilirsiniz, bazen her iki ülkeden de kısmi bir maaş bağlanması söz konusu olabilir. Yani bunu somutlaştırmak gerekirse, örnek olarak da vermek gerekirse, örneğin kişi Türkiye'de 5 yıl olarak çalışmış. Fransa'da 15 yıl çalışmış. Bu kişi arada Türkiye ve Fransa arasında bir sosyal güvenlik sözleşmesi olduğu için bu kişi her iki ülkeden de prim olarak ödüyor ve sonrasında bu anlaşma kapsamında her iki ülke kendi sistemine göre bir hesap yapıyor ve kişi iki ülkeden de maaş alabiliyor. Ama burada yurt dışı borçlanmasıyla elde edilen bir hak değil bu. Doğrudan o ülkelerde ödenmiş olan primlerin karşılığı. Yani burada karşımıza iki farklı durum çıkabiliyor. Birincisi az önce bahsettiğim, ilk olarak bahsettiğim yurt dışı borçlanması ile Türkiye'den emekli olma durumu. İkincisi de gerçekten iki ülkede de çalışıp iki ayrı emeklilik hakkı kazanma durumu. Yine buradan baktığımızda ikincisi durumun aslında daha sağlıklı olduğunu ve hukuki olarak da daha az risk içerdiğini söyleyebiliriz. Yine burada bir diğer önemli husus da şu. Türkiye'den emekli olduktan sonra yurt dışında işsizlik maaşı ya da sosyal yardım almak bile bazı durumlarda sorun yaratabiliyor. Yani çünkü yine burada Sosyal Güvenlik Kurumu bu tür ödemeleri de çalışma veya çalışma benzeri durum olarak değerlendirilebiliyor somut olaya göre. Bu da yine maaş kesintisine sonrasında rücu tehlikesine yol açabilecek bir durum. Son yıllarda da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu konuda denetimlerini çok ciddi bir şekilde arttırdığını biliyoruz. Hem uygulamada görüyoruz hem kendi bizim müvekkillerimizde görüyoruz. Bu da dediğimiz gibi özellikle yurt dışında sigorta kurumlarıyla veri paylaşımı yapıldığını da kesinlikle biliyoruz. Nasıl olsa fark edilmez gibi bir yaklaşım artık oldukça riskli ve hukuki olarak da sorun teşkil edecek bir yaklaşım.
1: Evet, peki Sayın Yaman, yabancı ülke mahkemesinde boşanan çifte vatandaşların bu boşanmanın Türkiye'de de resmiyet kazanması için tanıma ve tenfiz davası açması hukuken zorunlu mudur?
2: Evet, şimdi bu soruya hemen evet ya da hayır gibi bir cevap vermek aslında
1: Yine duruma
2: eksik
1: göre
2: bir
1: değişecek değil
2: cevap
1: mi?
2: olacak. Evet, çünkü bu konu hem eski uygulamaları hem de son yıllarda yapılan önemli yasal değişiklikleri bilmeden tam olarak anlaşılmaz. Öncelikle şunu çok net söylememiz gerekir. Siz Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da başka bir ülkede boşandığınızda o boşanma kararı sadece o ülkenin hukuk sistemi içerisinde sonuç doğuracaktır. Türkiye açısından bu karar kendiliğinden geçerli sayılmayacak. Türk hukuku yabancı mahkeme kararlarını otomatik olarak tanımaz. Aynı şekilde Türk mahkemelerinden çıkan kararlar da yabancı ülkelerde doğrudan tanınmaz. Bunun için ya bir mahkeme kararı gerekecek ya da kanunun izin verdiği ölçüde özel bir idari prosedürün işletilmesi gerekecek. İşte burada da karşımıza önemli iki kavram çıkıyor. Programımızda birçok kez yer verdiğimiz kavramlar bunlar, tanıma ve tenfiz
1: Evet.
2: kavramları. Tanıma dediğimiz şey yabancı mahkeme kararının Türkiye'de hukuken geçerli olduğunu kabul edilmesi durumu. Yani siz yurt dışında boşandınız ama Türkiye'de hala evli görünüyorsunuz. Tanıma işlemi yapıldığında artık Türkiye'de de boşanmış kabul edilirsiniz. Tenfis ise biraz daha ileri bir aşama oluyor. Eğer yabancı mahkeme kararlarında nafaka, tazminat ya da velayet gibi icra edilmesi gereken hükümler varsa bunların Türkiye'de uygulanabilmesi için tenfizleri gerekir. Yani boşanma için yalnızca bir boşanma kararı varsa tanıma davası yeterli olacaktır. Ancak boşanmanın ferileri dediğimiz nafaka, tazminat ya da velayet gibi icra edilmesi gereken işlemler varsa bunlar için yalnızca tanıma yeterli değil, tenfiz işlemlerinin yapılması gerekiyor. Uzun yıllar boyunca sistem şu şekildeydi. Yurt dışında boşanan herkes hiçbir istisna olmaksızın Türkiye'de bu tanıma ve tenfiz davalarını açmak zorundaydılar. Ancak tanıma ve tenfiz davası açmadan Türkiye'deki nüfus kayıtlarını düzeltemiyorlardı. Uzun yıllar dediğimiz gibi sistem bu şekildeydi. Bu davalarda çoğu zaman uzun süren davalar, bazen yıllara yayılıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hem vakit kaybı hem maddi manevi kayıplar olarak ciddi bir yük oluşturuyordu.
1: Peki tanıma yeterli midir davada yoksa tenfiz mutlaka gerekli midir?
2: O da boşanma davasının konusuna göre değişiyor. Eğer taraflar yalnızca boşanacaklarsa tanıma yeterli. Ancak boşanmanın yanında tazminat, velayet, nafaka gibi icra edilebilir işlemler varsa bunlar için tanımanın yanında boşanma kararının tanınmasının yanında tenfiz işlemlerinde, icraî işlemlerinde yapılması gerekecektir. Hı hı. Dediğimiz gibi uzun yıllar boyunca sistem tanıma ve tenfiz davası üzerinden yürüyordu. Ancak 2017 yılında yapılan çok önemli bir düzenleme ile bu sistem değiştirildi. Nüfus Hizmetleri Kanunu'na eklenen hükümler ve buna dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerle birlikte belirli şartların varlığı halinde artık taraflar mahkemeye gitmeden de boşanma davaları için yalnızca boşanma kararları için tanıma davası açmadan bu işlemleri dediğimiz gibi yargı yoluna taşımadan yapabiliyorlar. Ancak bunlar tabii ki belirli şartların varlığı halinde yapılacak işlemler. Yani hukuk sistemi eğer ortada bir ihtilaf yoksa, taraflar boşanma konusunda anlaşmışlarsa, bir problem yoksa bu işi mahkemeye taşımaya gerek yok. Uzun yıllar sürecek davalar açılmasına gerek yok. Taraflar birlikte giderek bu işlemlerini idari yolla, idari prosedürle yapabilirler dediler. Bu düzenleme özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çok büyük bir kolaylık oldu. Artık eşler birlikte başvurduklarında yabancı mahkeme kararı usulüne uygun bir şekilde kesinleşmiş olması tabii ki şartıyla ve gerekli belgelerin eksik sunmaları şartıyla Türkiye'deki nüfus müdürlüklerine ya da yurt dışındaki konsolosluklar aracılığıyla bu boşanma kararlarını nüfus kayıtlarına işletebiliyorlar. Yani dava açmadan da daha kısa sürede ve daha az masrafla diyelim süreç kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Bu kolaylık sadece belirli şartların sağlanması halinde mümkün. Uygulamada bu şartların sağlanmaması dediğimizde genellikle en fazla taraflar boşandıklarında aralarındaki iletişimlerinin kopması, bir tarafın konsolosluğa gitmesi ya da bir tarafın bu işleri sürüncemede bırakması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir taraf imza atmak için can atarken aslında diğer taraf imzadan imtina edebiliyor. Bu gibi durumlarda tamamen idari yol kapanıyor. Çünkü yönetmelik açık. Tarafların birlikte başvurması gerekiyor ve bu işlemleri birlikte yürütmeleri gerekiyor. Bu nedenle eğer taraflardan birisi bu işleme yanaşmazsa buradaki aslında tek seçenek mahkemeye gitmek olacak. Yani tanıma ve tenfiz davasının açılması zorunlu olacak. Bir başka sorun da eşe ulaşılamaması olarak görüyoruz uygulamada. Özellikle eğer yıllar geçmişse, taraflar farklı ülkelere dağılmışsa, iletişim kopukluğu söz konusuysa, burada artık dediğimiz gibi yönetmelik açık olduğu için, taraflar bir araya gelemeyecekleri için idari yol mümkün olmayacaktır. Daha da önemlisi eğer boşanma kararında, az önce söylemiş olduğumuz gibi, boşanma davaların ferileri dediğimiz nafaka, tazminat ya da velayet gibi Türkiye'de uygulanması gereken hükümler varsa bu durumda da söylemiş olduğumuz gibi yalnızca tanıma davası ya da tanıma işlemleri idari yol mümkün olmayacaktır. Mutlaka tenfiz davasının açılması gerekecektir. Çünkü bu hakların Türkiye'de icra edilebilmesi için bir mahkeme kararı şart olacaktır. Yani taraflar ben boşandım, karar elimde diyerek idari yolla yapabilecekleri boşanma işlemlerini nafaka, tazminat ve velayet hususunda yapamıyorlar. Yani tenfiz edilmesi gereken işlemler için biz dava açılmasını zorunlu tutuyoruz. Şimdi gelelim aslında en hayati kısma. Peki ben bu işlemleri yapmazsam ne olur gibi sorularla karşılaşıyoruz. Öncelikle en büyük yanılgı şu oluyor. Elimde zaten boşanma kararı var. Boşanmış sayılıyorum denilebiliyor. Ancak iş mirasa geldiğinde, çocuklarla ilgili durumlara geldiğinde ya da nafaka gibi durumlara geldiğinde süreç çok farklı olabiliyor. Örneğin miras meselesinde siz yıllar önce boşanmışsınız. Türkiye'de hala evli görünüyorsunuz ve sizin vefatınız durumunda bu boşanmış olduğunuz eşiniz sizin yasal mirasçınız olacak. Bu da ilerleyen süreçte geride kalan aile bireyleri için aslında büyük bir hukuki kriz yaratacaktır. Yine başka bir sorun yeniden evlenme meselesi olacak. Türkiye'de hala evli göründüğünüz için Türkiye'de evlenemeyeceksiniz. Çocuklarla ilgili meseleler bu sürecin aslında en hassas noktası.
1: Evet.
2: Yeni bir

0: Türk vatandaşı Türkiye'de bir suça karıştığında yabancı uyruklular gibi sınır dışı yani deport edilme riski taşıyor mu?
1: Mavi kart dediğimiz statü zaten Türkan Hanım az önce ilk soruda bahsetmişti detaylı olarak. Bizim bu soru kapsamında mavi kart statüsünde şunu biliyor olmamız önemli. Hukuken yabancı statüsünde oldukları ama sıradan yabancılardan farklı, ayrıcalıklı bir statüleri olduğunu biliyoruz. Nitekim kanuna baktığımızda da açıkça mavi kart sahiplerinin Türkiye'de seçme, seçilme hakkı ve askerlik gibi bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan pek çok haktan aynen yararlanmaya devam ettiğini biliyoruz. Bizim burada aslında sınır dışı hususlarına baktığımız ilk mevzuat, ilk kaynağımız Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na bakıyoruz. Bu kanuna göre de kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığını tehdit eden yabancılar hakkında deport kararı yani sınır dışı kararı rahatlıkla verilebiliyor. Teorik olarak baktığımızda esasen mavi kart sahipliği kişiler de Türk vatandaşı olmadıkları için ve yabancı kategorisine girdikleri için, yani hatta mevzuatımızda yine aynı kanunda zaten yurt dışında deport kararı verilemeyecek kişiler, yani sınır dışı edilemeyecek kişiler detaylı bir şekilde yazıyor. Ve mavi kart statüsüne sahip olan kişiler bu kapsamda değiller. Kanun onları bu şekilde düzenlemiyor. Yine dediğim gibi teorik olarak baktığımızda mavi kart sahibi olan kişiler de bu durumlarda eğer bir deport kararını gerektirecek bir durum varsa rahatlıkla sınır dışı edilebiliyorlar. Yani onlar da bu konu özelinde bir imtiyaz olması söz konusu değil. Ama burada yine uygulamalara baktığımızda bu kadar da işlerin basit olmadığını görüyoruz. Çünkü burada kişilerin Türkiye ile çok güçlü bağlarının olduğu, doğrudan bir bağ sahip olduklarını biliyoruz. Ki zaten burada doğuştan Türk vatandaşı olmuş olabilirler. Sonradan kazanmış olsalar bile yine aynı şekilde yararlanabiliyorlar. Çoğu Türkiye'de doğuyor, burada büyüyor, ailesi burada oluyor. Hatta mal varlıkları dahi Türkiye'de bulunan kişiler olabiliyor. Yine burada baktığımızda idare ve mahkemelerinde değerlendirmelerini bu esasa göre yaptığını biliyoruz. Burada özellikle Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının etkisinin de çok büyük. Yani bu mahkemelerinde çok detaylı bir şekilde sınır dışı kararı verilirken orantılık ilkesi neticesinde bazı değerlendirmeler yapmaları gerekiyor. Bu kişi gerçekten kamu güvenliği için ciddi bir tehdit mi? Türkiye ile bağları ne kadar güçlü? Ailesi burada mı? Sınır dışı edilirse hayatı nasıl etkilenecek vesaire. Bu detaylı değerlendirmeler mahkemeler tarafından çok ciddi bir şekilde yapılıyor ve bunların neticesinde de bu işlemler yapılmış oluyor diyelim.
0: Evet, Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik ve değerli katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik dedik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişiler için belagati çok güzel denildiğini duymuş olabilirsiniz. Belagat, kelimelerin kusursuz bir biçimde söylenmesi ve net anlaşılması demektir. Ses kusuru olan bir kişinin belagatle konuşması mümkün olamaz. Çünkü bir dili iyi konuşabilmek için seslerin doğru çıkarılması şarttır. Bazı kişilerin konuşmalarında F seslerini V gibi, K seslerini G gibi, S seslerini Z gibi çıkardığını fark etmiş olabilirsiniz. Yanlış söyleyişler alışkanlıktan ileri gelmiyorsa, bu durum tamamen dil ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Ses kusurlarının ilki dil ve dudak tembelliğidir. Dil ve dudak tembelliği konuşma organlarının kaslarındaki zayıflamadan ileri gelir. Üst ve alt dudak kasları kullanılmaz ya da az kullanılırsa özellikle konsonlar yani ünsüz sesler anlaşılmaz olur. Dudak tembelliği olanlarda tam olarak çıkması gereken ünsüzlerin birçoğu tam boğumlanmıyor yani tam biçimini almıyorsa kelimeler ya hiç anlaşılmaz ya da yanlış anlaşılır. Dil tembelliği ise etkisini hem konsonlar hem de vokal dediğimiz ünlüler üzerinde gösterir. Vokallerin ve konsonların belirtildiği harfler söylenen harfe yakın olabilir, S yerine Z çıkabilir. Cam yerine çam diyemezsiniz. Çünkü çam başka, cam başka bir şeydir. Bütün bunların sebebi hiç şüphe yok ki bozuk artikülasyondur. İkinci ses kusuru çocukluktan kalan yanlış ses çıkarma biçimidir. Çocuklukta gırtlağı zorlayarak yani şu şekilde gırtlağı zorlayarak ses çıkaran kişiler bu şekilde konuşmaktan vazgeçilmezse rahatsız edici seslerini yıllarca kullanmak durumunda kalırlar. Böyle seslere sahip kişiler kaba bir konuşma biçimi de geliştirir. Aynı şekilde çocukluktaki tiz ve keskin ses çıkarmayı 30'lu yaşlarda gırtlak kemikleşmeye başladıktan sonra da devam ettirenler bu sesten çok uzun süreli çalışmalarla kurtulabilirler. Bu bakımdan tiz sesle konuşan bir çocuğun sesinin 8 yaş civarında normal bir sese dönüştürülmesi gerekir ki burada en önemli görev anne, babalara ve öğretmenlere düşmektedir. Şunu bilelim ki en güzel ses hiçbir zorlama olmadan çıkan sestir. Ses organları gerildikçe sesin güzelliği bozulur. Üçüncü ses kusuru gırtlağın erken yaşlanmasıdır. Sesin göğse inmesi yani kafa ve gırtlak seslerini çıkarmadaki güçlük, tınıda bozulma, titreşimde azalma sonucunda sesin aralığı daralır. Böylece istenilen sesin çıkarılması zorlaşır. Ancak mükemmel teknik ve sürekli çalışmayla meslek hayatını 50 yıl boyunca sürdüren sanatçılar, sunucular ve spikerler vardır. Halit Kıvanç, Musa Eroğlu, Erol Evgin, Jülide Gülizar, Orhan Ayhan gibi spiker, sunucu ve sanatçılarla Kocatepe Camii'nin eski baş imamı İsmail Coşar, Kani Karaca ve daha niceleri gırtlaktaki erken yaşlanmanın önlenebileceğinin kanıtlarıdır. Ne kadar yetenekli olursanız olun, sesiniz eğitilmediği ve doğru nefes almadığınız takdirde çocukluğunda çok güzel top oynayan ancak eğitim almadığı için büyüdükçe halı sahadan öteye gidemeyen futbolcu gibi olunur. Dördüncü ses kusuru kültürsüz sestir. Kültür, insanın geçmişle bağını oluşturan, geleceğe yönelik doğru tahminler yapmasını sağlayan, iyi insan olmanın, toplumla barışık olmanın anahtarını veren bir birikimdir. Belirli bir kültüre sahip olan bir kişinin sesi, aynı yaştaki, hiç eğitim almamış bir başka kişiden daha güzel çıkar. Sağlıksız beden, bağırarak konuşmak, sert konuşmak, hep aynı tonda konuşmak diğer ses kusurlarıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun vizyon, güç ve ihtişamla yeniden tanımlandığı o görkemli dönemden Silvio Berlusconi'nin efsaneleşen takımı AC Milan kulübünden söz edeceğiz. 1986 yılında iflasın eşiğindeyken devralınan bu kulüp, Berlusconi'nin medya gücü ve Arrigo Sacchi'nin taktik zekasıyla dünyanın en etkili futbol makinesine dönüştü. Van Basten, Gullit ve Rijkaard'dan oluşan Hollandalı 3 slaşörün katılımıyla adeta modern futbolun temelleri yeniden atıldı. Milan için artık kazanmak yetmiyor, rakipleri geçerken bunu bir sanat gibi sergilemek gerekiyordu. Sacchi'nin alan savunması ve baskılı oyun anlayışı üst üste kazanılan Avrupa şampiyonluklarıyla tüm dünyayı şaşırttı. Baresi ve Maldini önderliğindeki aşılmaz savunma hattı zamanla Milan'ı küresel bir marka haline getirdi. Sacchi'den sonra bayrağı devralan Fabio Capello ile bu hakimiyet daha da güçlendi ve 58 maçlık yenilmezlik serisiyle Yenilmezler unvanı tarihe geçti. 1994 yılındaki unutulmaz finalde Barcelona'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ettiklerinde Berlusconi'nin hayali tam anlamıyla gerçekleşmişti. Onun döneminde kazanılan 29 kupa aslında bir başkanın, bir kulübün kaderini olumlu ya da olumsuz nasıl değiştirebileceğinin de kanıtı oldu. Milan'da yaşanan bu peri masalı günleri futbolun doğru bir vizyon ve tutkuyla birleştiğinde nasıl dev bir güce dönüşebileceğinin farklı örneklerinden olarak bugün hala hatırlanır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.